Amerikan bariyesindeki uçak sayısı, hava kuvvetlerinin uçak sayısını çok kat aşıyor. Yani deniz aşırı ülkelerdeki devriye görevi yapılıyor. Dünyaya adalet sağlıyor görüntüsünde Amerika. Sevgili kardeşlerim, bir dizayna dikkatle bakın. Ülkelerin birbirine düşmanlığından kimseye hayır gelmez. Dostluğu kurmak için hepimiz vazife almalıyız. Evvela elimizde çok sağlam bir materyal var. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır ve hepimiz aynı dinin sahipleri olmak mecburiyetindeyiz. Ama bugünkü dünya realitesi 72 ayrı inanç çeşidinden bahsediyor. Dinlerin birleştirmesi için birçok cemaatler oluşmuş, vakıflar kurulmuş, kuruluşlar var. Belki sayısı yüzün üzerinde. Bu kuruluşların hepsi aynı gayeye dayalı olarak faaliyetler gösteriyorlar. Tespit edebildikleri şey 72 tane inanç biçimi. Dinler de bunların üç temel faktörünü oluşturuyor. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O bize sulh ve sükunu öğretti. Sulh ve sükun mutluluğun temel simgesidir. Öyleyse biz kendi iç alemimizde sulh ve sükunu sağlarken bununla yetinmememiz lazım. Ülkemizde sulh ve sükunu sağlamalıyız. Ahlakı nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir ahlak anlayışı varsa öyle bir noktaya ulaştırmalıyız. Ahlakı temin etmekle hepimiz vazifeliyiz. Kimsenin kalbini kırmadığı, kimsenin kimseyi kınamadığı, tam aksine herkesin birbirine yardım için, başkalarının mutluluğu için yarışta olduğu bir dünya nizamı. Evvela bir ülke nizamı. Sevgili kardeşlerim, bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya sülhü için ağırlığını koymuş durumdadır. Bu dünya sülhünün en güçlü ülkesine dikkatle bakın. Bir başka ülke giderek hızla büyüyor. Kızılçin. Ve süratle silahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, bir de Osmanlı'yı devreye koyun. Ufukların efendisi Osmanlı'yı. Osmanlı Avrupa fethini gerçekleştirirken bir hedefle oraya gitti. Orada adaleti temsil etmek üzere. Orada adaleti oturtmak üzere.
asillerle halk arasındaki o büyük dengesizliği Osmanlı yakından biliyordu. Ve bu adaletsizliği gidermek yerine adaleti ikame etmek Osmanlı'nın temel vasfıydı. Ve Osmanlı yükselme devresi boyunca bu dünyadaki en sağlam yapının sahibiydi. ...1299-1683... yaklaşık olarak 400 yıl Osmanlı'nın adım adım cihan hakimiyetine çıkışı ve nizam-ı alem devlet oluşu ve bunu devam ettirmesi, büyümesi. 1683. Orada büyüme duruyor. Ondan sonra inkılaz başlıyor. Duraklama ve değişme. Geriye doğru çöküş. Sevgili kardeşlerim, şimdi dikkatle bakın. Osmanlı fetih yapıyor. Osmanlı askeri nereye girerse orada hiçbir şeyi bedelsiz olarak almıyor. Sahibini bulamadı, o zaman ağaca asıyor aldığı nesnenin bedelini. Osmanlı gittiği her yere adalet götürmüştür. Osmanlı adaletine onların efendisi olan Osmanlı'nın adaletine Avrupa hayrandı. Kendi ülkelerinde hiçbir zaman göremedikleri adaleti sağlıyordu. Avrupa'nın hanlarıyla Osmanlı kervansaraylarını bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Avrupa'daki bütün hanlarda en çok içilen şey alkollü içkilerdi. Her türlü insan, her türlü saldırı bu hanlarda vücut bulabilirdi. Her an kavgaların, dövüşlerin, cinayetlerin işlendiği birer batakhaneydi hanlar. Osmanlı Avrupa'da kervansaraylar kurdu. Vakıflara ait olan kervansaraylar. Orada herkes kutsal bir misafirdi Osmanlı'ya. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, 3 ay süreyle herkes orada kalabilirdi. Hiç ücret ödemeksizin. Bir atı olan bir insan bütün Avrupa'yı dolaşabilirdi. Her kervansarayda 3 ay kalmak imkanının sahibiydi. Yiyecekler vakfın sahibi tarafından oranın defterine göre, defter oranın kanunuydu. O kervansarayın kanunu bir defter. Her kervansarayda mutlaka vardı. Bir günde kimin ne kadar istihkakı var, o belliydi. Herkese eşit muamele yapılırdı. Ve orada kavga olmazdı. Orada Osmanlı'nın sulh ve sükun kanunu hakimdi. Bir filmlerde gördüğünüz o hanları düşünün. Herkesin kafaları çektiği, birbirine saldırdığı, birbirini öldürdüğü, türlü entrikaların döndüğü o hanların yerine Osmanlı kervansaraylarını kurmuştu. Dünyadaki en seri posta Osmanlı'nın postasıydı. İstanbul'dan Avrupa'nın ortalarına kadar at sırtında gidenler, ulaklar hiç durmadan giderlerdi. Her menzilde dinlenmiş atlar gidecek Tatar'ı
beklerlerdi. Tatar ağasının emri altındaki bütün süvariler, süvariliklerin en üst sınırlarında olan insanlardı. Atlar da öyleydi. Dünyanın hiçbir yerinde öylesine mükemmel bir posta Osmanlı zamanında kurulamamıştır. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne vardı? Ahevran Teşkilatı vardı. Ahevran Teşkilatı tasavvufun temel faktörlerin hepsini sinesinde toplanmış bir tasavvuf teşkilatıdır. Yani Kur'an'ın bütününe ittiba edenlerin kurduğu, bütün Avrupa'yı kuşatan bir güzellik. Osmanlı'nın bütün ülkelerine onlar ulaşmışlardır. Ama yabancı bir kültüre Osmanlı damgasını vuran Osmanlı'nın adaletidir. Allah'a karşı yakınlığıdır. Allah'ın emrinde oluşudur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın dünya hakimiyetiyle Amerika'nın dünya hakimiyeti arasında çok büyük bir farklılık vardır. Birinde adalet bütün boyutlara sağlanmıştır. İkincisinde mevcut değildir. Ekonomik faydalar için savaş veriyor Amerika. Ve ismi giderek zedeleniyor. Sevgili kardeşlerim, neticede Amerikan savaşlarına baktığımız zaman sanki İslam'a karşı açılan bir savaşmış gibi görünüyor. Realitede petrol dizaynı içerisindeki bir savaştan bahsetmek belki daha akılcı. Ve Amerika sadece bir vasıtadır. Konunun arkasında yatan İlluminati'dir. Şeytanın dünya hakimiyeti. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda global, bir küresel bir muhtevayı sizlere sunduk. Kişisel mutluluk topluma yansıyan bir müessesedir. Eğer siz kişi olarak mutlu olursanız, sizin toplumunuzdaki herkes kişisel olarak mutluysa, o zaman toplum mutludur. İşte Osmanlı'da saraydaki mürşitlerin yerini, ki başlangıçtaki bütün Osmanlı padişahları tasavvuftandı, hep mürşitleri vardı. Ne zaman o mürşitlerin yerini sarayda ilmin hücumcular aldığında, işte o zaman yücelme durmuştur. İlmin hücum, yıldızlar ilmi. Zamanımızda da hani insanların doğum tarihlerine göre bir şeyler söyleniyor ya, akrep burcu, yay burcu falan diyerek astroloji. İşte astrolojinin Arapçası ilmin hücumdur, yıldızlar ilmidir. Allah'ın evliya mürşitlerini astrologlar aldığı zaman sarayda başlayan negatif dizayn bütün Osmanlı'ya yayılmıştır.
Ve Osmanlı yavaş yavaş duraklama, sonra da küçülme devrine girmiştir. İnhidat devri. Sevgili kardeşlerim, tarih aynasına baktığınız zaman eğer bunu Allah'a olan yakınlıkla bağdaştırabilirseniz bu söylediğimiz tabloyu net olarak görürsünüz. Avrupa'nın en güçlü ordusu Yeniçerilerdi. Duraklama ve gerileme devrinde Yeniçerilerin padişaha karşı ayaklandıklarını görüyoruz. Kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Adım adım tasavvuftan ayrılan insanların oluşturduğu bir Osmanlı toplumu. Tasavvuf deyince sevgili kardeşlerim, sakın ola ki tasavvufun Kur'an'dan ayrı bir dizayn olduğunu, bir aşırılık ifade ettiğini sakın düşünmeyin. Tam aksi söz konusudur. Tasavvufu yaşamayan, Kur'an'ı yaşamayandır. Tasavvuf dediğimiz zaman sadece Kur'an'ı kastediyoruz. Yüzlerce defa ispat ettik ki tasavvuf eşittir Kur'an'dır. Tasavvuf, Kur'an'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütününü yaşamaktır. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında 7 tane safha sayılır sadece. Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir dizayn, irşat makamına ulaştığınız zaman 2. safhaya ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasında 3. safhaya ulaşmıştır. Ve Allah Teala bu 3 safayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerde %50'den daha fazla eksildiği için dünya saadetiniz de günün yarısını aşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mutluluğunuz iç dünyanızdaki kavganın bitmesine bağlıdır demiştik. Zikir adı verilen bir müesseseyle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek hepinizin elindedir. Tasavvufun temeli de budur. Manevi temizlenme, manevi tahir olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz kılan yegane faktör nefsinizin afetleridir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıktıkları için, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek istedikleri için, ruhunuzun hasletleriyle devamlı çatışma halindedirler. Öyleyse iç dünyanızda bir diyalektik kavga var. Bu sebeple mutsuzsunuz. Ve Allah Teala bunu üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dinlemeyi, tabiyeti, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dinlemeyi ve ulaşmayı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Tam 12 defa. Ulaşma dileği, ulaşma ve daha ötesi. Yani fizik vücudunda, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi. Hepsi bütününü alırsanız eğer 12 tane farzla karşılaşacaksınız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk denilen şey sizin iç dünyanızdaki kavganın bitmesiyle gerçekleşebilir. Bunun yarısını Allah-u Teala garanti etmiş size. Bir tek dileğinizle nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasını Allah-u Teala alacağını, sizi %50'den daha fazla bir dünya saadetine ulaştıracağını, ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani bir başka ifadeyle, üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %50'den fazlasını Allah garanti ediyor. Öyleyse şu mutsuz dünyada, ah benim canlarım, ciğerlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neyi düşünürsünüz? Şu mutsuz ortamda Allah-u Teala'nın size verdiği emirleri yerine getirerek mutlu olmak varken neden kendinizi düşmanlığa, huzursuzluğa adıyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte tasavvuf bu Kur'an'ın temelini oluşturur. Bütün safhaları farzdır. Ruhunuzu Allah'laştırmak da farzdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz de farzdır. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır. İradenizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır üzerinize. Kur'an farzı. Peki ne olmuş? Ne olmuş da bundan unutulmuş? İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış, insanlar tarafından yazılan el yazması kitapları asırlar boyunca insanlara öğreti vasıtası olarak kabul ettirmiş iblis. Ve ne olmuş? Kur'an rafa kaldırılmış. O zaman İnsanların oluşturduğu bir din nizamı çıkmış. İslam'ın 5 tane şartından ibaret bir din anlayışı ve herkesin cehenneme gitmesiyle sonuçlanan bir korkunç tuzak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacağı gibi hiçbir kimseyi mutluluğa da ulaştıramaz. Mutluluk Kur'an'dır. Ve Kur'an tamamen unutulmuştur. Yetmez. Kur'an dinler olmadığını, bir tek dinin var olduğunu söylüyor. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi net olarak söylüyor. Ve Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da aynı dinin mensubu olduğu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Onlara yazdırılan kitapların da Kur'an'daki esasların aynını içerdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din insanların bugün uyguladığı İslam'ın 5 tane şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zaten eksik bir tatbikatı ifade eder. Soruyorum size sevgili kardeşlerim, bu 5 tane şartın içinde zikir var mı? Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından şuraya kalbinize rahmetin, fazlın ve rahmetin ve salavatın 2 grup nurun gelip kalbinizi pırıl pırıl aydınlatmasına sebebiyet verecek olan zikir var mı? Yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de farz ama ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil.

Zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ın zikri en büyüktür diyor. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Bir zikir olan namaz kılmaktan daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor. Zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikir de farz. Daimi zikir de farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, hep Kur'an'ı yaşayanları aşırı dincilikle suçlarlar, bizim yobazlar. Bilmezler ki Kur'an'ı yaşayanlar sadece bizleriz. Bilmezler ki sahabe Kur'an'ın bütününü yaşadılar. Son derece açık sevgili kardeşlerim. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşrine ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün bunlara rağmen bizim yaşadığımız hayatta tam onların yaşadığı hayat olmasına rağmen, bunu yüzlerce defa ispat etmemize rağmen adamlar bizi aşırı dincilikle suçluyorlar. Cehaletin bu seviyesi gerçekten hüzün verici sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din alimlerimiz Kur'an'ı bilmiyorlar. Bir şey daha, çok iyi Arapça bilmeleri, sarf ve nahiv bilmeleri, gramatikal olarak Arapçanın gönlüne sahip olmaları hiçbir şey değiştiremiyor. Din öğreticilerinin %90'dan fazlası ülkemizde dinlerini bilmiyor. Hatta cemaatler arasında da ne yazık ki bu gerçek hüküm sürüyor. Tek ışık Allah'tadır sevgili kardeşlerim. Biz o ışığı temsil ediyoruz. Söylediğimiz her şey kelimesi kelimesine Kur'an'dan alınmış Allah'ın bize öğretisidir. Dikkat edin ki din Allah'a teslimlerden ibarettir. Onun için dinin adı Arapça olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmadığını, yani Allah'a ruhu teslim etmediğini, yani Allah'a fizik vücudu teslim etmediğini, yani Allah'a nefsi teslim etmediğini, yani Allah'a iradeyi teslim etmediğini. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çabuk geçiyor şu zaman. Sizlere doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, size öyle çok seviyoruz ki. Günümüzün 24 saatini sizlere harcamak istiyoruz. Ve bakıyoruz ki her gün 20 saat belki de daha fazla sizlerle beraberiz. Bir taraftan telefonlarınız, bir taraftan e-mailleriniz, bir taraftan sizinle yaptığımız bu televizyon konuşmaları, can cana, gönül gönüle sımsıcak bir beraberliği temsil ediyor sevgili kardeşlerim. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz fizik vücutla ruh gibiyiz. Birbirimizle birlikte var oluyoruz. Mutluluğumuz bir üçlü ifade ediyor Allah Teala, sizler ve biz. Mutluluk işte budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın.

teslim olmaya çalışın ki mutlu olasınız ve etrafınızdaki mutsuzluklar denizi sizi sakın aldatmasın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a aitsiniz. Sizler Allah'ın bu dehşet devresinde en çok güvendiklerisiniz. Dinin tamamen unutulduğu, bütün dinlerin mensuplarının birbirine düşman olduğu, dünyanın bir soygun devresi geçirdiği bu günler, bunları elle gönül gönüle beraberce aşacağız. Ve mutluluk bu kasvetli günlerin arkasından doğacak olan güneşle gelecek. O güneş, efendim, ne dediniz? Evet, hidayet güneşidir sevgili kardeşlerim. Hidayet güneşi. O güneş etrafı ışıklandıracaktır, ısıtacaktır ve bu dünyayı yaşanacak bir yer haline getirecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda
Muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi, zannetmek ve istemek, birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz, bunu içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde iki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim,
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa, dilinizle demin anlattığım içinde, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte, ne olacak? Tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar.
ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah-u Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amin olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz
Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları havidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi Er-Rahman olarak okunur okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler, hepinizin bilmesini istiyorum, sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi, sizde olmayan şeylerin
olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ama Allah Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir.
İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

karanfil bakalım nasıl tesir edecek. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu, eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün için dedi, Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli. Sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah-u Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki, ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahu seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir, seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa, o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder.
ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını, yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle, o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır, fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir. Ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır. Ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman, amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti.
Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah-u Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah-u Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah-u Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim, aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz, sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi
olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size,

onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e getirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz, nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevilirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz

her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim ve maliki yevmiddin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah Teala neyi yasak etmişse, yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı, İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de, yani düşünce platformunuzda da, dış aleminizde de, başka insanlarla ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep
çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyler ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanını sızlatacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak, beraber olmak,
nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerinin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak, beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister, bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı öyle bir saygıya oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için de her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olanını garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirli Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla İç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca, içinizdeki kavga bitince, dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah-u Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Mutluluğunsa iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Allah'a yaklaşmak, Allah için olmak. Allah'ın devre dışı olduğu bir atmosferde bir insanın mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Oysaki insanlar bir nefsleri olan, bir ruhları olan, bir de fizik vücutları olan mahluklardır. Nefsleri afetlerle %100 doludur. Ruhları da hasletlerle %100 doludur. Bir denge halinde, kötülükle iyilik, daimi bir mücadele halinde bir insanın iç dünyasına Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışmaları ifade eder. Kavga varsa mutluluk yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki afetler sebebiyle çevrenizdeki insanlarla da anlaşmazlıklara düşersiniz. Hep aynı sebepten. Karşınızdaki kişinin de nefsi afetlerle doludur. O kendi nefsinizdeki şeyleri sizlere kabul ettirmek ister. Sizler de nefsinizdeki afetler sebebiyle nefsinizin talep ettiği kabulleri karşı tarafa anlatmaya çalışırsınız. Onu kendi istikametinizde eğitmeye, ikna etmeye çalışırsınız. Ama her halükarda anlaşmazlık söz konusudur iki taraf arasında. İç dünyanızdaki çatışmanın, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde çevrenizdeki insanlarla da çatışmanız söz konusudur. Aramıza yeni giren hemen herkes bize eşleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir anlaşmazlık içinde olduğunu söylerler hep. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çünkü tasavvufun dışında oldukları sürece nefslerine tabi oldular. Öyle davrandılar, çevresindekilerden de aynı cevabı aldılar. Herkes kendi dediğinin olmasını istediği için mutluluğun kurulması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Oysa ki mutluluk fedakarlıktır. Mutluluk bir insanın karşı tarafa değergem olmasıdır. Onun dediklerini önde tutmasıdır. Onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Mutluluk bu yol başkalarını mutlu etmekten geçer. Ama nefsinizdeki afetler var olduğu sürece şeytan da nefsinizin afetlerine devamlı tesir ettiği için bunu yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında kesintisiz bir savaş var. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda bir üstünlük savaşı var. Ben senden üstünüm diyorsunuz onlara. Bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü nefsinizin afetleri öyle olmanızı istiyor. Başkalarına hükmeden, başkalarından üstün olan birisi. Ve kendinizi onlara ispat etmeye çalıştıkça onların gözünde ukala ve her şeye burnunu sokan, üstünlüğünü hep ispata çalışan bir tip olarak görünürsünüz. Hiç kimse de sizi sevmez. Ha, o mu derler, o ukalanın biridir. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Ya Allah ile ilişkiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, Allah ile ilişkileriniz de berbattır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları sevmez demeye dilimiz varmıyor. Çünkü biliyoruz ki bir sevgi ailesi herkese doğru akar Allah Teala'dan. Ama sevgi olsa bile sevgisizliğin hakim olduğu bir ortam vardır. O kişi için Allah ile onun arasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'la kişi arasındaki ilişkilerde nefsin kalbindeki afetler hep dengeyi bozan, Allah'ın o kişiyi sevmesine, çok sevmesine engel koyan faktörlerdir. Çünkü nefsinin afetleri devamlı devrede olan bir insan hep hatalar yapar. Şeytanın ona fısıldadıklarını yerine getirmek onun daha çok hoşuna gider. Nefsinin afetlerini beslediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan iç dünyasında nefs ile ruhu arasında bir savaşta, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde ikinci bir savaşta ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini çiğnediği için, esek ettiği fiilleri işlediği için bir üçüncü sıkıntılı muhteva içindedir. Allah'ın az sevdiklerinden birisidir. Bu kişi mutsuzdur. Her an etrafındaki insanlarla anlaşmazlık içindedir. Ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, işte arkadaşlarıyla, dostluklar kurduğu insanların arasında da hep mutsuzdur. Onlarla da kesintisiz bir anlaşmazlık içindedir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden ipleri şeytana teslim edelim ki? Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. İradenizi kullanmalısınız. Ve nefsinizin afetlerinin sizi yönetmesine müsaade etmemelisiniz. Öyleyse nefsin afetleri ne ister? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini ister. Ruhun hasletleri ne ister? Allah'ın emrettiği her şeyi ister. Yasak ettiklerini de asla yapmak istemez. Öyleyse öyle bir muhteva olmalı ki nefsinizin afetlerinin hegemonyasından kurtulasınız ve ruhunuzun hasletlerinin dünyasına giresiniz. Ruhunuzun hasletlerinin emrinde, yani Allah'ın emrinde olasınız. Ne demek bu? Ne zaman bir insan ruhunun hasletlerinin emrinde olursa o Allah'ın emrindedir. Ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrinde olursa o şeytanın emrindedir. Şeytan afetlere, Allah da hasletlere devamlı yardımda bulunur. Allah Teala afetleri güçlendirmez. Şeytan da hasletlere müdahale edebilecek hiçbir yetkinin sahibi değildir. Bu sebebe dayalı olarak da kıyamet günü cehennemde diyecektir ki, ben sizi yoldan çıkarmaya çalıştım. Ama sizi yoldan ben çıkarmadım. Ben sadece size yoldan çıkmak için şartları parlak gösterdim. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterdim. Ama sizi ben dalalete düşürmedim. Siz kendiniz dalalete düştünüz. Siz zaten dalaletteydiniz. Bir kısmınız hiç dalaletten kurtulmadı. Bir kısmınız dalaletten kurtuldu. Tekrar dalalete düştü. Sevgili kardeşlerim, mizanınız var. Her an amel defterinize hayatınız kaydediliyor. Bu bir yazıyla yazılan defter değildir. Görüntülü, konuşmalı, sizin hayatınız filme çekiliyor. İki ayrı dizayn içinde. Birinci tür kiramen katibi melekleri dışarıdan sizin yaptığınız bütün olayları üç boyutlu filme alırlar. Konuşmalarınız, etrafınızdaki insanlar da o filmin daima içindedirler. Kıyamet günü size gösterilmek üzere bütün hayatınızın. Bu film ölürken de insanlara gösterilir. Gözünüz önünden sinema şeridi gibi hayatınız geçer. Diğer taraftan ikinci bir film yine kiramen katibi melekleri tarafından çekilir. Ama bu düşüncelerinizin filmidir. Acaba hangi olayı, hangi statüde, neye dayalı olarak gerçekleştirdiniz? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hedefe yöneltmesi söz konusu. Bu hedefte ne var? Bu hedefte mutluluk var. Bu hedefte ne var? Sevgi var. Bu hedefte ne var? Huzur var, neşe var. Ve hepsinden mühimi Allah var. Bu yolda olduğunuz sürece Allah hep sizinle beraberdir. Bir gün onunla konuşmayı başaracaksınız. Siz layık olduğunuz gün Allah sizinle konuşur. Sözlerini size mutlaka şuraya kalbinize işittirir. Bu kulaklarla Allah'ı duyamazsınız. Allah'ı duyabileceğiniz kulak buradadır. Kalbinizde. Allah'la konuşan kalbinizdir. Allah kişinin

İrşat makamını irşat makamı olarak görmek, hem gözlerle hem de görme hassasıyla idrak etmek. İrşat makamının sözlerini kendisini mutluluğa götürecek bir rehber olarak değerlendirmek. Onları işitmek ve idrak etmek. Sonra da kalbe indirmek. Kalbin idrak hassasını açmak. Allah-u Teala o kişinin kalbinin idrak hassasını açar. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için söz konusu olan mutluluğu yaşamaktır. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Nereden nereye kadar? Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar. İşte sevgili kardeşlerim, bu yani Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırdığı nokta. Her ne kadar biz ruhunuzu diyorsak da bu ruh aslında sizin veya bizim değildir. O ruh Allah'ındır. Secde suresinin 9. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu sebeple dünyadaki, kainattaki en üstün mahluksunuz. Onun için Allah Teala buyuruyor: "Ey insanlar, bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kılın." diyor. Üstün bir mahluk çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor içinde. Belki de şöyle düşüneceksiniz: siz ne yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra ikinci sınıf bir insan mı oluyoruz? Artık bizde Allah-u Teala'nın ruhu yok diye. Hayır sevgili kardeşlerim, asıl o zaman birinci sınıf oluyorsunuz. Neden? Allah-u Teala ruhunu size ölünceye kadar sizde kalsın diye vermemiş. Nefsinizi tezkiye edin de ruhunuz Allah'a geri dönsün diye vermiş. Kaldı ki nefs tezkiyesi de sizin mutluluğunuzun yarısını ifade eder, dünya mutluluğunuzun. Nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıdır. Kimin nefsinin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken Allah-u Teala'nın yoluna girer de emmare kademesinde %7 nur birikimi olur o kişinin kalbinde. Evvame kademesinde ikinci bir %7 nur. Mülhime kademesinde üçüncü bir %7 nur. Mutmainne kademesinde dördüncü defa %7 nur. Radiye kademesinde beşinci defa. Mardiye kademesinde altıncı defa. Teskiye kademesinde yedinci defa nur birikimi olur. Bu kademelerin her birisi ruhun bir gök katı yükseldiğini ifade eder. Böyle bir yükselmenin sonunda yedinci gök katında yedi tane alemden geçilerek ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Bu belli bir seviye zikrin mutlaka usul haline getirilmesiyle gerçekleşir. 33 bin zikirle 40 bin zikrin arasında her gün bu kadar zikir yapan bir insan ki başka zaman açısından düşünelim.
Günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebilen

Herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu zikri yapabilmekten muradımız, kişinin çok büyük gayretler sarf etmesini ihata etmiyor. Kişi büyük gayretler sarf etmeyecek. Sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Allah onun kalbine mürşit sevgisini verecek. Allah onun kalbine Allah sevgisini yerleştirecek. Allah o kişi oruç tutamazken onu oruç tutar hale getirecek. O kişi nefsinin afetlerine zikirle nefsin kalbine haslet fazılları yerleştirmek suretiyle engel koyduğu zaman ya da nefsin afetlerini kapı dışarı ettiği zaman ruhunuza Allah Teala Allah'a geri dönüş emrini vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kableyin yetekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve ona ulaş, teslim ol. Ruhun Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. Bu birinci teslim. Daha sonra ruhunun tesliminden sonra değil ki kuşu tırman, zikrini 18 saatin ötesine çıkar, fizik vücudunu da Allah'a teslim et. Daha sonra daimi zikre ulaş, nefsini de Allah'a teslim et. Daha sonra irşad ol. Allah'ın tövbe-i nasuha seni davet etmesini icap ettiren bir hüviyete ulaşmayı başar. Ondan sonra da iradeni Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi ol diyor Allah Teala. Eslimu lehu, ona teslim ol, ruhunu teslim et. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla kaplı. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolu. Nefsini Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %100 hasletlere dolu, güzelliklere dolu. Artık nefsinizden size kötü istikamette bir emir gelmez. Allah'ın bir emrine karşı gelmeyi hiçbir zaman düşünemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sadece mutlu kılmak istediğini her zaman düşünün. Bunu fikri yapınızın içinde besleyin. Bilin ki bütün kapılar herkes gibi size de açıktır. Bir tek dileğiniz, ya Rabbi ben ruhumu yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bana dediler ki 5-6 içinde, 7-8 ay içinde ruh Allah'a ulaşırmış. Hem de ey yüce Allah'ım sen ulaştırırmışsın bizim ruhumuzu kendine. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur yüce Allah'ım. Kalbimden bu dilek şu anda gelmediyse, dilimle söylüyorsam beni kalbimden bu dileğin sahibi kıl. Bu dileğin kalbinden gelmesini sağla. Ben de çok istiyorum Allah'ım senin ermiş evliyalarından birisi olmayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kimdir Allah-u Teala'nın evliyası? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış olan herkes Allah'ın evliyasıdır. Ela inne evliya Allah'e la hafün aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası için onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlar
amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Ne demek istiyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, Ela inne evliya Allahu. O Allah'ın evliyası var ya, La hafün aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. Ve la hum yahsenun. Ve onlar mahzun olmazlar. Mahzun da olmazlar. Ellezine aminu, onlar aminu olmuşlardır. Ve kânu yettekun, ve takva sahibi de olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti, onlara lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Fil hayatet dünya, dünya hayatında, dünya hayatını yaşarken dünya hayatının içinde ve fil ahireti ve ahiret hayatında. Yani gidecekleri yer cennettir, ahiret hayatında mutlu olacaklardır. Dünya hayatında da nefslerini en azından tezkiye ettikleri için mutlu olacaklardır. Yarı yarıya bir mutluluk Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Bu kişi dik yokuşu tırmanabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dünya mutluluğunun %80'ini kazanacaktır. Daha ötede nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun tamamını kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için sevin, Allah için yaşayın, Allah için olun. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu yaşamanızı ister. En üst boyutta yaşamanızı ister. İster ki ruhunuzu Allah'a teslim edesiniz. %51 mutluluğa ulaşasınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %81 mutluluğa ulaşasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edip %100 mutluluğa ulaşasınız. Muhlis olup daha üst seviyede bir mutluluğa, iradenizi de Allah'a teslim edip mutluluğun en üst boyutuna ulaşmanızı Allah Teala üzerinize farz kılmış. 7 safının 7'si de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp taviyet. Birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak farz. Yirmi birinci basamak. Ruhun Allah'ta yok olması 22. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek farz. Bu muhteva içerisinde Allah Teala ile ilişkilerinizde 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamakta muhlis oluyorsunuz. 28. basamakta da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ünsiyet ve hidayet etmek bir mutluluktur. Huzurdur. Saadetin ta kendisidir. Dünya mutluluğu da, ahiret mutluluğu da bu muhtevanın içinde vardır. Yani ne demek istiyoruz? Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşide tabiyetinde daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibi olur.
ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olduğunda kendisine bire belki kademede yer katları gösterilen bu kişiye gök katları da gösterilir. Bu kişi tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'la Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe eder. Bu bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Değiştirme imkanı da yoktur. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olduğu için şeytanın o kişiye müracaat edip de saldırıp da onu yere vurması artık mümkün değildir. Çünkü şeytanın ulaşabileceği saha nefsin afetleridir. Bu kişi nefsin afetlerinin hepsini temizlemiştir, yok etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah'a her şeyi sormak yetkisinin, Allah ile her zaman konuşma yetkisinin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Bu kişi hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür. Eğer bir hakim olarak görev alırsa, bir hakem görevi ona verilirse, bu ikisinde de Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün hükümleri doğru olacaktır. Allah'ın emrettiği hükümler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Hadi gelin buradan bakalım. Buradan baktığınız zaman her şey çok güzel görünüyor. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz bu güzelliklerin yarısını tespit edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hayatınızın yarısı mutsuz, yarısı mutlu geçer. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Bütün yollar Allah'a açılır. Hangi tarikata mensup olursanız olun, hangi dalda olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın yoluna girdiniz. Şuradan, yürekten bir tek dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte mutluluğun kapısı bu. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk kapısını açın, içeri girin. Allah Teala %51 mutluluğu garanti ediyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Gerçekten öyle mi? Hadi bakalım Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz yani. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Peki başka bir ayet daha mı? Evet, başka bir ayet daha. Allah Teala bu ikinci ayette buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi,
içtiva eder, seçer. İleyhi ona, kendisine. Men o kişiyi yeşâ'ü, dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan ne kadarını seçer? %90'dan fazlasını seçer. Ki seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Bunlar hiçbir zaman %5'i bulmaz bu insanlar. Herkesi seçer onun dışında Allah Teala, ama ne kadar hazin bir gerçektir ki bu Allah'ın seçtiği insanlardan %5'i, %5'ten çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyip de kendilerini cehennemden kurtarabilenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bu hakikatleri öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve de cehennemden kendinizi kurtardınız. Ya sizin dışınızdakiler? Onlar bilmiyorlar. Bundan sorumlu da değiller. Hangi açıdan değiller? Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için öğrendikleri ilmin İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrendikleri ilmin yeterli ilim ve en üstün ilim olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünmekte haklılar mı? Haklı idiler. Biz bunları söylemeye başlamadan önce haklı idiler. Onlar üç ayrı tür muhteva biliyorlar. İfrat, tefrit ve orta yol. İslam'ın 5 şartı orta yol diyorlar. Bunun ötesinde insanlar var, sabahlara kadar zikrediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlar ifratta, onlarınki fazla. Bir de İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeyenler var. Onlar da tefritte. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın 5 şartını tamamladığınız zaman doğru cennete girersiniz zannındalar. Ama bu konuda bir uydurma hadisin varlığı gene onları haklı kılıyor. Bir hadis var diyorlar, böyle söylüyor hadis. Hayır, öyle bir hadis yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı hiçbir şeyi söylemez. Bu 5 şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı inkar eden, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin, bunu veya bunu inkar eden bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Bir insanı cennete götüren şey amelleridir. Peki aksi de varit mi? Evet, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu takva sahibi kılar.
İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek takva sahibi olmak. Birinci takva, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. Rum 32: "O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır." İşte bakıyoruz, insanlar fırkalara ayrılmışlar. 72 tane fırka şu anda tespit edilmiş vaziyette dünya üzerinde. Ayrı ayrı inanışların sahibi, bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Ama bir de 73. fırka var. Her birinin içinde dağınık olarak küçük topluluklar halinde bulunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette nefs tezkiyesi yaparak ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, iradelerini teslim eden insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında bu kefede mutluluk var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kazanacakları bir dünya mutluluğunun yarısı, bu tarafta da, sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yüzlerce kat fazlası, belki binlerce kat fazlası. İşte burası bizi cenevimizden vuruyor. 32 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz ve insanlar hala o alt gözlükleriyle bakıyorlar. Anlattıklarımızı, onlara adreslerine göndererek ulaştırdıklarımızı okumak zahmetine bile katlanmıyor insanların büyük kısmı. Onları cehennemden kurtaramamanın acısı bizim yüreğimizde bir yaradır sevgili kardeşlerim. Ama insanları zordan hedefe ulaştıramayız ki. Böyle bir yetkiyi Allah Teala hiç kimseye vermedi. Öyleyse onların da kurtuluşları için dua ederek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve az salavat Allah'ın salala Muhammed Elbillahi ve Şefetimizin. Alhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri gördüğünüz gibi biraz nezleli olarak bir defa daha hamdolsun ki bir araya getirdi. Nezleydi, gripti, vesaireydi. Sevgili kardeşim, bunlar hayatımızın tuzu üzeri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizi bu yaşa getirmiş sağlıcakla, sağlıkla, sıhhatle ve ömrümüz devam ediyor. Hamd ederiz, şükrederiz. O ne kadar verirse o kadar süre yaşarız ve hizmet ederiz inşallah. Konumuz mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepimize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimden dileyerek sözlerime başlıyorum. Bir dilek, bir temenni. Sevgili kardeşlerim, mutlu olun. Allah'ın size lütfettiklerine dikkatle bakın. Siz sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar, Allah'ın mümtaz kulları. O sizi seçmiş. O size güzellikleri yaşamanız için gerekli şartları vermiş. Hepiniz hani fıtratıyla doğdunuz. Hepiniz mutluluğu sonsuza kadar yaşamak üzere o şartlara havi olarak yaratıldınız. Hepiniz Nirvana'nın değerli mensupları, bütün bizleri bilenler, bilmeyenler, biliniz ki hepiniz mutluluğa layıksınız. Sadece şu anda mutlu olan kardeşlerim, sadece Allah'ın kiminiz söylediklerini bilmediğiniz için, kiminiz onları tatbik edemediğiniz için mutsuzsunuz. Ama şunu net olarak bilmenizi istiyorum. Mutsuz olmamanız mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olabileceğini bütün standartların, bütün yeteneklerin sahibi olarak hayata gönderilir. Hiçbirimizde bu eksik değil. Mutlu olmanın bütün şartlarına sahipsiniz. Şimdi aranızda öyleleri var ki derler ki şu dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır? Muhakkak ki insanların içinde en mutsuzu benim. İşte böyle söyleyen kardeşiniz de dahil olmak üzere. Unutmayın, sadece Nehir Vakfı'nın mensupları kardeşiniz değildir. Herkes kardeşimizdir. Belki onlar biraz daha yakın kardeşimiz olmak vasfını kazanmışlardır. Vakfın mutsuzluklar arasını bilerek. Allah'a yaklaşmak için ilk adımı atmış olanlar. Hayır, ikinci adımı atmış olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz, mutluluk sizin içinde indirildi. Şimdi bu hidayet çağında eğer bir insan mutsuzsa, bunun arkasında sadece bir tek sebep yeter sevgili kardeşlerim. Onun Allah'ın indirdiklerinden haberdar olmaması. Peki haberler olsaydı ne olacaktı? Haberdar olsaydı kendisine bu söylediklerimiz anlatıldığı zaman ya bilgi duyacaktı, mutlaka kurtulacaktı ya da duymayacaktı. Başka yerlerde de başka kardeşlerimiz tarafından o kişiye aynı tebligat yapılsa belki yine duymayacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerine işittirir. Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, eğer sizler aranızdaysanız, sizler seçilmiş olanlardansınız. Ne diyordu Şura Suresi'nin 13. ayet fikrimizde? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kimler Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. İşte hidayet. Allah'a ruhun ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudun Müslümler standartına ulaşarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşması anında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. İkinci hidayet. Daha sonra daimi zikri olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet. Sonra inşaada ulaşacak. Daha sonra da son emanetini, iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahdi ruhunuzu, reçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Allah'ın ahdi, ruhunuzu, reçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Ama Allah'ın vasiyeti, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ben dostlarım, benim dostlarım, değerli kardeşlerim. Öyleyse ister Allah'ın ahdi açısından oraya bakın, ister Allah'ın vasiyet açısından oraya bakın. Her ikisi de yüzleri sadece hidayete çağırıyor. Hidayet, hidayet, hidayet. İşte içinde bulunduğumuz çağ asr-ı hidayet, hidayet çağı, hidayet asrı, hidayet devri. Zamanın bu parçasında yaşıyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü şükür ederiz ki bu zaman parçasında bizi dünyaya getirmiş, bu yaşımıza bu zaman parçasında ulaşmışız. Bu zaman parçasında bu vazifeyi Allah-u Teala'dan almışız. Hidayet çağımızın güneşi. İşte o güneş, hidayet güneşi, dünyayı ısıtacak olan, gelecek günlerde dünyaya sırf vakitini getirecek olan o güneştir, hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükür etseniz azdır ki, o sizleri insan olarak yarattı. Hidayete ehil olarak yarattı. Allah'ın yarattığı hiçbir insan yoktur ki hidayete ehil olmasın. Normal standartlarda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği herkes için hidayet söz konusudur. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmanın bütün faktörlerine sahipsiniz ama insanların çoğu sahip olmalarına rağmen mutlu değil. Sadece mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için mutlu değiller. Sevgili kardeşlerim, bu gökler sizin için yaratılmış. Bu dağlar da, kuşlar, ağaçlar, denizler, karalar, canlı ve cansız her şeyin sizin için. Sadece sizi mutlu kılmak için. Bu yaşadığınız hayatta Allah-u Teala sizin Allah'a yaklaşmanızı istiyor sadece. Hedefi bu. Bir kurbiyet kurmak, bir karabet kurmak, yakınlık, takarruf. Sevgili kardeşlerim, o size her zaman sizin onu düşünebileceğinizden çok daha yakındır. Her zaman sizinle beraberdir. O sizi de kapsamına alır. Elmiyle sizi de kuşatır, sizi de kaplar. Siz onunla varsınız. O sizleri yarattı sadece mutlu olmanız için. Tek bir hedefi var. Sizi cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmak, dünya mutluluğuna da mutlaka ulaştırmak. Ama siz isteseniz de istemeseniz de sizi o mutluluğa ulaştırmaz. Bu iki faktörden bir tanesinde onun mutluluğu yol açabilir. Siz kendi iradenizle adım atmak mecburiyetindesiniz. Sualler ve cevaplar. Siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe üçüncü basamağa ulaşamazsınız. Daima ikinci basamakta kalırsınız. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. Ama eğer iradenizi devreye sokarsanız, bu irade yapınızla Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte sevgili kardeşlerim, o zaman sizin için hakim unsur oluşur. O zaman siz Allah-u Teala tarafından mutlaka fıhen Allah'a ulaştırılırsınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer bütün bu kainat sizler için yaratıldıysa, her gece onun bir yerlerine, o kainatın bir taraflarına ulaşabiliyorsanız, oradaki hayatı her gece görüyorsanız, hatırlasanız da, hatırlamasanız da, hep kainatın bir yerlerinde sizin gibi olan başka insanlarla berabersiniz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlerdesiniz. Bu koca kainat hiç bizim tarafımızdan gizlenebilir mi, görülebilir mi diye düşünüyorsunuz çoğunuz. Ama her gece oralardan bir yerlere gidiyorsunuz. Her gece onlarla beraber oluyorsunuz. Her gece başka bir alemde aşkı bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Ama bunu kabusu dönüştürmek gene sizlerinizde olan bir şey. Allah'a yaklaşmadığınız sürece onun yedi kademelik, yedi safhalı şeriatını, yani sizi mutlu ulaştıracak olan yedi safhayı hayatınızda geçirmek üzere harekete geçmediyseniz hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamazsınız. Başlangıç safhasını Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi kendi kendinize sorun bakalım, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Dileyecek misiniz? Yoksa kendinizi aldatıyor musunuz? Birçok kişi bize telefon edip diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Biz de ona diyoruz ki, hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Eğer dileseydin, bunu zaten söyleyemezdin. Neden söyleyemezdi? Çünkü zaten Allah'ın yoluna otomatik olarak girerdi o. O, Allah-u Teala tarafından yola iletilirdi. Allah'a ulaştıran Sırat-ı Mustakim'e iletilirdi. Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, bizim rızamıza tabi olursa, biz onları mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştırırız. Kim amenü olursa mutlaka Sırat-ı Mustakim'e biz onları ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hud Suresinin 29. açıklamasında amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a milaki olacakları kesinlik kazanıyor. Elbise soruyoruz böyle olan kardeşlerimize, namazlardan ne haber diyoruz? Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Oruçlar, açlık hissediyor musun? Hissediyorum diyor. Fikirler zayıf gidiyor. Biz de diyoruz ki, elbise kendini aldatma, sen Allah'ın yoluna girmiş değilsin. Allah'a ulaşmayı henüz dilemediğin anlattıklarından çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, böyle olduğunu hisseden herhangi bir kardeşimiz o zaman düşünmeli. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendimi aldatmışım. Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemeliyim. Böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cennet ümidi mümkün olmayan bir hayaldir. Dünya saadeti o da mümkün olmayan bir hayaldir. Bu kadar açık ve kesin iken bu hocanın çözümü son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Allah sizi oraya ulaştıracak. Allah size Allah'ın evliyası yapacak. Veya bunu yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız. O zaman değişemezsiniz. Sizlere bunca zamandır anlattığımız mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse şu nefsinizi ve şeytanı hala yere vurmak gereğini duymuyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar emin konuşuyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, namaz kılmak size aman şu namazı da kılayım da yakamdan sürtsün, yakamdan düşsün, üzerimde yük olmasın diye düşünen birisi olmayacaksınız. O namazı kılarken Allah'ı düşüneceksiniz. Ve namaz kılarken mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak size zevk verecektir. Öyleyse nasıl bir dizayn bu? Hangi çerçeve içinde insanlar? Olaylar ve sonuçları kesin bir şekilde belli. Kim Allah'a ulaşabilirse namaz onun için bir problem değildir. Namazı zevk yapılar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse görecektir ki arkasından mutlaka bir müşide ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek duyacaktır. Bu isteği onu hadis namazı kılmaya yöneltecektir. Ve müşidine ulaştığı gün, tabi olduğu gün ben itibaren ilk perşembe tekrar sorulan herkesin yaptığını yapacak. Perşembe orucunu tutacaktır. İlk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektir. Birçok insana söylediklerimiz şaka gibi gelir. Hadi canım sana derler, olur mu böyle? Olur mu böyle? O bir şarkı. Ama realite olur böyle şeklinde. Ölçüler de bilinir. Bunlar varsa Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. Yoksa hayır bilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah yolunda hizmet etmekten o zaman zevk alırsınız. O zaman sizin için Allah'ın yolunda hizmete engelleyen her şey size onu aşmak için dayanılmaz bir güç verir, enerji verir, gayret verir. Ve Allah'a onun için yalvarırsınız. Ya Rabbi bana güç ver. Ben şu işi de yapmak istiyorum. Senin yolunda kendimi çitetmek istiyorum. O şey, o heyecan, o ihtiyaç sizi Allah'a yaklaştıracak olan şey. Atılın Allah yolunda gayretlerin içine atın kendinizi. Allah için namaz kılın, Allah için oruç tutun. Ve özellikle ve özellikle Allah için zikir yapın. Dikkat edin sözlerime. İblis insanların bu sahibete ulaşmasını engellemek için en önemli faktörleri yok etmeyi başarmış. Bir defa bu 7 tane şartta Allah'ın yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin, Hristiyanlık dininin, Mesihilik dininin sadece 4 din var. Hepsi aynı din. Dinin esası 7 tane safayı yaşamaktır. Bu safhaların hepsini yaşayabilmek için en çok ihtiyaç duyduğunuz şey zikirdir. Ve iblis bütün dinlerde zikri farz olmaktan çıkarmış. Ve şeytan insanlara transcendental meditasyonu, yoga'yı zikir yerine yıktırmayı başarmış. Ve şimdi o zaman insanlar meditasyon yapıp, yoga yapıp, mutlu olacaklarını zannediyorlar. Din, dinlerini bilmeyen öğreticilerin elinde insanları ondan mesleke kadar getirecek bir niyet kazanmış. Din deyince insanların bir kısmı ondan kaçıyor. Çağ dışı bir işlev olarak geliyor dini. Oysa ki din bütün dinlerde, bütün zaman parçalarında insanları o çağın en güzelini yaşamaya götürebilecek olan rüzgâhı muhtevayı ifade eder. her devirde öyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimin dinin bütün gereklerini yaşarsa, yaşayabilirse o çağında en insaflardan birisi olur muhakkak. Çünkü Allah ona o çağın bilgisinin daha ötesini mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan ilim alan ilim sahipleriyle şeytandan ilim alan dünyanın ilim sahipleri her devirde ayrı iki grup oluşturacaklardır. Bir grup insanları mahva götüren, bir grup mutluluğa götüren özellik taşıyacaktır. Şimdiye kadar taşıdıkları gibi. Bir grupta karşılaştırma meditasyonu yapılır, yoga yapılır, büyü yapılır, şiddet yapılır, sihirle uğraşılır. İnsanların kendi iradeleriyle başkalarına zarar vermesi için ilim öğrenilir. Ve siyahtan derece derece daha açılan bir renge kadar bunlar hep başka insanlara zarar verici zavallılıklardır. Şeytanın maskarası olmaktır. Öbür tarafta Allah'ın yolu var. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim olmayı gerçekleştiren yedi kafada bir sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyada devamlı bir mutluluk, tam bir süt ve sütün hali, nefsin ve ruhun aynı paralele ulaşması, nefsin ve ruhun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olması. Böylece kişinin iç aleminde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olması. Sonra mı? Sonra da bu olay kişinin dış alemine ulaşacaktır. Dış aleminde başka insanlarla kavgayı bitirerek bir suç ve sütun devletine ulaşmak. Dikkat edin, buradaki olgu tek taraflıdır. Siz kavgayı bitiriyorsunuz. Başkaları sizin dışınızda olanlar gene size düşmanlar. Ama size düşmanlıkları hiçbir tesir icra edemez. Çünkü siz Allah'ın muhafazası altında olursunuz. İkinci safhadaki başka insanlarla kavgayı bitirmek Allah'ın dostlarına has bir olay. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman düşmanlık, kin, nefret hepsi sizi terk eder. Yerini sevgi ve onun çevresindeki bütün duygular alır. Evvela düşmanlarınızı düşman olmaktan çıkartırsınız. Sonra düşmanlarınızı dost kabul edersiniz. Sonra düşmanlarınızı seversiniz. Sizi öldürmeyi düşünenleri bile. Sevgili kardeşlerim, o zaman dış aleminizde de suç ve suçuna ulaşırsınız. Geriye kalır, Allah ile olan ilişkilerde suç ve suçuna kavuşmak. Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren birisi olursanız, nerede Allah'ın bütün yasaklarını asla uygulamayan birisi olursanız, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizi de bir suç ve suçun dünyasına adım atarsınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlarsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Ortaya çıkıp haykırtılar bile versin düşmanının diye, bu sizi hiç alakadar etmez.

sevgili kardeşlerim, bütün dünya düşmanınız olsa bile Allah'ın dostlarının size ettiği bir muhteşem dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin, beni bekir edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. İnsanın Allah'a olan tevekkülü, güveni öyle bir dizaynda gerçekleşir ki bu dizayn bütün boyutlarıyla sizi bir hedefe ulaştıracaktır. Böyle bir hedef söz konusu. Saadet. Şunu öğreneceksiniz bundan sonraki hayatınızda ki siz Allah yolunda Allah'ın sizden istediklerini ona sundukça ondan bunun sizi mutluya ulaştıracak olan cevaplarını kat ve kat alırsınız. O Allah'tır. Karşılıksız verendir. Ama vermek için, size mutluluğunuzu sunmak için hazır bekler. Mutlaka iradenizin devreye girmesi onun kanununun temelini teşkil eder. Her halükarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda iradeniz mutlaka devreye girmek mecburiyetindedir. Yoksa olmaz. Olmazsa olmaz. Rabbiniz devreye girmedikçe bu standart içinde siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Allah yolunda hiçbir aşama kaydedemezsiniz. Öyleyse her şeyden evvel bu cennetin anahtarıyla cennetin kapısını açın. Ve elinizdeki kilitle cehennemin kapısını kilitleyin. Sadece bir iradi yapının bir tabiri Allah'a ulaşmayı dilemeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Yoksa mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız o zaman siz bizimle berabersiniz. Eğer siz bizimle beraberseniz siz de sizinle beraberiz. Biz Allah'la beraberiz. Ve mutluluğu yaşayanlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir kişi Allah'a tevekkül edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde yaşanması lazım gelen hayat muhteşem bir olay. İnsanların bir kısmı dünyada yaşadıkları bir takım zevkleri mutluluk denedenler. Oysa ki geçici bir zevk yaşamışlardır. Ondan sonra mutluluğun içine yine yuvarlanmışlardır. Yine etrafında çirkin bir dünya, yine insanlara yaptıkları yanlış davranışlar, yine insanlardan aldıkları sert cevaplar, şiddet, huzursuzluğa getiren her şey. Sevgili kardeşlerim,

0: gündür sizlere bu mutluluğu anlatmaya çalışıyoruz. Hamdolsun çağrımızdan çok insan mutluluğa ulaştı. Mutluluk bir kademede ulaşman bir merhale değildir. Adım adım yakalarsınız. Başlangıçta Allah'a ulaşmanı dilerseniz de siz de diğer insanlar gibi mutsuz bir insansınız. Ama mutlu olmak fırsatını yakaladınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kendinizin esnesinin kalbinde hiçbir değişiklik olmadı. Üçüncü basamakta başlayan bu Allah'a ulaşma dileği 14. basamaya kadar sizi dünya saadetini yaşamadan ulaştırır. Ama her geçen gün içinizden geçen bir şeyleri hissedersiniz. Sizi daha güzele götüren bir arabanın içinde bir yolculuktasınız. Bu yolculuk sizi mutlaka müfidinize ulaştırır. İşte birçok insanların müfid deyince arkalarını döndükleri, kaçtıkları bir olgu. Birçok insandan fikir ayrılığının başlangıç noktası. İrşad kavramı, müşrik kavramı, tabiiyet kavramı. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim. Tabiiyete inanmamak bir Allah dostunun karşısında tövbe etmeyi zulm addetmek. Hele el etmeyi onu buna hiçbir şekilde yedirememek. Ve sonra da hep kavallıklar içinde kalmak. Üstelik de dini bilgilerin sahibi olduğunu düşünerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzelliği daha beraber yaşıyoruz. Bu Allah'ın dostlarına ait olan bir oldu. Allah'ın dostları Allah ile beraberdirler. Onlar onun sonsuz mutluluğunu yaşamak imkanına sahipleridir. Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Ve Allah'ın yoluna girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmaya namzettir. Ya bu noktadan evvel dostluk başlamıştır. Çünkü Allah-u Teala onları seçmiştir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı hamdolsun ki bu standartlarda Allah'a ulaşmayı bilemiş. 10 tane insanla müşidine ulaşma yolunda olanlar, ulaşıp tövbe eden, mümin olan, 10 tane nimet alan, nefs tezkiyesine, ruhun hidayetine başlayanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, fizik vücutlarını teslim edip nefslerini Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, sevgili kardeşlerim, hep bunlar aramızda. Hep bir güzelliğin sahibi olacağınız o muhteşem dünyayı düşünün. Yeni bir dünya sizler için. Yeni bir dünya başka dinler olduktan, dinlerden olduktanız neden bütün dinlerin mensupları için yeni bir dünya bir tek din bütün inananların el ele günlerinde beraber olacağı bir bütün dünya dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu gerçekleştiği zaman
1: dünyada bir mutluluğun yaşandığını göreceksiniz. Bugün dünya üzerinden kaybolan adaletin tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Ve mutlu çevrelerden örülü yeni bir dünya söz konusu olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanın için o kadar çok sebep var ki, düşünün bir defa, Allah sizi seviyor. Kim olursunuz olun, Allah Teala tarafından az veya çok ama seviliyorsunuz. Bu sevgiyi arttırmak, Allah'ın dostu olmak şerefine ermek, sizin bir tek dileğinize dayalı, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba? Allah'a ulaşmayı dilemek çok zor bir olay mı? Allah'a ulaşmayı dilemek, güzelliklerin yaşanması için bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu üçüncü basamaktaki bu küçük bir talep sizi 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Allah-u Teala hiç bırakmayacaktır sizi. Ta ki Allah'ın evliyası olasınız. Ne olur Allah'ın evliyası olasınız? Bakınız Allah-u Teala ne diyor? 62-64'te. Ela inne evliyaullahi la hafzun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine aminu ve kânu yettekûn lehimin zişra fil hayâtet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Korku yoktur. Yunus diyor ki, ben diyor onunla dost oldum diyor. Allah ile dost oldum diyor. Ondan neden korkayım diyor. Artık o benim dostum. Sevginin bütün boyutlarıyla içinizde boy attığını, sertildiğini, sizi her açıdan saldığını yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizdeki bütün güzellikler olmadığım tarafınızdan yaşanacak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda siz olacaksınız. İşte böyle bir güzel. Hepiniz için mutluluk hemen ayaklarınızın dibindeki bir olgu. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatınız, tutabilirsiniz. Elinizi uzatmak bir dilekle tarif ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediklerimizin hiçbirinden habersiz olan bir din öğretine bütün dünyayı sarmış vaziyette. Allah-u Teala'nın muradı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın muradı sadece sizin mutlu olmanız ve şeytan mutlu olmamanız konusundaki bütün ağlarını örmüş. Örümcek şeytan. Ve insanların hepsini mutsuz etmek istikametinde korkunç bir tuzağı harekete geçirmiş. Mutluluğun kaynakları neredeyse hepsini bütün dinlerde kurutmayı başarmış. tekrar edelim ki dinler diye bir şey yok. Ama insanlar ait oldukları kamplarını başka insanlardan farklı bir yapıda düşünmüşler. Ve Allah ile temas etmeden, ondan emir almadan bir standart vücuda getirdikleri için kendi cephelerinden asırlar boyunca birbirinden ayrı dinler oluşmuş. İşte sevgili kardeşlerim, diyorum ki mutlu olmanız için sebep mi var? Diyelim ki daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ne yazar? Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o istikametli bir gayetin sahibi olursanız, daimi zikrin sahipleri kadar mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Size Allah'ın verdiği her şeyi başka insanların mutluluğu istikametinde kullanabiliyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu da sizi mutluluğa ulaştırır. Allah Teala başkalarına yaptığınız her yardımı, onları mutlu kılma konusundaki bütün gayretlerinizi kendisine yapmış kabul eder. Ve bu güzelliklerin karşılığında size devamlı pozitif dereceler ihsan eder. Nimetlendirir sizi pozitif derecelerle ve mutluluk yine doldurur içinizi. Allah'ın binasında yaşarsınız. Allah'ın aleminde mutlu bir hayat. Başkalarına hizmet size zevk mi veriyor? İşte siz mutlu bir insansınız. Yoksa biz öyle söylediğimiz için sureta işte o böyle söylüyor. Hadi ben de birisine bir hediye getireyim. Birisine bir güzellikte bulmayayım diye mi düşünüyorsunuz? İkincisi de fena değil. Ama bir üçüncüsü sizi mutsuz kılar. Ben de falan diye bir hediye götüreyim. O da o hediyeyi verdim diye bana karşı daha çok itibar etsin, beni saysın ya da benim ondan şu istikameti bir menfaatim olabilir. Ayrıca ben ona götüreyim, o hediyeyi vereyim. Öyle bir düşüncenin sahibi hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şeytan ona mutluluğu başkalarının onu saymasında gösterir. Halbuki sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi neslinizin kibir afetinin, gurur afetinin bir tezahürüdür. Başkalarının size saygı göstermesinden hoşlanmanız gurur afetinin, kibir afetinin, büyüklük taslama afetinin bir tezahürüdür. Ve insanlar bunu nefsleri öyle istiyor diye devamlı kılmak isterler. Sevgili kardeşlerim, İblis'in sizlere söylediği ve kabul ettirdikleriyle Allah'ın sizlere kitaplarda söylediği, bizim ağzımızda duyurduğu hakikatler birbirinden ne kadar farklı. Nefsiniz ve şeytan size hep zengin olmanız halinde, varlıklı olmanız halinde, başkalarından bir şeyler almakta olduğunuz sürece, insanları kandırarak da olsa haksız yere bir şeyler elde etmeniz halinde mutlu olacağınız intibanı vermeye çalışırlar. Her biri sizi biraz daha mutsuz kılar. Ve insanların çoğu mutsuz olduklarının farkındadırlar. Ama mutluluğa gidecek olan bir kapının mevcut olmadığını düşünürler. Oysa ki bu kapı vardır. İşte karşınızda duruyor. Biz o kapıyı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayeti farz kılıyor. Bu kapı hidayet kapısıdır. Halife'ye hatırlıyorsunuz. Hidayetin boyutlarını zaman parçaları içinde adım adım kat etmek ve her geçen gün daha büyük, daha büyük, daha yüksek bir mutluluğun sahibi olmak ve sonunda iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir suç ve suçun noktasına, üstelik de kesintisiz bir suç ve suçunu yaşama noktasına ulaşmanız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada gerçekten mutluluk varmış. Ama ben bilemem için diyeceksiniz. Hayatımın bunca senesini nasıl oldu da boşuna geçirdim diyeceksiniz. Sevgili kardeşler, şu insanları düşünün. Her biri sıkıştığı zaman Allah-u Teala'ya dua eder. Ya Rabbi, ben gene falanca günah işledim. Beni bağışla. Allah-u Teala diyor ki bütün günahlarınızı bağışlamakta kalmayacağım. Bütün günahlarınızı sevabe çevireceğim. Söz veriyorum diyor Allah-u Teala. Allah'ın sözünde hırs olmaz diyor. Ama insanlar Allah-u Teala bunu yapacağına dair söz verdiği halde bir türlü kendilerinin işini gerçekleştirmiyorlar. Şeytan onları devamlı kullanıyor. Devamlı beyinlerini yıkıyor. Hepinize ayrı ayrı meşgul olur sevgili kardeşlerim. Özellikle İslam'ı yaşamaya başlamışsınız. Allah'a ulaşmayı biliyorsanız o zaman sizinle daha çok meşgul olacaktır. Sizi Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Birinci etapta iblis Allah'ın yoluna ulaştırmamak için, Allah'ın yolundan men etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Çünkü bütün insanlar zaten dalalette olarak varlar. Bütün insanlar Allah'ın sıratı müstakimine girene kadar dalalettedirler. İşte bu sıratı müstakime giriş olayı Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara vereceği 10 tane ihsanla şekillenir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi irşat makamına, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştığı zaman onun önünde de çekip tövbe ettiğinde Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse insanlar var, cehenneme gideceklerinden eminler, ümitlerini kesmişler, benim gibi adamı Allah-u Teala cennetine mi alınmış derler. Bir kısım var, ben der Allah'a inanıyorum, müminim, mutlaka zaten cennete gideceğim. O zaman ne gereği var? Birisi tevfik, birisi ifrat. İkisi de gerçek değil. Ama biz size gerçeklerden bahsediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka cennetine alacak. O kişinin 10 tane insandan sonra bütün günahlarını sevaba çevirecek. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. Sonra da geri kalan emanetlerini de Allah'a teslim edecek. O kişi hidayetlerin hepsine erecek. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, çekindiğiniz nedir ki? Siz mutluluğun içinde yaşayan insanlarsınız. Saadet sizin için, mutluluk sizin için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir saadet gösterisi, bir saadet davetiyesi ve saadet garantisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O bir nurdur, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Bütün mutluluklar, kucak dolusu mutluluklar, yerleri gökleri dolduracak mutluluklar sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha yine beraber olmak ümidiyle bir defa daha bir konuşmayı daha sona erdiriyoruz. Sonsuz mutluluklar dileğiyle, dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepimizin Allah-u Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının İslam'ın beş şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi farz. İslam'ın beş şartı. Ama İslam'ın şartı beş değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi yedili bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman yedi kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman yedi kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir yedili sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması karşı tarafın da ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama onlar bize kötü davransa da biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onları kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması, bütün insanların birbirine karşı en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür. Peki böyle bir dizayn yoksa insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de

birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden bir hüviyette olsalar, o zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var. Ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla

Bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindedir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş. Biz de onlardan satın almışız. Tüm bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne? Muradımız herkesin bir ürüne muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır. İç çamaşırlarını alır. Evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imalat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temin eden bir tatbikatı gerçekleştirmemiz de mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir.
Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde. İnsanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir. Ne kaküfte, oka ekmek. Bir derdi ne kadar çok dikiş dikebilirse, ya artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar, beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünyada verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bilelim ki bizim dünyamız gibi sayısız gezegen insan adı verilen bir mahluku taşıyor, yaşatıyor bünyesinde. Öyleyse uzayda kim bilir kaç bin tane dünya gibi hayat unsuru olan yerlerin var olduğu tahmin ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde
Kim bilir ne kadar dünyada Allah Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmak ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın karnına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviliriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse kendi alanımızı insanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak, o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayretin mutlaka sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek, o zaman onlar da bizden nefret etmez mi? Onlar da bize zarar vermeye çalışmaz mı? Onlar da bizi sevmek yerine bizim davranış biçimimize eşit bir standartta bize kötü davranmak ihtiyacını hissedeceklerdi. Çünkü insan tabiatı intikama açık bir hüviyet taşır. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman siz de ondan intikam almak istersiniz. Aynı kötülüğü ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim, insanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğunda nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları, bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek, iki,
O zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken sizinle çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığım varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni bir araya getirip dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde birisi geliyor size diyor ki ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta ama ben onun kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünya, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisine af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için emrettiği en güzel davranış biçimi. Sevdiğimizi belli etmek. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmek istikametinde zor kullanmaya kadar giden bir daire içerisinde emrinde tutmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanları kötü davranalım da onların bize bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim. Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak görüyoruz ki tatbikatta eğer biz
başka insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içindeysek, davranışlarımız bunu ifade ediyorsa, o kişi bize başlangıçta öfkeli de olsa, kızgın da olsa, kırgın da olsa, eğer biz bu güzel davranışımızı devam ettirebilirsek ona karşı, o da adım adım değişme gereğini duyacaktır. Atalarımızın söylediği o söz çok önemli. Kalp kalbe karşıdır, diyor atalarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz bize kötü davranan birisine onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söylemeye söyler, bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi, yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım, onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle beni, benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafında bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır. Herkes, o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim.

onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek, böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar. Neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir. Ve bu hissiyat onu İkinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmadıklara son vermek istediğinizi, o bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur?

O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak, neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. Üç, ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki, iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyordu ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabii bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
fırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, İslam dini, Hanif dini, Hristiyanlık dini, Hanif dini, Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlamak. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet kerimesinde Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din sana bahsettiğimiz din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayeti girmesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattık. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir hac merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde, herkese dost değil, düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız
Size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi bir sahabe diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu
dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli
şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görebilirinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleysek, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gerecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız?

Farkında değil misiniz bu davranışlarınızla? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsür milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda İblis'in devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız.

Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergah hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirgan Başı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede, işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu bezirgan başının söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin. Ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona, öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor, elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a, bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki bir kese altın isterim. Padişah diyor ki
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

asil milletin evlatlarısınız. Örnek milletin evlatlarısınız.

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz.

Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Onunla beraber olmak Yüce Rabbimizin bir büyük nimeti. Kim Allah ile konuşabiliyorsa, Allah'ın kendisine verdiği cevapları alabiliyorsa, o kişi dünyadaki en bahtlı insanlardan biridir. Aynı zamanda en mutlu insanlardan.

biridir. Allah ile olmak. Allah ile konuşmak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilen, daha doğru bir ifadeyle Allah Teala tarafından ulaştırılan insanlar muhakkak ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, hep dinlerden bahsederiz. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik vesaire vesaire. Yok böyle bir şey sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Ayrı ayrı dinler söz konusu değil. Hepsi tek bir din. Bir tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Gerçek anlamda Kur'an'ı incelediğimiz zaman ayetleri lazım gelen boyutta sırayı dizdiğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, mülis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Açıyoruz sizinle beraber şimdi Kur'an-ı Kerim'i. Aa, bu 7 safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Ve diyoruz ki tamam, hamdolsun ki Allah-u Teala 7 safha ve 4 teslimi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Biz Müslümanlar bundan büyük huzur duyarız, mutluluk duyarız. Ama Tevrat'ı açtığımız zaman bir de bakıyoruz ki 7 safha ve 4 teslim, 7 safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var. Sonra bir de İncil'e göz atalım diyoruz. İncil'e göz atıyoruz. Ve görüyoruz ki 7 safha 4 tane de teslim İncil'de de var. Ve Allah Teala sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir şey söylüyor. Bu din diyor. Bu din, yani sizin şu anda yaşamakta olduğunuz din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Zaten olması da söz konusu olabilir mi? Bir tane Allah var. O Allah'ın da tek bir dini var. O din ne Hristiyanlıktır, ne Museviliktir, ne İslam'dır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ama zaman içerisinde insanlar ayrı ayrı isimler vermiş. Nasıl olmuş? Tevrat yaşandıktan sonra uzun yüzyıllar geçmiş. Allah Teala İncil'i indirmiş. İncil'den sonra uzun yüzyıllar geçmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ama üç kitaplı dinde de Allah Teala o işaretini net olarak vermiş. Diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif fıtratı ruhu, Hanif fıtratı veçi, Hanif fıtratı nefsi, Hanif fıtratı ve iradeyi Allah'a teslim etmenin muhtevasını taşır. Bir başka ifade kullanalım. Hanif dini, teslim dinidir. Şimdi İslam kelimesine gelelim. Ne görüyoruz? Ne görüyoruz harflerden? Sin, lam ve mim. Silim kökü. İslam kelimesinde sin var, lam var, mim var. Müslüman kelimesinin içinde de sin, lam,
Emin var. İslam, Müslim, Müslüman hepsi Selim kökünden geliyor. Peki sevgili kardeşlerim, biz kendi aramızda işte Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Musevilik diye bir din var, bu dinlerin arasında farklılıklar var diye ayrı ayrı gruplara ayrılmışız. Bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Ne yapmış oluyor? İnsanları ayrı ayrı dinlere bölerek onların arasında husumetin, düşmanlığının oluşması için fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Olmamış mı? Olmuş. Savaşlar olmuş. Arkasında ne var? Arkasında iblis var sevgili kardeşlerim. Arkasında şeytan var. Ne istiyor? İnsanlar kesinlikle birbirlerine dost olmasınlar, düşman olsunlar. İnsanlar kesinlikle böyle olacakları için mutlu olmasınlar, mutsuz olsunlar. Başarmış mı? Ne yazık ki, evet. İnsanlar gruplara ayrılmışlar, hatta savaşlar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu asırlar boyunca bağlanan düğümler şimdi birer birer çözülecektir. Dinler yoktur. Üç kitaplı dini de tetkik ettiğimiz zaman 7 safhanın Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Bu 7 safha 4 tane teslim içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha ve 4 teslim indiriliş sırasıyla Tevrat'ta yerini almış, İncil'de yerini almış ve Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. 3 peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 3 peygambere de Allah-u Teala bu asli unsurları onlara indirdiği kitapta açık bir şekilde yerleştirmiş. 7 safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak yerlerine oturuyor. Ne yazık ki insanlar şeytanın bu konudaki gayretlerine paralel bir seyir içinde birbirlerine yaklaşmak yerine birbirinden uzaklaşmışlar. Hatta aralarında savaşlar olmuş. Binlerce insan bu savaşlarda ölmüş gitmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i, İncil'i ve Tevrat'ı inceleyen bizler görüyoruz ki üç kitaplı dinin de esası aynıdır. Öyleyse rahatlıkla söyleyebiliriz ki dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bütün insanlar hangi dinden, bu üç dinin hangisinden olurlarsa olsunlar, kardeştir.
Sevgili kardeşlerim, şu andaki dünya atmosferine baktığımız zaman ülkelerin arasında düşmanlıklar oluştuğunu görüyoruz. Birbirlerini öldürdüklerini görüyoruz insanların. Ve birbirlerini düşman zannettikleri için öldürdüklerini görüyoruz. Arkasında ne var? Arkasında şeytanın vücuda getirdiği bir cehalet nehri var. İnsanlar Hz. Musa'nın da Hz. İsa'nın da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de Allah'tan aldığı kitapların 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini görüyoruz. Şimdi ne çıkıyor ortaya? Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Ve asli unsurları itibariyle, ana çizgileri itibariyle hiçbir farklılık söz konusu değildir. Üç kitapta da 7 safa ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi kesin olarak yer almaktadır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunların hepsi 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Sevgili kardeşlerim, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin düşmanlıklar devre dışı bırakılarak bütün dünyaya yayılacağı devredir. Ve bu görev bu devirde bize verildi. Allah Teala bu sebeple evvela bize yazdırdı ki bu ayetler Tevrat'ta vardır, bu ayetler İncil'de vardır, bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Ve Allah Teala ayetleri birer birer verdi. Nasıl verdi? Hepsini bir araya getirerek teslim etti bize. Sevgili kardeşlerim, dünyada Allah Teala bize bunu açıklamadan evvel hiç kimse böyle bir beraberliğin var olduğu konusunda bir fikrin sahibi değildi. Zanlar vardı sadece. Dinler olmaması lazım, bir tek din olması lazım, Allah'ın dini tektir, tek olması lazım tarzında ifadeler. Tamam. Ama bunları birleştiren unsur Allah Teala bize bunu 7 sefa ve 4 teslimi açık ve kesin bir şekilde 3 kitapta da bildirene kadar hiç kimse tarafından bilinemedi. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın bize açıklaması var. Biz bu devrin imamıyız. Biz bu devrin dinleri birleştirmek üzere Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişiyiz. Ve vazifemizi şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Kardeşlerimizin bu konudaki faaliyetleri her yerde sonuca ulaşıyor. Bu seviyelere gittikleri zaman kardeşlerimiz onlara kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimi gösteriyorlar. Ve kendi kitaplarından olduğu için onlar kabul ediyorlar. Hristiyanlara gittikleri zaman İncil'den gösteriyorlar.
Musevelere Tevrat'tan gösterdiklerini, 7 Safa ve 4 Teslim'i Hristiyanlara İncil'den gösteriyorlar. İslam içinse Kur'an-ı Kerim'den göstermek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu çağ bu sebeple hidayet çağı. Allah Teala artık dünyada savaşların durmasını, sulh ve sükunun hakim olmasını diliyor. Her ne kadar siyaset alanında ülkeler arasında düşmanlıklar mevcutsa da bu düşmanlıkların giderilmesi artık mümkündür. Öyleyse hangi dinden olursa olsun insanlar, o dinin mensuplarına Hristiyanlar, Museviler, İslam, kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'in kendi kitaplarında var olduğunu,

Ve Allah Teala tarafından bu 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın üzerine farz kılındığı en açık şekilde anlatılmaktadır. Şartlar gösteriyor ki Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiştir ve 3 kitapta 7 safayı ve 4 tane teslimi ihtiva etmektedir. 3 kitapta da bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ifadesi yer almaktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu çağ dinlerin birleştirilme çağıdır. Kardeşlerimizin burada Amerika'da yaptığı faaliyetler kesinlikle bu birleşmeyi ulaştıkları her yerde sağlamış durumdalar. Nereye gittilirse o gittikleri yer bir kilise ise onlara İncil'den ayetlerle kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyorlar. Yüzlerce kilise dolaşıldı. Sinagoglara ulaştıkları zaman onlar da onlara Tevrat'tan 7 Safa ve 4 Teslim'i göstererek ispat ediyorlar. Müslümanlara da ulaşıp 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu ispat ediyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Varlığını söylemek önemli değil. Farz olduğunu ispat ediyorlar. 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var olan 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da, Müslümanların da üzerine farz olduğu kesin şekilde ispat edilmiş durumda. Kardeşlerimiz dünyanın neresine giderlerse gitsinler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve İslam arasındaki bu birleştirici unsuru anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşmanlıkların sona ereceği, bir dünya dostluğunun kurulacağı yeni bir çağa ulaştık. Bu çağda Allah Teala bizi görevli kıldı ve bu görev burada geniş çapta sonuca ulaştı. Bütün dünya için durum değişmez sevgili kardeşlerim. Aynı standartlar geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 7 tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın böyle bir görevi bize vermesi, bizi bu konuyla vazifeli kılması
bize huzur veriyor ve mutluluk veriyor. Burada kardeşlerimizin kiliselere ve sinagoglara ulaşarak onları kendi kitaplarından ikna etmeleri, her gittikleri yerden bu neticeyi mutlaka almaları son derece önemli bir dünya olayını sergiliyor sevgili kardeşlerim. Neydi Allah-u Teala'nın bize verdiği görev? Dünya sulhünü kurmak. Birbirine karşıt dinlerin, birbirine düşman insanların bulunduğu bir ortamda bunu sağlamak mümkün olabilir miydi? Olamazdı. İşte Allah-u Teala bu görevi verdiğine göre o zaten vücuda getirdiği sistemin bizim tarafımızdan da bilinmesini sağladı. Şimdi bunu artık bütün dünyanın öğrenmesi lazım geldiği yeni bir noktadayız. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da vücuda gelen olaylar Hristiyanların, Musevilerin ve İslam'ın bir bütün olarak adım adım gerçekleşmesi, bir araya gelmeleri ve kitapları inceleyince birçoklarının hayretle açılan gözleri önünde, üç dinin de aynı esasları muhtevi olduğunu görmesi, onlara kendi kitaplarından bunun ispat edilmesi, diğer iki kitapta da varlığının onlar tarafından da tespit edilmesi, bu üçgenin bütünü teşkil ettiğini tam olarak anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, boşuna bir uğraşın içinde değiliz. Allah'ın bize verdiği dünya sulhü görevi adım adım gerçekleşiyor. Kardeşlerimiz büyük bir başarı halesi içinde görevlerini huzurla, mutlulukla yerine getiriyorlar. Ve bir sonuca doğru gidiyoruz. Bu sonuç dünya sulhudur. Elbette düşmanlarımız olacaktır. Yani bize düşman olanlar. Evvela sevgili kardeşlerim, biz kimseye düşman olamayız. Bize çok büyük kötülük edenler oldu. Ama onlara bizim düşman olmamız söz konusu olmadı. Allah Teala içimize bir düşmanlık hissi asla vermedi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti ki herkes yaptığının bedelini Allah'a ödeyecektir. Adaletsiz hiçbir insanın olamayacağı gerçeği Allah Teala tarafından bize anlatıldı. Sistem otomatik olarak çalışıyor. Kim hangi ölçüde günah işlemişse o ölçüde bir cezayla karşı karşıyadır. Yani günahlarından sevapları çıktıktan sonra geri kalan miktar kadar cezalandırılma insanların çoğu için geçerlidir. Peki kimler bu cezalandırmanın dışında kalacaklardır? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte kardeşlerimiz burada harıl harıl Hristiyanlarla ve Musevilerle bir paralel çalışma içinde bu nurlu yolda ilerliyorlar. Onlara kendi kitaplarından bu hakikatler ispat edildiği zaman onlar da diyorlar ki nasıl oldu biz bugüne kadar bunların hiç farkına varmadık?
Elbette varamazlardı. Çünkü şeytan sadece İslam'da değil, Hristiyanlıkta da, Musevilikte de asli unsurları yok etmeyi başarmış. Yani yedi safa ve dört tane teslimi. Bir defa daha söyleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dizaynı aynı statüde. O dört tane teslim istiyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve önce Tevrat'ta farz kılınmış, sonra İncil'de farz kılınmış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Eğer üç kitapta da yedi safa ve dört teslim varsa, yedi safada dört teslim de üzerimize farz kılınmışsa, ayrı ayrı dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dini tektir. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'den bu tarafa vardır, mevcuttur. Ve şeytan insanları ayrı ayrı dinlerin sahibi oldukları hususunda onları kandırarak dinler arası düşmanlığı oluşturmuş durumda. Bu devir, bu dinler arası düşmanlığın dinler arası dostluğa çevrilmesi devridir. Göndereceğimiz elçiler gittikleri yerde oradaki yetkililere onların kendi kitaplarından bir, ondan sonra da geri kalan iki kitaptan yedi safa ve dört teslimi onlara bunların varlığını ispat ederek bir, yedi safa ve dört teslimin farz olduğunu onlara ispat ederek iki ve de üzerlerindeki dinlerin birleştirilmesi görevini yerine getirmek üzere harekete geçtiklerinin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, bunlar ne anlatıyor? Bunlar son derece önemli bir husus anlatıyor. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Bu dünyanın fethi bizim üzerimize vazifedir. Bu fethi hiçbir zaman bir hakimiyet dizaynı oluşturamaz. Eşitlikler söz konusudur. Ve sevgili kardeşlerim, biz sadece bu ilmin Allah tarafından kendisine tevdi edildiği kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ama böyle bir görevi üstlendik diye bir makam sahibi olmak söz konusu değil bizim için. Dünya sulhü için yaşıyoruz ve bütün üç kitaplı dinin mensuplarına, kendi kitaplarında da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu yazılı olduğunu ispat etmek birinci faktör. Bunu hemen ispat edebiliriz. Üç kitaplı dinde de yedi safa ve dört teslimin
mevcut olduğu ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin üç kitapta da farz olduğu gerçeğini üç dinin mensuplarına da ispat etmek. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bu size Allah'ın bizim omuzlarımıza yüklediği mukaddes vazifeyi hatırlatmalı. Bu vazife dünya suçudur. Burada, Amerika'da, en azından bizim bulunduğumuz bu noktada, Chesapeake'de Hristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin aynı şarkıyı söylediklerini artık kesin olarak herkes öğrenmiş durumda. İspat edildi ki 7 safa ve 4 teslim 3 dinin de esasını teşkil eder. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik ayrı ayrı dinler değildir. Farklı olan nedir? Farklı olan merasimlerdir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Çünkü arada yüzyıllar var. Musevilikten sonra Hristiyanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Hristiyanlıktan sonra Müslümanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Yüzlerce yıl geçtikten sonra merasiplerin ayrı ayrı ülkelerde ayrı hüviyetler taşıması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu bir farklılık değildir. Dinlerin birbirinden ayrı olduğu intibaını kimse de uyandırmamalı. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah tektir. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah'ın bir tek dini vardır. O din Hazreti İbrahim'e öğrettiği Hanif dinidir. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin belli zaman devrelerindeki açıklamalarıdır. Bu ne demek? Bu dünya sulhü demek sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde sulh ve sükun müşrikler istemese de kurulacaktır. Kurulduğunu göreceksiniz. İfade öyle Kur'an-ı Kerim'de. Müşrikler istemese de gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki dünyada sulh ve sükun oluşsun. Allah Teala istiyor ki ta başından beri Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık üç din tarafından da asli unsurların bu olduğu kabul edilerek, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kabul edilerek bir beraberliğe gitmeleri. Merasimlerin farklılığı hiçbir şeyi değiştirmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün dünyaya ispat ettik ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil etmektedir. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Böyle olduğu da üç kitapta da yazılıdır. 7 Safa ve 4 teslim üç kitabında temelini teşkil etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde dinler yoktur, Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır diyebiliriz. Ve dinler arası anlaşmazlık değil, dinler arası diyalog kurulmalıdır. Biz bunu bu çevremizde bulunan bütün kesimlere kardeşlerimizi göndererek, onların ulaşmasını temin ederek, onlara kendi kitaplarından açıklamalar
yapmalarını temin ederek onlara ispat ettik ki kardeşlerimiz bu konuda gece gündüz çalıştılar. Onlara ispat ettiler ki Hristiyanların da, Musevilerin de, İslam'ın da mukaddes kitapları, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Zaten İslam kelimesi, teslim kelimesi silim kökünden geliyor. İkisi de öyleyse Müslüman kelimesi de aynı kökten geliyor, silim kökünden geliyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İşte dünyadaki bütün harflerin sona ereceği, dünya sulhünün kurulacağı yeni bir güne ulaştık. Bütün din mensuplarına, üç dininde mensuplarına, üç kitapta dininde mensuplarına, kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin orada mevcut olduğunu, bir, onların da dininin Hazreti İbrahim'in Hanef dini olduğunu kesin bir şekilde, iki, ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse kardeşlerimizin bu çevrede, bu havalide gerçekleştirdikleri bu birlik ve beraberlik ruhu bütün dünyaya yayılacaktır. Hiç kimse aksini iddia edemeyeceği için hedefe ulaşmamak söz konusu olamaz. Herkese kendi kitaplarından, yani Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an'dan 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dininde temelini teşkil ettiği, omurgasını teşkil ettiği, esasını teşkil ettiği ispat edilecektir. Ve burada kurulan bu dostluk ve beraberlik ruhu bütün dünyada hüküm ferma olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din ve sevgi birbirine birinci derecede bağlı olan iki mefhumdur. Din sevgiyi gerektirir, sevgi de dini gerektirir. Hayatını başkalarına nefret etmekle, başkalarından nefret etmekle geçiren bir insanın dinini Allah'ın emrettiği istikamette yaşaması mümkün olamaz. İslam, teslim olan demek. Ve asli unsurlardan ne kadar çok şey kaybetmişiz, dinimizi kaybetmişiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir şeytanın tuzağıdır. Cennetleri sıraladığımız zaman bakıyoruz ki birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler. Dilemiyor kişi. Dilemiyorsa o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İkinci kat cennete
Ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Mürşidine tabi olanlar girebilir. Üçüncü kat cennete böylece ruhu vücudundan ayrıldığı için tabiyet sırasında ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Dördüncü kat cennete fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennete nefsini Allah'a teslim edenler, altıncı kat cennete muhlis olanlar, yedinci kat cennete iradesini de Allah'a teslim edenler girebilirler. Öyleyse yedi kat cennet yedi ayrı özellik taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için hedef aynıdır. Dinimizin adı teslim dinidir. Allah'a teslim olmak. Şimdi beraberce İslam'ın beş şartına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, 2. zekat vermek, 3. hacca gitmek, 4. kelime-i şehadet getirmek, 5. Bu 5 tane faktör nasıl olur da dinimizi temsil edebilir sevgili kardeşlerim? Bu 5 tane faktörde teslimle alakalı hiçbir şey yok. Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, nerede kaldı dinimiz? Dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi de. Teslim kelimesi de. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz ki İslam'ın beş şartıyla? Hani mürşide tabiyet? Altıncı şart. Hani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi? Yedinci ve en önemli şart. Dinimize esas elbiseyi giydiren budur, bu şarttır. Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Eğer biz bu teslimleri gerçekleştirmiyorsak, o zaman nasıl teslim olan olabiliriz ki sevgili kardeşlerim, İslam olabiliriz ki? Bu İslam'ın beş şartta indirilişinde duruma hakim olan din adamları sizlere soruyoruz. Nerede İslam olmak? Eğer İslam'ın şartı bu kadarsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu kadar ise nerede teslimler? Nasıl oluyor da dinimiz teslim dini adını alıyor? Sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz da teslim dininin sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Muhterem din adamları, hepiniz için aynı endişeyi taşıyorum. Siz Allah'ın farz kıldığı hususları insanlara öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Hiçbir zaman unutmamanız lazım gelen şey, dinimizin İslam dini, yani teslim dini olması. Siz ki dinimizi İslam'ın beş şartına indirgemiş durumdasınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepinize bir sualimiz var.
Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Hanginiz bana cevap verebilir bu konuda? Bu kadar zaman sabrettik. Her şey değişebilir. Ama kimsenin kalbini kırmayalım diye. Bu sözleri söylemekten muradımız gene kimsenin kalbini kırmak değildir. Ama yeter artık. Bu kadar sabrettik, yeter artık. Artık Allah'ın söylediklerini herkese öğretmek mecburiyetindeyiz. Muhterem din adamları, sizler isteseniz de, istemeseniz de. Bu din Allah'ın dinidir. Ve adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İslam'ın 5 şartıyla hareket eden, herkese de bunu farz kılan, zaten farz ama eksik bir farz. Ve de bunun yeterli olduğu zannıyla herkese İslam'ın şartı 5'tir diyebilen din adamları sizlere sesleniyorum. Neredesiniz? Hanginiz bana cevap verebilecek? Eğer dinimiz İslam dini ise, İslam dini Kur'an ayetleri gereğince ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyorsa ve İslam'ın 5 şartının içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, nasıl bir İslam alemi olacak bu? Hanginiz bana cevap verebilir ki? Hiçbiriniz cevap veremezsiniz. Sizleri suçlamıyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü insanlar kendilerine öğretileni bilirler. Suçlu siz değilsiniz. Size İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz, doğru. Hepsi farz. Ama dininizin İslam dini olduğunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Asıl önemli konunun burada. İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim olabiliriz? Allah'a. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Süleyman Demirel'de olsaydı size bunu söylerdi şimdi yani. Sevgili kardeşlerim, hepimiz her şeyden vazgeçtim. En azından ruhumuzu Allah'a teslimle mükellefiz. Ama bunun arkasından fizik bedenimizin teslimi geliyor, farz. Nefsimizin teslimi geliyor, farz. İrademizin teslimi geliyor, farz. Nasıl olur da bütün bunları Allah-u Teala'nın bize öğrettiği biz, bütün bunları bilip de nasıl olur da insanlığa bu hizmeti yapmayız? Olmaz böyle şey sevgili kardeşlerim. Yeter artık. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Dinimiz İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İkisi de silm kökünden geliyor. Ve görevimiz Allah'a teslimdir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru giden yolculuğa katılamaz. Böyle bir imkan söz konusu değildir. Ve İslam'ın 5 şartını incelediğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, evet hepsi de farz. Ama dinimiz İslam dini ise
Nasıl bu İslam dininin sahibi olacağız İslam'ın beş şartıyla? Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama nasıl İslam olacağız? Yani teslim. Kime teslim olunabilir? Bir tek teslim hali var sevgili kardeşlerim. O Allah'tır. Hepinize bir emanet vermiştir. Doğar doğmaz size üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve bu ruhu Allah Teala kendisine iade etmenizi, teslim etmenizi emrediyor. O kadar mı? Hayır. Ruhunuzdan sonra fizik bedeninizi, ondan sonra nefsinizi, ondan sonra iradenizi Allah'a teslimde emrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu İslam aleminin haline bakın sevgili kardeşlerim. Din adamları bütün öğretilerini İslam'ın beş şartı üzerine gerçekleştiriyorlar. İlahiyat fakültelerinde bu öğretiliyor. İmam Hatip liselerinde bu öğretiliyor. Yazık değil mi bu millete? Onların teslim olmalarına tam olarak engel olan bir sistem. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bir, fizik bedenimizi farz kılıyor teslim etmemizi. İki, nefsimizi teslim etmemizi farz kılıyor. Üç, ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Dört, İslam'ın beş şartını yeterli ve her şeyi kapsayan bir muhteva olarak gören siz din adamları sualime nasıl cevap verebilirsiniz ki? Hepiniz için söz konusu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dinimizin İslam dini olduğunu söylüyor ve de ruhumuzu da Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi de Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Allah Teala. Bu İslam'ın beş şartıyla, yani namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle kim neyini Allah'a teslim edebilir sevgili kardeşlerim? Bu dinin mahvedilmesidir. Allah Teala ruhumuzu da fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor.

Allah Teala'nın insanları ruhlarını da fizik bedenlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun temel faktörünün de bütün ibadetlerle beraber zikir olduğunu biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Böyle diyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim 7'li bir standart içinde vücuda gelmiştir. Aksini iddia edebilir misiniz? Hayır, 7 değildir, 5'tir diyebilir misiniz? Öyleyse bunu da 7. şarta ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Söylediğiniz yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte elbette farzdır. Ama farzlar bundan ibaret değildir. İslam dini teslim dinidir ve altıncısı ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Yedincisi ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Hepsi de farz. Eğer bize Allah dinimizi öğretmeseydi, biz de sizin gibi kalacaktık. Herkese İslam'ın 5 şartını öğretmeye kalkacaktık. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Dinimizi Allah'tan öğrendik diye. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları açmış. Gelin diyor, gelin. Sizin dininiz teslim dini. Bana teslim olun. Allah Teala'nın Kur'an'da da ondan evvel İncil'de de ondan evvel Tevrat'ta da söylediği şey aynı sevgili kardeşlerim. 7 tane Safa, 4 tane de teslim. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve teslimlere bakıyoruz. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. 4 tane teslim koymuş Allah Teala. Tevrat'a da koymuş. İncil'e de koymuş. Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim dinimiz yok. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdi, nebiydi. Ondan evvel Hz. İsa nebiydi. Ondan evvel Hz. Musa nebiydi. Öyleyse şu anda Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye 3 tane din varsa arkasında 3 tane peygamberin varlığı söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti. Bu dinleri incelememizi ve baktık ki 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse hiç kimse Hz. Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hz. İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarih sırasıyla konuşuyorum.

bir peygamber olduğunu inkar edemez. Onlar peygamberdirler. Allah-u Teala onlara bütün insanlara hükmetmek üzere şeriat kitabı indirmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üç peygambere indirilen üç şeriat kitabıdır. Allah Teala bize de kitap yazdırdı ama bunun şeriatla falan hiç ilişkisi yok. Risalet Nurları isimli bir kitap. Bizimle Allah arasındaki konuşmalara ihtiva ediyor. Hiç kimseye bir emir falan söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için Allah ile konuşup da Allah'ın emirlerini, Allah'ın yazdırdıklarını yazmak belki inanılmaz gelir. Peki acaba onlar Allah Teala kendilerine böyle bir şey emretseydi aynı şeyi yapmazlar mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ömrümüz boyunca da bu hamd ve şükür hep devam edecektir. Allah'ın bize olan bu yüce ikramları sebebiyle. Risalet Nurları Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bir kitaptır. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına indirgendiği böyle bir devrede bizim susmamız doğru olur muydu? Olmazdı. Allah Teala'nın bize öğrettiği doğruları biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Söylediklerimizin hepsinin Kur'an ayeti olduğunu hiç unutmayın. Eğer Allah Teala bize bu ayetleri öğretmeseydi biz hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamazdık. Sizlere de bunu öğretmek imkanımız elbette olmayacaktı. Ama öğretti. Ve biz sizlerin de bilmesi istikametinde Allah tarafından bu görevle görevlendirildik. Öyleyse bugün bütün bir İslam aleminin yeterli gördüğü İslam'ın beş şartı asla yeterli değildir. Daha ötesi, kurtuluş standartları içinde Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama din bu mudur? Kimi kurtarabilirsiniz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek? Bir insanın cehennemden kurtulması, birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İkinci kat cennet, mürşide tabiyetle mümkündür. Üçüncü kat cennet, vücuttan ayrılan, mürşide tabiyetle vücuttan ayrılan ruhun Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. Dördüncü kat cennet, fizik bedenin teslim olmasıyla, beşinci kat nefsin teslim olmasıyla, altıncı kat muhlis olmakla, yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Ne yazık ki din adamlarımız bu söylediklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi
Bu ilmi oradan Allah'tan aldığımızın bir delili değil midir? Eğer bunca din adamı bu hakikatleri bilmiyorsa, biz biliyorsak, ve bunu yaşıyorsak ve sizlere de öğretiyorsak o zaman sevgili kardeşlerim bir görevliyiz. Hepinize Allah'ın hakikatlerini öğretmekle. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın 7 şartından 5'idir. Ama teslimler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından da ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bu İslam'ın 5 şartının içinde yok. Eğer yoksa sevgili kardeşlerim biz nasıl İslam oluyoruz? Yani Allah'a teslim olmuş insanlar oluyoruz. İslam'ı 5 şarttan ibaret sayan sevgili kardeşlerimiz. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette getirmek. Hepsi şart, hepsi farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın 5'li değil, 7'li sistem üzerinden kurduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler, ruhu, iradeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. İslam dini İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim emrediyorsa ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Baştan başlayalım. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. O zaman o şartlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek elbette farz. Ama görülüyor ki yetersiz farz. Niçin? Çünkü dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam dini, teslim dini. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bize teslim olmak imkanını vermiyorsa, bunları yerine getiren hiç kimse Allah'a teslim olmak imkanının sahibi değilse, Allah'a teslim olamazsa, teslim olmak için o kişinin mürşidine tabi olması, ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, arkasından fizik bedenini kişinin Allah'a teslim etmesi, arkasından nefsini Allah'a teslim etmesi, daimi zikirsiz olmaz, arkasından da iradesini teslim etmek, bu da daimi zikrin muhtevası içerisinde. Ancak bunları gerçekleştirebilirsek, o zaman hedefe ulaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bugüne kadar bizim bunları herkese böylesine açık bir şekilde anlatmamızı uygun görmedi. Sebebini biz bilemeyiz. Rabbimiz bizi yaratan Allah onunla konuşma imkanını verdiğinden bu tarafa dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala bize yolumuzu gösterir, çizer, ne yapmamız lazım geldiğini emreder ve biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala sadece mutlu olmalarını onlardan isteyen bir dizayn tayin etmiş.
Ama dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Böyle bir mutluluğun temelindeki faktör ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesidir. Nefsin tasfiyesi ise daimi zikre ulaşılıp %100'ünün yok edilmesidir. Tezkiye de farzdır. Tezkiyesini tamamlayan bir insan için tasfiye de farzdır. Elbette herkes bu farziyeti hem birincisini hem de ikincisini yerine getirmekle mükelleftir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine güzel kurtuluş reçeteleri vermiş ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girebiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşmayı dileyip de ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edip ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi olmak imkanı var kendisinde. Sevgili kardeşlerim, nasıl olmuş da bütün bunlar unutulmuş? Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, belki de size hiç kimse bunlardan bahsedemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Dünyadaki bu istikamette en mutlu insanlardan biriyiz. Hamd ederiz, şükrederiz diye Rabbimize böyle bir imkanı bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler, ne kaybederler ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı henüz dilemeyen siz izleyenlerimize, dinleyenlerimize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılıyor. Gerçekleştirenler için de birinci kat cennet mutlak olarak tahakkuk ediyor. Zaten böyle bir hedefe ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Burada biraz zorluk olabilir. Çünkü o kişinin bulunduğu yere gitmek farz oluyor. Allah Teala hacet namazını kıldığında insana mürşidini gösterirse. Ben Türkiye'deyken Bursa'daydım. Allah Teala bana mürşidim olan Muhammed Raşid Hazretleri'ni gösterdiği zaman ülkenin bir ucunda benim bulunduğum yer vardı ve öbür ucunda da mürşidimin bulunduğu yer, Muhammed Raşid Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, elbette güle oynaya gittik, mürşidimize tabi olduk. Allah Teala bize sayısız ihsanlarda bulundu. Eğer bugün biz huzur namazının imamıysak, bu bizim sahip olduğumuz bir şey değil. Allah'ın bize bir ihsanı, nimeti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu güzellikleri yaşıyoruz. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sevgili kardeşlerim, bırakalım gerisini. Bu kadarı bile bir insanın dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması için yeterli değil mi?
Elbette mutluyuz. Elbette huzur içindeyiz. Elbette insanları sadece severiz. İnsanlardan nefret edemeyiz. Elbette insanlara İslam'ın 5 şartından ibaret bir İslam'ın yetersiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını, 6. ve 7. safhalarında mevcut olduğunu, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, anlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, neden insanları sevmek varken, onları mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız mümkünken, neden insanlara karşı anlayışlı davranmıyor birçok insan? Neden insanlar birbirine can düşmanı bile olabiliyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Bunların hepsi Allah'tan uzaklaşmanın tabii neticeleri. Biz Allah'a sonsuz hamd ve şükredenlerdeniz. Bize bu devrin imamlığını nasip kıldığı için huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın bize şu dünyada sonsuz mutluluklar nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçirim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? A benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız
ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır, artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırırmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak,
Ve işte o el hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim Allah'a, men, her kim, kim yehdullahi, Allah'a ulaşırsa, hüve, işte o elhüda, hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe hüvel muhted. Men, o kişi ki yehdillahu, Allah'a ulaşır. Hüve, işte o el muhted, hidayete ermiştir. Fe, üstelik de o zaman, o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men, o kişi ki yehdullahu, Allah'a ulaşır. Fe, o zaman, o takdirde hüve, o el mühted, hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta, cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, veya ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun, ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor, ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki, o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi? Sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane Furkan veriyor bize ardarda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. İrşad makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakraya oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor. Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir,
o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmin talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah Teala'nın imanı yazması, mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, gene mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu

dilerse Allah'a ulaşmayı, dilerse onların günahlarını örterim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. 4 oldu. 5.'si o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları birinci ikili oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. 4 tane nur gelir. 2 tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve Sidretül Müntaha'ya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur, %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da
tabi olduğu zaman

an ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennet ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızla size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetinde kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala, biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz ise Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz.
Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onlar da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi katta cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir.
Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğretecektiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara gene de kıyamayız. Allah-u Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah-u Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey Yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz Yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur Yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek, Allah Teala'nın bize verdiği en güzel hediye. Biliyoruz ki şu anda kalp kalbeyiz, günü gündeyiz. Allah, sizler ve biz beraberce bir üçlü teşkil ediyoruz. Biz bu üçgenin bir parçası olarak bir büyük hazzı yaşamaktayız. Ya siz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya sizler, mutlu musunuz? Allah'ın güzellikleri için var mısınız sizinle beraber bir seyahate çıkalım? Sadece Allah'tan bahsedilen bir masal ülkesinde yaşayalım sizlerle. Bir saatlik bir süre ondan başka, Allah'tan başka hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Bir saatlik. Hı? Ne dersiniz? Daha güzeli var mı ki sevgili kardeşlerim? Ondan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, yarenlik etmek. Evvela şuradan başlamak istiyorum. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Biliyorum ki şimdi içinizden bazıları Allah mı? O bizden çoktan vazgeçti. Diyenler var. Ama bilmiyorsunuz, siz onu tanımıyorsunuz. Vazgeçmez. Ama çok ciddi bir prensibi var. Vazgeçmesi mümkün olmayan, onun cephesinden vazgeçilmesi mümkün olmayan bir prensibi var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda bu prensibi yerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz de, biz de sadece birer mahlukuz. Birer mahluk. Hepsi bu kadar. Yani yaratık. O bizi yaratmış Allah-u Teala. Orada göklerde istiva ettim diyor ve sizi yarattım diyor. O bizi yaratan Allah'a bir düşünce spektrumu içinde bakın. Geniş açılı bir spektrum olsun. 28 tane basamaktan oluşsun. Her basamaktan onu ayrı göreceksiniz. O bizim devamlı insan şuurumuzla öyle kolayca anlaşılacak olan bir Allah değildir. Ama sizi çok sevdiğinizi, sizi en çok sevenin o olduğunu bilmenizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok seviyor. Ne demiştik? Bir prensibi var demiştik. En çok dikkat ettiği, vazgeçilmez en önemli prensibi. Bu prensip sizin iradenizle alakalı, karar verebilme yeteneğinizle alakalı, seçme yeteneğinizle alakalı. Bu sizin iradeniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım.
semaya dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? O sizin iradenizi mutlaka devreye sokmanızı istiyor. Sizden bir şey işitmek istiyor. İradenizin, sizin öz iradenizin, kişisel iradenizin bir mahsulünü. Bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu yaşamınızın, insan olarak yaratılmanızın olmazsa olmaz şartıdır. Hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız. Aslında Allah Teala bizi neden zora koşuyor? Dilemezsek olmaz mı? Diyenleriniz var biliyorum. Sevgili kardeşlerim, ne demiştik? Olmazsa olmaz şartı. Dilemezseniz olmaz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bu mutluluğa ulaşabilmek için bu dileğin sahibi olmak zorundasınız. Aslında buradaki zorundasınız kelimesi, mecburiyetindesiniz kelimesi, yaratıcının o olması hasebiyle onun adına bir kudret ifadesidir. O kudretin yegane sahibidir. Düşmanlarınız neyin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer o sizin kazanmanızı istiyorsa, sizin gelmenizi istiyorsa mutlaka siz yenersiniz. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa biz onlara yeteriz diyor. Dünyaya da bütün kainatın düşmanı olduğunu düşünün. Öyle olsaydı bile Allah onların hepsini mutlak olarak yenerdi. Öyleyse zorunda olmak, mecburiyetinde olmak ifadelerine dikkatle bakın. Niçin zorundasınız? Kendi mutluluğunuzu elde etmek için. Eğer dilemezseniz şu mutsuz haliniz ömür boyu sürgün devam eder. Sadece iki türlü insan yaşar. Yarınliğin temelinde bu var. Allah'tan bahsetmenin temelinde aslında sizin mutluluğunuz yatar. Hangi taşı kaldırsanız Kur'an-ı Kerim'de arkasından buram buram Kur'an'ın mutluluk koktuğunu yakalarsınız. Buram buram tutar Kur'an-ı Kerim. En güzel kokuların buhurdanlarında Kur'an mutluluk kokar. Saadet onun sırrıdır. Niçin sırrıdır diyoruz? Şeytan onu sır haline getirmiş. Şöhtor şeytan öyle korkunç zeki bir mahluk ki Allah neyi emretmişse o sonsuz ömrü içerisinde elinden geçen zaman parçasını en güzel şekilde değerlendirerek insanlara Allah'ın hakikatlerini sadece unutturmuş. O kadar. Onların öyle şeylerle meşgul olmasını sağlamış ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu söze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.
her şey herkese farklı görünür. Kim kederi, derdi, mutsuzluğu kendine mutluluk sebebi olarak birinci aşamada kabul ettirebilirse, ikinci aşamada onun bir gerçek olduğunu yakalar, üçüncü aşamada o kişi mutlu bir insandır. Hiçbir şey onun mutluluğunu kıramaz, yok edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dikkatle bakın olaylar dizisine. Allah Teala sizi yaratan, Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. En çok seviyor. Sizi en çok seviyor. İnsanları. Bütün iplerde, bütün ağızlarda, yerlerde yani, yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldım. Bütün yüklerdeki o 2,5 milyar galaksi, her galaksideki 2,5 milyar olduğu tahmin edilen yıldız, hepsi sizin için yaratılmış. Bütün canlılar, bütün cansızlar sizin için yaratılmış. Cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, her şey. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainatta Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için yaratılmış. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde bir halife kılacağım. Dedim diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah ile olan ilişkileriniz söz konusu. Bu ilişkileri en güzele döndürmek için yaratıldınız. Bunun manası mutlu olmaktır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız için ve mutlaka cennete girmeniz için yaratıldınız. Allah'ın istediği şey bu. Hem dünya saadetine ulaşmanızı istiyor, hem de cennet saadetinin mutlaka sahibi olmanızı istiyor. Ve Allah sizin üzülmenizi, acı çekmenizi, huzursuz olmanızı istemez sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Hepiniz için aynı şey söz konusu. Eğer toplumun bütün fertleri Allah'a ulaşmayı dileseler, herkes dilese, kitle halinde bir mutluluk müessesesi,
bütün insanlara ulaşacak. Ama insanlar hür iradenin sahipleri ve şeytan insanların Allah'a ulaşmasını dilemesini önlemek için bugüne kadar her şeyi yapmış. Ve büyük bir faaliyetin içerisinde hala insanları uyutmayı başarıyor. Doğruları insana da verilen bu mahlukun gözünden kaçırmayı başarıyor. Saklamayı başarıyor. Bu arada yaptığı şey asırlardan beri devam ettirdiği sinsi bir faaliyet. İnsanlara 14 asırdır Kur'an'ı unutturmaya çalışıyor. Ve bunu şu içinde bulunduğumuz zaman parçasında başarmış durumda. Diğer toplumları zaten bozmuş. Yani ne Hristiyan kesiminde, Yahudi kesiminde ne de din veya inanış biçimi olarak kabul edilen 72 inanç standardında işlerinde Yahudi dini de var, Hristiyan dini de var. İnsanlar o inançların içinde yaşıyorlar ve kendi inançlarının başka inançlardan farklı bir inanç olduğunu zannediyorlar. İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de bütün inanç kalıpları içinde de o 72 tane fırkanın her birinde insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Size mutluluk olarak anlattığım şeyi yaşamamakta kararlılar. İblisin ekmeğine yağ sürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblisin istediği şey nedir? Sadece bir tek şey ister. Sizi mutsuz kılıp kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ve cehennemde size şunu söyleyeceğini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ifade buyurmuş. Diyor ki, şeytan onlara der ki diyor, benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben size teklifte bulundum. Davet ettim. Siz de daveti kabul ettiniz ve günahları işlediniz. Bana kızmayın diyor. O gün, kıyamet günü bütün insanlara bana kızmayın. Nefsinize kızın diyor. Benim diyor sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Peki neden şeytanın söylediklerini hemen insanlar kabul ediyor? Çünkü nefslerinin bütün afetleri şeytanın dizaynına göre oluşturulmuş. Sadece iki açıdan bakabiliyoruz zaten meseleye. Üçüncü açı yok. Allah neyi emretmişse şeytan onu yasaklar. Birinci faktör. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu emreder. İkinci faktör. Üçüncüsü yok. İblisin yaptığı şey bu kadar. Allah'ın emirlerini bizlere yaptırmamak, yasak ettiği fiilleri de işletmek. Peki nasıl oluyor da bu kadar kolaylıkla iblis bütün insanlara hakim oluyor? İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan uzak tutmayı başarıyor. Onlara Allah'ın yolunda sırat-ı müstakimi men etmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Nasıl oluyor bu? Son derece basit sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsinizin afetleri de ona göre programlanmıştır. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ve Allah neyi emrederse onu yapmamaya yönelik afetler ve Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik afetler. Kimse
nefsinizin afetleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın yolunda Allah teçhiz etmiş durumda. O bize ne yapılması lazım geldiğini, nasıl yapılması lazım geldiğini bildiriyor. Ve öğretisi bugünün üniversitelerinde okunan din öğretisine hiç uymuyor. Onlar dinlerinin temel faktörlerini çoktan unutmuşlar. Din adamı olarak tanıdığınız herkese sorun. İslam'ın 7 safhası nedir? Buna cevap veremediklerini göreceksiniz. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. O ayet, benim kavmim Kur'an'ı unuttu ya Rab afeti, affedersiniz ayeti, bugünün ayetidir. Bütün kavimlerdeki Resuller bugün bunu söylüyorlar. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor ve o kavimlere kendi lisanlarıyla Allah'ın kendisine öğrettiklerini söylüyor ve onlara Allah'ın öğrettiği şeyler bizim size söylediğimiz şeyler. Bu sebeple Allah-u Teala'nın Kur'an'ı asıldır. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan Kur'an'ı bugün unutmuş durumdalar. Böyle başı böyle tıraş. İnsanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Tatbikat bir harika sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öyle bir hüviyette Allah-u Teala tarafından indirilmiş ki 23 senede indirilen Kur'an-ı Kerim sahabenin sadece 23 yılda yaşadıklarını değil, 23 yıldan sonra yaşayacaklarını da ifade ediyor. Geleceği de ifade ediyor. Bugünü de ifade ediyor. Yarını da ifade ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bugünkü huzur namazının imanından da bahsediyor. Bütün hakikatler orada Kur'an'da yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu mükemmelliğe baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. O ifadelerin gerçek anlamına ulaştığımız takdirde. Ulaşsaydınız ne görecektiniz? Kur'an'da 7 tane safha görecektiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Allah'ın şat makamına ulaştırması, tabiiyet. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp hayattayken Allah'a teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirip fizik vücudu teslim etmek. 5. Nefsin bütün afetlerini
yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek, nefsi faziletlerle doldurup nefsin kalbini nefsi Allah'a teslim etmek. Öyleyse ne oldu? Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diledik. İkinci safhada şart makamına ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. Üçüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Dördüncü safhada nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra Eşhada ulaştık. Sonra irademizi de Allah'a teslim ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Tabiyet ikinci safha. Ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha. Fizik için Allah'a fizik ediyorum. Allah'a teslimi dördüncü safha, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, üçüncü teslim. Eşhada ulaşan altıncı safha, iradenin Allah'a teslimi yedinci safha, dördüncü teslim. Yedi iklim dört bucak gibi yedi safha, dört teslim. İslam bunu ifade eder. Ve bu din kainatsaldır. Tüm kainatta insan adı verilen mahluklar, dinler sadece bu dini yaşamak için yaratılmışlardır. Ona göre programlanmışlardır. Öyleyse herkes hayata kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olarak atılır. Hayata gözlerini böyle açar. Ve bu dünyadan giderken de insanların arasından başkası kör, sağır, dilsiz, ilaçsızdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Körlükleri, sağırlıkları, dilsizlikleri, ilaçsızlıkları Allah'a tarafından onlardan alınmamıştır. Öyle kalmışlardır. Oysa ki Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Mutluluğu yaşayabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluk oluyor, çıkıyor karşı. Zorunluluk oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve başka bir mutluluk yolu mevcut değil. Sadece bu yedi tane safha, dört teslimden ibaret olan kainatın tek dinini yaşamak zorundasınız. Çünkü fizik vücudunuzda, nefsinizde, ruhunuzda bu dini yaşamak üzere programlandı Allah-u Teala tarafından. Bütün insanlar önce sağır, kör, dilsiz ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmak ve dileyen insanların sağırlıktan, körlükten, dilsizlikten kurtulmaları ve ölürken hayata getirilmeleri söz konusu olur. Evet, yanlış duymadınız. Ölürken dedim. Çünkü Allah-u Teala
gözlerindeki icabı mesure yapmadığı, görme hastası üzerindeki şahit adlı terdiği almadığı insanları sadece kör olarak mütalaa etmiyor. Onlar diyor aynı zamanda ölüdürler diyor Allah-u Teala. Bu kör olan insanlara Allah-u Teala aynı zamanda onların ölü olduğu vakasını da ilave ediyor. Kulaklarında vaka olan işitme hastaları mühürlü olan insanlar içinde Allah-u Teala sağırdırlar diyor. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar böyledir. Gözleri kördürler, işit görme hastaları görmez. Kulakları sağırdır, işitme hastaları mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri de mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinin içinde küfür kelimesi mevcuttur. Ve insanlara dikkatle bakın. İnsanlar kör. İnsanlar sağır. İnsanlar dilsiz. İnsanlar idraksiz. Dört açıdan da bütün insanlar ölüdür. Her biri bu cephelerin her birinden yoksun oldukları için bütün insanlar ölüdürler. Doğuşlarından itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler.

Allah Teala sen dirilere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Onların hayata gelmesini biz sağlarız diyor. Ama ölüken hayata geçecek olan bu insanları Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki etkinliği, gözlerindeki gelmesini alarak canlı hale getiriyor. Öyleyse Allah ile olan, Allah ile olan ilişkimize bakıyoruz. Ne istiyor Allah Teala? İnsanları diriltmek istiyor sevgili kardeşlerim. Dirilterek mutlu kılmak istiyor. Bir defa bir insanın cennete gidebilmesi, cennet mutluluğunu yaşayabilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını icap ettiriyor. Öyleyse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu insanlar söz konusu. Kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazla olması gereken insanlar. Ama herkesin hayata geldiği noktada ya da reşit sayıldığı noktada, aslında reşit değildir hiçbir insan ama reşit sayarız biz onları. Akil vali olmuşsa, akil olmuşsa, normal aklı sahipse ve biliyor ermişse o kişi akil validir. Yani reşittir deriz. Doğru bir ifade değil, reşit değildir. Reşit olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse reşit olamaz, Furkan sahibi olamaz, rüştünü ispat edemez. Öyleyse sadece o insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluş sadece onlar içindir. Onlar ölüyken diriltilenlerdir. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaştıkları zaman tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman başlarının üzerine Müjdeler Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. O zaman bu kişi farklı bir hüviyete sahip olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedince Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Kişi sağırdır, kördür, dilsizdir ve ölüdür. Rüştünü ispat ettiği anda kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Hiçbir insan bunun istisnası değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil. Kişi zaten bu dünyada öyle olarak yaşıyor. Sağır, dilsiz ve kör. Ve öyle gidiyor ve cehennemde de kör haşrediliyor. Peki, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. Kör, sağır, dilsiz bütün insanlar istisnası yok mu? Hayır, istisnası yok. Herkes bu standartta.
Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o takdirde yani Allah'a yönelir, o takdirde Allah Teala o kişinin iradesine el koyar ve o kişiyi kör, sağır, dilsiz ve ölü iken gören, işiten, idrak eden, konuşan bir hayat sahibi kılar. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz ve ölü olan kişi gören, işiten, konuşan ve irşat makamının söylediklerini idrak edebilen bir hüviyete sokulur. İşte böyle bir dizaynda kişi ölürken hayata gelir. Ve hayata geldikten sonra da çok kısa bir zamanda hayata getirir Allah Teala. O kişiyi mürşide ulaştırır. Devrinin onun ruhu başın üzerine gelir. O noktada bütün günahları sevaba çevirir.

Onlar Allah'a ulaşmaya gelecekleri zaman Allah derhal müdahale eder. Onları gören, işiten, bilen, konuşan, idrak sahibi olan insanlar haline getirir. Bunu yaparken de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın müdahalesi söz konusudur. Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli üzerine o kişinin gözlerindeki perde alınır. Görme hastasının üzerindeki işaret alınır. Kulaklarındaki otağı alınır. İşitme hastasının mührü açılır. Kalbinin mührü açılır. Kalbinin içindeki ekinet alınır. Küfür kelimesi alınır. Ve kalbin içine ihbat koyar Allah-u Teala. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında gerçekleştirdiği bu işlerin her birini yaparken de 7 safhada, 7 ayrı kuruda kişiye yardım ediyor Allah-u Teala. Gözlerdeki hidayet mesulünün alınması, işitme hastasındaki, görme hastasının üzerindeki işaretin alınması, kulaklardaki, işitme hastasındaki mührün alınması, kulaklardaki vakanın alınması, kalbin mührünün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınması, kalpteki ekinetin alınması, küfür kelimesiyle beraber alınır. Ve kalbe ihbat koyması. Bu ameliyeleri 7 safhada gerçekleştiren Allah-u Teala her bir safhada, yani gözler için, kulaklar için, kalp için yaptığı, görme, işitme, idrak etme hastaları için yaptığı ve küfür kelimesinin almasıyla nasırlanan bu dizaynda Allah-u Teala o kişiye her işlemi için derece kazandırır. Öyle ki 7. defa bu işi tamamladığında, ki birkaç dakikalık bir zaman parçası gitmiştir, o devre içinde o kişinin Allah'ın verdiği derecelerle mutlaka sevapları günahlardan öteye geçmiştir. Ve Allah sana cennete gideceklerin sevapları günahlarından fazla olanlar olduğunu, cehenneme gideceklerin günahları sevaplarından fazla olduğunu söylüyor. Müminin 102 ve 103'te. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazladır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizayn içerisinde Allah'ın kurtuluş reçetesine baktığınız zaman muhteşem bir dizayn görüyorsunuz. O Allah'tır. Ve sizin sadece kurtulmanızı ister. Sadece mutluluğunuzu ister. Cennet saadeti bir insanın düşünemeyeceği kadar kolay bir olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala mutlaka onların derecelerini her bir işlemi

gerçekleştirirken arttırır. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşar. Burası size anlatmaya çalıştığımız Allah'ın mutluluk dizaynının başlangıcıdır. Kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Allah Teala ona bu verdiği insanların ötesinde yeniden insanlar verecektir. Kalbinin mührünü açmak, oradan kalbe ulaşmak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek, o kişiyi huşu sahibi kılmak, o kişinin ışığını göstermek, Allah'ın her bir safhada kişiye yaptığı yardımlardır. Ve bu süreç içerisinde o kişiye namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, Allah'ın bütün ibadetlerinden zevk almasını sağlayan Allah'tır. Öyleyse hiç kimse yoktur ki Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah bu işlemleri yaptıktan sonra ölsün ama cennete girmesin. Bu mümkün değildir. Kişi sadece bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırma niyetinin sahibi olur ve İslam'da bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için niyet amelden üstündür, prensibi hakimdir. Üstün olan niyettir. Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse mutlaka Allah'ın cennetine sahip olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek oluyor ki inanamayacağınız kadar kolay bir sebeple, bir tek niyetle Allah cehenneme gidecek olan bir kişiyi cennetine ulaştırıyor. Bu kişinin günahları ne denli büyük olursa olsun Allah'a göre netice değişmiyor. Çünkü onların bütün günahlarını örtecek. Örttüğü anda o kişi cennetin sahibi olmuştur. Yani bir insanın cennete sahibi olması için mutlaka bir mürşide gidip ulaşması lazım iddiasında bulunanlar, hayır, lazım değil. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama onlar da mürşitlerine ulaşacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenler elbette. Ama dikkat edin ki onlara mürşitlerini gösterip mürşidini sevdiren Allah-u Teala o kişi mürşide ulaşana kadar 12 tane ihsanda bulunuyor. Sadece ihsanla tabi olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Yusuf suresinin affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeye, yani ensar ve muhacirine tabi olan tabiinin ihsanla tabi olduğunu açıklıyor. Sahabenin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiiyeti ihsanla bir tabiiyettir. Ama eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gidip herhangi bir mürşide tabi olsa
imamın kurtulması mümkün değildir. Devrin imamına da tabi olsa mümkün değildir. Çünkü o bir tabiyet değildir. Tabi olmamıştır. Tabi olduğunu zannetmektedir. Öyleyse kuru tabiyet, yani ihsanlı olmayan bir tabiyet, Allah'ın 12 tane ihsanını almadan tabiyete ulaşan bir kişisi, kişi için tabiyet söz konusu değildir. O kişi hala ölüdür. Allah'ın söylediklerini idrak edecek yapının sahibi değildir. Ve o kişiye Allah-u Teala mürşidini sevdirmek için kalbinin mührünü açmak, küfür kelimesini almak ve kalbindeki etineti alıp ihbat koymak söz konusu olduğu için böyle bir dizaynda muhteva ona göre oluşmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz üzerine siz cehennemlikken sizleri cennetlik hale getirir. Bir defa daha tekrar edelim. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar ne yazık ki kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve günahları mutlaka sevaplarından fazladır. İstisna yok. Herkesin durumu farklı. Ve kim Allah'a ulaşmayı düşünmezse orada hiçbir değişiklik olmaz. O kişi hangi mürşide giderse gitsin, tabi olduğunu denetsin, gerekli formaliteleri yerine getirip aslında tabi olmamıştır. Tabiyeti kabul edilmez. Ve sevapları günahlarını öteye geçirilmez. Hiçbir işlem yapılmaz üzerinde. O kişinin nefs tezkiyesi yapması da, ruhunu alavlaştırması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, ne dersiniz? Sizinle ara sıra böyle yarenlik edelim mi? Size mutlaka kurtuluşunuzun var olduğunu, hiçbir zorluğa uğramadan bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebileceğinizi acaba anlatabildik mi? Ey benim yarenlik ettiğim kardeşlerim, beni anlayabildiniz mi? Bu Kur'an'ı anlamak demektir. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtulmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah-u Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler, insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'yla olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsana da verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafında,

Öteki insanları görmüyor musunuz? Falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem berzah alemidir. Allah Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katarsak dört olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var. Ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış. Ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır. Meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz. Ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi,
Ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey

neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi zikir hücrelerinde zikir müessesesini tamamladıktan sonra Sitetini müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler ki %100 afetle doludur insanın nefsi. %7 azalmadıkça yani o afetlerin yerine Allah Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe o kişinin ruhu nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı
Dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiyet anında vücuttan ayrılan ruh, Devrin İmamı'nın dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikim olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitretine müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir, vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh, Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru, Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak orada da 7 katı o kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikim olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır.
اُبَرُّهُ Nefsi diyor Hazreti Yusuf Allah'a ve ma uberruhu nefsi. Ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emaretun bis sui. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşundan itibaren herkes nefsi emaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı, bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2. Mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3. Ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5. Daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6. Daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra
İlk %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarda dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında
mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki, sizin bir tek talebiniz,
ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileminiz, bu konudaki talebiniz Allah-u Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir. Ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak. Onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah-u Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasına atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek, Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz, dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk kelimesine dikkatle bakın. Eski adıyla saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Sizleri o kadar çok seviyor ki, insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması Allah'ın temel hedefi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir. Nasıl mutlu olacaksınız? Evvela Allah-u Teala hepinizi mutluluğa davet ediyor. Sonra da nasıl mutlu olacağınızı söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala hepinize saadeti garanti ediyor. Cennet saadetini garanti ediyor, dünya saadetini de garanti ediyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sizi yaratmış. İnsan olarak yaratılmak onuruna sahipsiniz. Öyleyse buradaki büyüklüğü bir iyice değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kainatın en kıymetli mahluku olan sizler, Allah'ın indinde en değerli mahluk sizlersiniz. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman meleklere ve cinlere, yani insandan başka daha evvel yarattığı mahluklara Allah-u Teala diyor ki onu yarattım diyor. Ona diyor hayat verdim. Şimdi diyor onun önünde hepiniz secde edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin acaba Adem Aleyhisselam'a secde edilmiş? Allah-u Teala insanı bir tanrı gibi mi kabul ediyor? Hayır, asla. İnsanda bir Allah'ın emaneti olduğu için Allah-u Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor.

söz konusu. Bütün insanların ruhu, onların o andaki hüviyetlerinin aynını oluşturur şekil olarak. Yani vücudunuzun her zerresini kaplar. İşte Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde ettirmesinden muradı, Adem Aleyhisselam'da Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle Adem Aleyhisselam'ın vücudunun her zerresinde şeklini alan bir varlık söz konusu, Allah'a ait, ona geri dönmesi lazım. Allah'a ait olduğu için ilahi bir varlık, ruh. Ve insana emanet olarak verilmiş. O emanet ki mutlaka sahibine dönmek mecburiyetinde. Mutluluğunuzun temelinde de zaten bu olay yatıyor. Ruhunuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Hepiniz bununla mükellefsiniz. Gerek Allah'a ulaşmayı dilemeniz, gerek Allah'a ulaşmanız, ikisini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle diyor. Allahu yeştevi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştırır Allah Teala. Öyleyse dinin teslimlerden ibaret olduğunu görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tunsarun." Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Önce Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin. Sonra Allah'a teslim olun. Yoksa, yani bunu yapmazsanız, sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Bunu yapın, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse temelde Allah'a ulaşmayı dilememiz, sonra da ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve en sonunda da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Bir hakkın teslim. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmak ancak iradeyi de Allah'a teslimle mümkün. Ama biz konunun başlangıç noktasına bakıyoruz. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hem cennet saadetini hem dünya saadetini içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan sistem, kişinin cennet saadetini elde ettiği noktadan itibaren başlamıştır. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cenneti hak etmiştir. Evet, bir

dilek eşittir cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hayatınızın en önemli şeyini yaptınız mı sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? En önemli atılımını, en önemli demarşını, en önemli ilk adımı, Allah'a doğru ilk adım. Sizi mutlaka cennet saatini ulaştıracak olan bir imkan var elinizde. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bitti. Mutlaka birinci kat cennet sizindir. Birçok kişi bize telefonla ulaşıyor, not bırakıyor, faksla ulaşıyor, bilgisayarda ulaşıyor. Ve diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik mi, dilemedik mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl bir tohumu tarlaya attığınızda, oradan buğday çıktığını gördüğünüzde emin olursunuz ki siz o tohumu toprağa atmışsınızdır ki oradan buğday çıkıyor. Bitki vücuda geliyor. Tıpkı bunun gibi. Sizlerden ne haber? Allah'a ulaşmayı dilediklerini düşünenler, eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinizde namaz kılmaya karşı bir ısınma, zikir yapma dileği, Allah'ın emirlerine itaat etme eğilimi, oruç tutma talebi eğer gelmişse içinizden, Allah'ın ibadetlerine yakınlık hissediyorsanız, kurbiyet hissediyorsanız, onları yapmak konusunda içinizden bir duygu taşıyorsa, namaz kılmak istiyorsanız, oruç tutmak istiyorsanız, zekat vermek istiyorsanız ve bunların hepsinden önemlisi zikir yapmak istiyorsanız, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz, hiç endişeniz olmasın. Kesinlikle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin işaretleridir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyip de dilediğinizi zannederek namaz kılmaktan hoşlanmıyorsanız, zikir yapmıyorsanız, zekat vermiyorsanız, Allah'ın emirleri size buz geliyorsa, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediniz ve zannettiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayır, buradan dilinizle söylemeyeceksiniz. Dilinizle ifade ettiğiniz şeyi kalbinizle tekrar etmediği takdirde, bu talep buradan, kalbinizden, şu kalbiniz var ya, oradan gelmedikçe bu hüküm sizin için geçerli değildir. Neticesini kendiniz takdir edeceksiniz. Neden etrafınızdaki insanlar namaz kılmayı o kadar seviyorlar da siz hiç sevmiyorsunuz? Neden oruç tutmak size çok zor geliyor? Bunların özellikle zikir adı verilen müessese sizin için doyulmaz zevkler içerir. Unutmayın, herkesin kalp gözü zikirdeyken açılır. Allah Teala sizi fiziğin ötesine geçirecekse zikir yaptığınız bir an rastlatır bunu. Hele gecenin geç saatlerinde, sabah namazlarında, belki seher vaktinde yapıyorsanız zikretmeyi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanı mutlu edecek olan her şeyi Allah Teala sadece bizim hayran olabileceğimiz bir dizaynda kadar güzel tertip etmiş ki, hayranlıktan başka bir şey duyamıyoruz. O en ötedeki duygudur. Evvela hoşlanma başlar Allah'tan, sonra Allah'ı seversiniz, sonra aşık olursunuz, en sonra hayran olursunuz.
sevgili kardeşlerim, Türkçemize hayran olmak bu standartlarda girmiştir. Yoksa aslında hayret kelimesiyle hayran kelimesi aynı kökten gelir. Ama birisi bir şeye şaşmak anlamına geldiği halde, öteki çok derin bir aşkın sahibi olmak anlamına gelir ve aşık olduğunu kendisinden çok üstün görmek anlamına gelir. Öyleyse göğsümüzü gere gere duyururuz ki biz Allah'a hayranız. Elbette Allah bizi yaratandır. Elbette üstündür. Elbette en üstün olan O'dur. Biz O'nun naçiz bir kuluyuz. Ve O'na hayran olmak şereflerin en büyüğüdür. Sevgili kardeşlerim, o Allah eğer bizi yaratmasaydı şimdi olmayacaktık. O yarattı. O var etti hepimizi. Ve hepsinden güzeli bize bu sizlere 25 yıldan fazladır, 27 yıldır söylediğimiz bu güzellikleri biz kendiliğimizden öğrenmedik. O öğretti. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Hadi başlayın. Dileyin Allah'a ulaşmayı. Hayır, zarar etmezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz cennetin sahibisiniz. Ama din adamları öyle söylemiyorlarmış. Tabii söylemezler, bilmiyorlar ki. Neyi söyleyecekler sevgili kardeşlerim? Onlar asırlardan beri insanların yazdığı kitaplara sarılmışlar. O kitapları tercih etmişler Kur'an yerine. Unutmayın, bu ilmi bize Allah Teala Kur'an'ı adım adım öğreterek kalbimize yerleştirdi. Bizim kalbimize, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kur'an'ı yazdı Allah Teala. O Kur'an'ı aslında harflere bakarak okumasını bilmediği halde, ümmi olduğu halde Kur'an'ın bütününü ömrü boyunca okumuştur. Çünkü kalbine Allah Kur'an'ı yazmıştır. Bizim söylediğimiz o değil. Allah'ın bizde yaptığı şey o değil. Kalbimize her öğrettiğini Kur'an ayetleriyle öğretti. Buraya yerleştirdi. Öyleyse dikkat etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her söylediğimiz mutlaka Kur'an'dan bir ayete dayalıdır. Neden Allah Teala bu kadar temkinli hareket ettiriyor bize? Çünkü insanların büyük kısmı hala karşımızda. Kurtuluşlarının bizim söylediklerimize dayalı olduğunun hala farkında değil zavallı insanlar. Hala asırlardan beri kendilerine öğretilen yanlış öğretinin kontrolü ve tesiri altındalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki biz daimi abdestli gezen bir toplulukuz. Şu veya bu şekilde abdestimiz bozulduğu anda derhal abdestimizi alırız ve abdestsiz geçen hiçbir devremiz olmaz. Biz Mihir Vakfı'nın mensuplarıyız. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın bütün evliyaları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes en yüksek dereceli olanlardan tutun da dininin gereklerini yaşamayı hedef ittihaz eden herkes daimi abdesti gezmeye gayret eder. Biz o gayreti emir telakki etmişiz. Zaten farz Kur'an-ı Kerim'de. Ne zaman abdestimiz bozulursa ilk işimiz hemen
bozulduğu an abdesti almaktır. O noktada bunu bir vazife, bunu bir mecburiyet telakki ederiz. Şimdi Haç'tan kardeşlerimiz telefon ediyor. Bir takım din adamları diyorlarmış ki, yahu siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Neden? Siz abdest aldığınız zaman namaz sizi kendisine çağırır. Abdesti alan namaz kılmak mecburiyetindedir. Hoppala. Sevgili kardeşlerim, insanlar neler uyduruyorlar? Bir defa bizim toplumumuz günde 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılar. 5 normal vaktin ötesinde, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının ötesinde, sabah namazıyla öğle namazının arasında kuşluk sünneti kılarız. Şimdiki saate göre saat 12 ile gece 12 ile sabah namazının arasında da teheccüd namazı kılarız. Öyleyse her gün Mihir Vakfı'nın mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Şimdi bu kardeşlerimiz, bu iddiada bulunan kardeşlerimiz hem 5 vakit namaz kılıyorlar, hatta Haç'ta 13 vakitte de indiriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, sakın abdest almayın, abdestinizi namaz kılarken alın. Yoksa namaz sizi çağırır. Namaz kılmak mecburiyetindesiniz. Aa benim canlarım, ciğerlerim, hiç mi Kur'an-ı Kerim'e bakmıyorsunuz? Allah Teala ne diyor? Ayak yolundan geldiğinizde diyor, tuvalete gittiğinizde abdestiniz bozulur. Abdestinizi bozacak olan her hareketten sonra mutlaka abdest alın diyor Allah Teala. Kur'an bunu emrediyor. Şimdi hangi sıfatla din adamları çıkıyor ortaya da bizim kardeşlerimize, ya siz devamlı abdesti geziyorsunuz, böyle saçmalık olur mu? Namazdan evvel abdest alınır, biz öyle yapıyoruz, siz de öyle yapın diyebiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, ümit ediyorum ki bunda bir yanlışlık vardır. Belki de din adamlarımız böyle söylememişlerdir. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Bize ulaşan şey bu yanlıştır. Eğer yanlış anlaşıldıysa o kardeşlerimizden, o din adamı kardeşlerimizden özür dileriz. Ama bize ulaştırılan bilgi bu. Eğer onlardan da bir bilgi ulaşırsa bu konunun tartışmasını da yaparız. Ve bu konu bizi yaralar. Biz bu dünyada en çok namaz kılan insanların topluluğuyuz. Öyleyse her hareketimize dikkatle bakın. Hepsi bugünkü topluma bir örnektir. Misal alınması lazım gelen davranışlardır. Ne yapıyorsak onlar Allah'ın emirleridir. Daimi zikir bütün kardeşlerimizin hedefidir. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde daimi zikrin olduğunu sakın unutmayın. Daimi zikir Allah'ın temel emridir. Zikir farz mıdır? Zemin suresinin 8. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Dön değil, ulaş diyor Allah Teala. Tebettel ileyhi, ona ulaş. Tebdila, her şeyden kesilerek. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikret. Bu daimi zikir değildir.
ara sıra Allah'ın ismini zikretmektir. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor sevgili kardeşlerim. Çok zikirde, günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe Ya eyyühellezine aminuskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok olsun zikriniz demiş oluyor Allah Teala. Demek ki ara sıra zikretmek farz ama çok zikir de farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayakta öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama üç halin üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellef kılınmışız biz insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu farzları koymuş ve zamanımızda zikir farzların arasında yok. Şeytanın oyunundan bahsediyorum. Nasıl bir tuzak? Bütün insanlık alemini zaten Yahudilerin başlangıcından bu tarafa geçen devresinde devre dışı bırakmış onları. Hristiyanların başlangıcından bugüne kadar geçen devresinde onları devre dışı bırakmış. Şimdi de İslam'ı devre dışı bırakmayı başarmış. Allah'ın temel farzlarını insanlara unutturarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri hep sizin için ve zikir yaşanmaya değer bir mutluluk nevidir. Eğer zikir yaparsanız, zikir yaptığınız sürece Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat ulaşır size. Tabii eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, tabiyetinizi de gerçekleştirmişseniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de tabiyetinizi gerçekleştirmeden evvel zikir yaparsanız, gene Allah Teala göğsünüzden kalbinize açtığı yoldan kalbinize Allah'ın nurlarını gönderir. Ama bunlardan kalbinize girebilecek olanlar sadece rahmet nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde zikir vardır. Çünkü zikir sizi mutlak bir uyum haline ulaştırır. Ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle nefsinizin afetlerinin devreden çıktığı, ruhunuzun hasletlerine paralel hareket eden bir nefs ve bir ruhtan ibaret olduğunuz noktadan bahsediyorum. Ne zaman zikir yaparsanız, bakınız ne oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, irşat makamına da ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirdiğinizi kabul ediyorum. Böyle bir noktadan itibaren durumunuz ne olur? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlardan rahmetle fazl Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا
Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, kalbinize giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesini oluşturan iki faktörden bahsediyor, rahmetle fazl. Şimdi geliyoruz Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerine. Allah Teala diyor ki, ne zaman onları bir musibetle imtihan etsek, onlar derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte diyor Allah Teala, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kim bu insanlar? Tabiyetlerini tamamlamış olan insanlar. İşte rahmetle faz tabiyetten önce, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, rahmetle faz ve rahmetle salavat beraberce tabiyetten sonra Allah'ın katından o kişinin göğsüne gelir. Allah'ın yarmış olduğu, göğsünüzü yarmış bir yol açmıştır kalbinize, nefsinizin kalbine. O yarıktan geçen Allah'ın rahmeti ve fazlı ve rahmeti ve salavatı kalbinize ulaşırlar. Kalbinizin nur kapısının üzerine baskı yaparlar. Bu nuru rahmet kapısının, bu nur kapısının üzerindeki nuru, kapıyı aşağı doğru indirirler. Mührü aşağı doğru indirirler. Rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı bunu yapar. Dört grup enerji. Ve zulmani kapıya kadar indirir. Nefsinizin kalbinin alt boyutunda, şeytandan gelen ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarı doğru çıkarak kalbinize şeytandan gelen karanlıkların ulaşmasını bu nesne durduracaktır. Çünkü zulmani kapıyı rahmetin, fazlın ve salavatın, rahmetin ve salavatın baskısıyla aşağı inen mühür zulmani kapıyı kapatacaktır. Ve zikir devam ettiği sürece zulmani kapının aşağıdan zorlanmakla açılması mümkün değildir. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ve rahmetiyle salavatı geliyor. Birkaç dakika içinde nefsinizdeki bütün karanlıkları, afetleri kapı dışarı atarak, daimi zikirde olan bir kişinin nefsinin kalbi nasıl %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanmışsa, fazıllar tamamen onu kaplamışsa, burada da rahmet, faz ve salavat nurları beraberce nefsinizin kalbini kaplar. İşte bunlardan fazıllar, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği nimetlerden birisi de kalbinize imanı yazmaktır. Kalbine iman yazılmış olan bir kişinin kalbi artık bir manyetik alan sahibidir. İman kelimesi bir manyetik alanı ifade eder. Ve bu manyetik alanla fazılların manyetik alanı birbirinin tersidir. Yani birisi en, birisi es kutbunu oluşturur mıknatıs alanlarından. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplanıp oraya yapışmaya ve yığılmaya başlarlar. Bu nefs tezkiyesidir. Bu noktadan evvel, daha evvel %2 rahmet zaten nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. İman kelimesinin etrafına değil. Ama fazıllar, nefsinizin kalbindeki nurların %98'ini teşkil edecek olan fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve siz zikre devam ettiğiniz sürece daimi zikirde olan bir kişiden hiçbir farkınız yoktur. Günah işleyemezsiniz.
Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz sadece. Bütün güzellikler sizinle beraber olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse fazıllar nefsinizin kalbini dolduracaklardır. Ama siz zikir yaptığınız süre boyunca daimi zikirde olan bir insanın yaşantısını yaşarsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Güzel amellerde bulunursunuz. Kimsenin kalbini kırmazsınız. Yanlış davranışlarda bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, o dizaynda yepyeni bir dünyada yaşarsınız. Zikir yaptığınız sürece sadece Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiklerini ise gerçekleştirmezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda ne var? Böyle bir dizaynda zikir var, zikrin size getirdikleri. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı zikri 14 asırlık bir zaman parçasında yok etmişler. Ne 54 farzda ne 32 farzda zikri farzlar arasında göremezsiniz. İslam'ın 5 şarttan ibaret olduğunu söylerler. Yanlıştır, eksiktir. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala buna ilaveten minakihi diyor, ona, Allah'a ulaşmayı da koyuyor devreye. Ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadet olarak kabul ettiği zikirde mutlaka var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümlerine baktığımız zaman mutluluğun temel işaretlerinin orada mutlaka var olduğunu görürüz. Mutluluğunuzu gerçek anlamda sağlayacak olan en büyük vasıta zikirdir. Ve zikir bugün farzların arasında mevcut değildir. Soğukkanlılıkla din adamlarımız olaylara bakıyor ve eksikliklerin hiç farkına varmamış gibi davranıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha alil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Kavim diyor onlara, o sahabeye, sana vahyetti Kur'an'dan, kitaptan vahyettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. İzah et anlattıklarını ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ın ismini anarak yapılan zikir, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek yapılan zikir, o en büyüktür diyor Allah Teala. 3 tane zikirden bahsediyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Birinci zikir, Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi zikirdir. Okumak, o da bir zikirdir. Namaz kılmak, namaz kılmak da bir zikirdir. Peki zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye
zikretmek o diğer iki zikirden daha büyük olandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizlerden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun dışında bir talebi yok Allah-u Teala'nın. Sadece mutluluğunuz. Sizin mutluluğunuz onu mutlu kılar. Allah-u Teala siz yanlış yaptıkça bundan hüzün duyacaktır. Allah herkesin cennete girmesini ister. Allah-u Teala kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala demişse ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu Allah-u Teala'nın herkese Kur'an-ı Kerim yoluyla ve daha evvel Tevrat yoluyla, ondan sonra İncil yoluyla bütün peygamberler zamanında onlara verdiği, Kur'an'da isimleri geçmeyen kitaplarıyla Allah hep açıklamış insanlara insanlık tarihi boyunca. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar son peygamber, son nebi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay açık ve kesindir. Allah-u Teala sizlerden sadece mutlu olmanızı ister ve bunun standartlarını koymuş Kur'an'a. Mutlu olmanızı farz kılmış üzerinize. Bana ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah-u Teala size namaz kılmak zevkini verecektir. Namaz kılmayı zevk haline getirecektir. Oruç tutmayı açlık duymadığınız bir noktaya mutlaka ulaştıracaktır. İftara doğru karnınızın acıklığını hissedeceksiniz. Ve ondan sonra da zaten iftar olacak. İftar zamanı sizi özellikle acıktırıyor. O zaman da yemek yemenin zevkine varasınız diye. Önce orucun zevkine vardırıyor, açlığı hissettirmiyor. Sonra da yemek yemenin zevkine varmanızı istiyor. Bu arada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yemek konusundaki iki temel öğüdünü sakın unutmayın. Hayatınıza derhal tatbik edin. Bir, acıkmadan sofraya oturma diyor. Acıkmadan sofraya oturma. İki, doymadan kalk. Doyma, siz yemeği yedikten, lokmayı ağzınıza attığınızdan 20 dakika sonra hissedilen bir faktördür. Öyleyse daha siz o doymayı hissederek sofradan kalkmayı düşünüyorsanız, bilin ki ondan çok daha evvel aslında doydunuz. Ama siz doymayı hissettiğiniz anda sofradan kalktığınız için aradaki fazla yiyeceği de almış oldunuz. Vücudunuzu bir yağ deposu haline getirmek için gerekli şeyi yapmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ı zikredin. O zikir sizi sonsuz mutluluklara taşıyacaktır. Bilin ki daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka kalp gözünüz açılacak. Mutlaka kalp kulağınız açılacak. Yeter ki siz ulaşın. O zaman bu dünyayı gerçekten yaşanmaya değer bir muhteşem fizik alemi olarak değerlendireceksiniz. O zaman fiziğin ötesini de yaşayacaksınız. Nefs tayi mekanı yapacaksınız. Mekala tela ruh tayi mekanı nasip kalacak size. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine
güzel dizayn edilmiş ki böyle bir muhtevada sadece ve sadece mutluluk yaşanır. İşte mutluluğunuzun standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, kalbinizden dilemişseniz tarif ettiğimiz veçile, o anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşarsanız mürşidinize ulaşacaksınız 14. basamakta. Allah size evvela furkanlar verip günahlarınızı örtecek. Sonra irşat makamına ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Sizin zikrinize paralel olarak nefsinizin kalbi %7 %7 fazıllarla dolacak. Bu fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. O noktada ruhunuz Allah'a geri dönmüş olacak. Mürşidine tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Tabiyetinizden sonra vuslata kadar geçen devrede gayretin sahibi olacaksınız. Nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. Nefsiniz tezkiye olduğu zaman, %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah da yok olacak. Emaneti sahibine iade ettiniz. Nefsinizi tezkiye ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri buraya kadar mutlaka ulaştırıyor, kendisine ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Ama ulaştıracağını garanti ediyor. Yani hiçbiriniz istisna değilsiniz. Kim olursanız olun. Diyelim ki şu anda bizi çok büyük suçları işlemiş olan birisi de dinliyor. Evet, siz de buna dahilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün o şimdiye kadar işlemiş olduğunuz suçların hepsi örtülür. Yeter mi? Yetmez. Zaten bu sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürür. Ama Allah Teala bu kadar da bırakmıyor size. Eğer ömrünüz varsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 ay yaşayacaksanız eğer, o zaman sizi Allah Teala mürşidinize de ulaştıracaktır. Size mürşidinizi de sevdirecektir. Tabiyetinizi gözyaşları içinde zevkle gerçekleştireceksiniz. Büyük bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve Allah'a ulaşacak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Ulaştığı anda da 3. kat cennetin sahibisiniz. O kadar mı? Bu konunun cennet saadeti bölümü. Ama aynı noktada dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. Allah'ın katında bunların bir değeri yoktur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dediğiniz anda Allah Teala bütün günahlarınızı örtecektir. Sonra da 14. basamakta irşat makamına ulaştığınız zaman
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahlarınızın hepsini sevaba çevirecektir. Furkan 69'da cehenneme girecek olanlardan bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa böylece Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu o insanlara ki sözlerimizi ciddiyetle inceliyorlar, açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i, bakıyorlar tam söylediğimiz gibi ifadeler. O zaman diyorlar Allah-u Teala bize böyle bir imkan vermişse biz ne diye bu kadar hüzünleniyoruz, üzülüyoruz? Öyleyse Allah-u Teala affedicidir. Bizi de mutlaka affeder. Evet, hiç yanılmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizleri de affeder. Suçunuz ne olursa olsun, Allah-u Teala her şeye kadirdir. Ve de istediği şeyi sizden sadece bir dileğin sahibi olmanız, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak da Allah'ın mürşidine ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamak da ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Kişi ermiş olur. Allah'a ruhu ulaşmış olan bir evliya. E burada 3. kat cennetin sahibi olur. Yeter mi? Yetmez. Dünya mutluluğunun da %50'den fazlasına sahip olur. Neden? Çünkü şeytan başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsine kumanda eder. Daha başka bir ifadeyle nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini mutlak olarak yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Bu Allah'ın programlaması, bu standartlarda nefsinizin afetlerini dengeyi sağlıyor. Ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik taşır. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise işleyen bir özellik taşır. Öyleyse iki düşman kardeş, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığınız ana kadar devamlı savaş halindedir. Ondan sonra da savaş bitmez. Çünkü başınız üzerinde artık devrin imamının ruhu var. Onun ruhundaki hasletler gene aynı standartlarda. O sizin vücudunuza kumanda etmek için gönderilmiştir. Öyleyse neticede ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin de yarısına ulaşırsınız. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı artık ruhunuzun hasletleriyle paraleldir. Yani Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Çünkü nefsinizin kalbi %49 faziletlerle dolmuştur. %2 de rahmet nurlarıyla dolmuştur. Nefsinizin kalbindeki %51 artık şeytana hizmet etmiyor, Allah'a hizmet ediyor. Ve de her gün günün yarısından fazla bir zaman parçasında siz mutlu bir insan oluyorsunuz, dünya mutluluğu. Öyleyse Allah bir garantim vermiş size, kesin sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Nasıl bir mutluluk garantisi? Sizi mutlaka kendisine ulaştıracak, ruhunuzu kendi zatına geri alacak ve sizin nefsinizin kalbini %51 nura ulaştıracak. Yani siz dünya saadetinin de yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, şuradan kalbinizde yapmanız lazım gelen bir dilek. Üstelik yapıp yapmadığınızı kendiniz kontrol edin. İbadetleri sevmeye başladınız mı,
talepte bulunmuşsunuz. Hiçbir değişiklik yok. O zaman yeniden talep edeceksiniz. Kalpten, şuranızdan, kalbinizden bir talep. Unutmayın, Allah-u Teala hep kalbinize bakar. O talebi oluştuğu an işitir, bilir ve görür. Üç ayrı cepheden derhal farkına varır. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Ve bu sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına, cennet saadetinin de üçüncü katına mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ne kadar size dost, ne kadar yakın olduğunu görmüyor musunuz? O sizlerden yana, sizin mutluluğunuzu istiyor sadece, başka hiçbir talebi yok. Öyleyse neden insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler? Bunu acaba kim dizayn ediyor? İnsanları bu noktada bırakmak isteyen kim? İşte o şeytandır. İblis, insan ve cin şeytanlar, tağut. Onlar kendileri öyle büyük bir mutsuzluğu yaşarlar ki sizi de o büyük mutsuzluğun içinde kendileri gibi yapmak isterler. Sakın onlara kapıları açık bırakmayın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizi gene bir saat boyunca bir mutlu beraberlikte söyleyen ve dinleyen hüviyetinde donattı. İlmiyle, rahmetiyle, nuruyla. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimizi hiç unutmayın sakın. Hepinizin sonsuz mutluluklara Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinimiz bir sevgi dini. Hepimiz sevmeyi öğrenmeliyiz. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada bir problemimiz yok. Ama biz bizi sevmeyenlerin de dostumuz olmasını isteriz. Onun için biz onlara dostluğumuzu her zaman ispat etmeliyiz. Bu vesileyle herkesi bir kardeşimiz olarak değerlendirdiğimizi, bize bağlı olsunlar veya bizimle hiç ilişkileri olmasın, ama onları mutlaka sadece sevdiğimizi belirtmek isteriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha açık bir şekilde belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın ki bu çalışma aslında kendisinin de mutlu olmasını sağlayacak olan en güzel davranış biçimidir. Ne kağı küfte, o kağı ekmek sevgili kardeşlerim. Kime? Ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktardaki mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aksi de geçerli. Bir insan kime ne kadar huzursuzluk verirse kendisi de o huzursuzluğun miktarını aynen yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı peşin görür. Allah hesabı toptan görür. Öyleyse her an yaptığımız her şey filme alınıyor. Ve derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikrin sahipleri her an derecat kazananlardır. Çok zikir yapanlar zikir yaptıkları sürece zikir açısından kazananlardır. Az zikir yapanlar da gene zikir açısından zikri yaptıkları o az süre boyunca derecat kazanmaktadırlar. Hayatımız hep bir takım hareketlerle geçiyor. İnsanlarla beraber geçiyor sevgili kardeşlerim. İşte bu beraberlikte Allah Teala'nın bizden istediği şey etrafımızdaki insanları mutlu kılmamız. Ne kadar mutlu kılabiliyoruz? İşte biz onlara verdiğimiz mutluluk kadarını Allah Teala'nın da bize yaşatacağını bilmeliyiz. Kim? Etrafındaki insanlara onları rahatsız edici, onları huzursuz edici davranışlarda bulunuyorsa o kişi o süre boyunca devamlı derecat kaybeder. İnsanları döven, insanları işkence eden, insanlara kötü davranan herkes o anda yaptığının cezasını öder. Negatif bir davranış biçimi sebebiyle devamlı derecat kaybeder. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Cennetin ve cehennemin giriş kapısı açık ve kesindir. 1. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bir hedefimiz olmamalı mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala böyle nasip etmişse, kaybettiği dereceler fazla olanın gireceği yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden cehenneme girelim ki? Bu dünyada ne kadar yaşarız? 80 sene yaşayalım, 100 sene yaşayalım, daha fazla yaşayalım. Ne yazar? Bir cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuza kadardır. Sonsuzdur. Öyleyse bu dünyada kazanacağımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıyla gideceğimiz yer cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Ve cennetin de seviyesi o kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden ne kadar fazla oluşuna bağlı olduğunu görüyoruz. Cehennem seviyesi de aynı. Kaybettiğimiz derecelerin ne kadar fazla ise o kadar cennete, cehenneme girmesi söz konusu kişinin. Yani o kadar eğer kaybettiği dereceler bir kişinin fazlaysa o fazlalık oranında daha alt kat cehennemlere gitmeleri söz konusudur. Nasıl 7 kat cennet varsa 7 katta cehennem var sevgili kardeşlerim. Bir gün Allah Teala size de

hariç kimsenin hayat defteri değişmez. O kişi dünya hayatında neyi yapmışsa hayat defteri sadece onları gösterir. Hayatınızın her saniyesinde derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girmesi bütün bir ömür boyunca kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Allah Teala istiyor ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a karşı olan görevlerini en güzel standartta yerine getirsin. Allah Teala istiyor ki böylece herkes dünya hayatını yaşarken her yaptığı güzel davranış sebebiyle mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, bu herkesin elindedir. İnsanlar kendi geleceklerini kendi davranışlarıyla vücuda getirirler. Allah'ın emirleri var. Yerine getirilmesi lazım. Allah'ın nehileri var. Yasakları var. O yasaklardan kaçınmak lazım. Öyleyse bir ayrı cepheden cemaat halinde yaşadığımızı hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Başka insanlarla birlikte yaşamaktayız. Her şeyimiz bir başka insanın vücuda getirdiği bir şeyler, giyindiğimiz kıyafetimiz, evler, bahçeler, sahip olduğumuz her ayrı şey bir ayrı dengenin ifadesidir. Sevgili kardeşlerim, yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse her an hareket halindeyiz. Her an insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bu durumda yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başkalarını mutlu etmek. Onlara ne kadar mutluluk verirsek Allah Teala bize aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse bir insan için etrafındaki insanlar ne kadar çoksa, onların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabildiyse o kadar çok Allah Teala onları mutlu eder. Madem ki bizim için de durum bu, öyleyse yapmamız lazım gelen şey etrafındaki herkesi mutlu etmek sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğimiz mutluluğun aynını mutlaka biz de yaşarız. Herkes bu sebeple bizim için bir mutluluk fırsatıdır. Bir mutluluk imkanıdır. İşte şeytanın büyük tuzağı insanların birbirine karşı olan kıskançlıklarıdır. Halbuki insanlar bu kıskançlıklar sebebiyle daima derecat kaybederler sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse bütün insanlar için yapmamız lazım gelen şey nedir diye sorarsak, en güzel cevap başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın emirleri belli değil mi sevgili kardeşlerim? 5 vakit, davetede 7 vakit namaz. Öyleyse bir taraftan namazımızı kılacağız. Ama öbür taraftan da Allah Teala'nın bize verdiği bir emir var bütün insanlara. Beni zikredin diyor. Zikir yapmak farz mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de zikir farzdır. Ve insan mutluluğunun en büyük sembolü zikirdir. Bütün ibadetler güzeldir ama zikir mutluluğun sembolüdür. Neden? Çünkü zikrettiğimiz sürece Allah, Allah, Allah, Allah.

Allah, Allah diye sesle zikrettiğimiz sürece kalbimize nurlar dolar. Diye sessiz zikrettiğimiz sürece gene kalbimize nurlar dolar. Ağzımızı da kapalı tutsak, dilimizi de kımıldatmasak, iç dünyamızda diye Allah kelimesini tekrar etsek, gene kalbimizi Allah Teala nurlarla doldurur. Onun için gizli yoktur. O her şeyin sahibidir. Her an hepimizle meşgul olur. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte Allah Teala onların her biriyle meşguldür. Sevgili kardeşlerim, o zaman her anımız bize bir şeyler kazandırır veya kaybettirir. Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bu zikir ne kadar büyük ölçüde yapılırsa o kadar büyük ölçüde kişiye derecat kazandırır. Allah'ın istediği şey bütün insanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve bu sebeple herkesin Allah'ın cennetini hak etmesi. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bunu istiyor. Her şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en güzel hüviyetlere bürünüyor. Ve konunun temelini sevgili kardeşlerim, sevgi oluşturuyor. Allah'ın en çok istediği şey sevmemiz. Şeytanın en çok istediği şey birbirimizden nefret etmemiz. Öyleyse, olay buysa bize bir görev düşmüyor mu sevgili kardeşlerim? İnsanları sevme konusunda bir gayretin sahibi olmamız gerekmiyor mu? Allah Teala bizleri yaratmış. İstiyor ki şu dünya hayatını mutlu bir şekilde geçirelim. İstiyor ki bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek mutlu olalım. İstiyor ki Allah'ın bize emrettiği görevleri, vazifeleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirerek mutlu olalım. Emirleri yerine getirerek mutlu olmak, yasak ettiklerini yapmayarak mutlu olmak. Her an karşımıza başkalarını mutlu edecek veya mutsuz edecek olan olaylar çıkacaktır. İşte biz burada bir ayırımı yapmak mecburiyetinde olanlarız. Onları mutlu edecek olan şeyleri mutlaka gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Onları mutsuz veya huzursuz edecek olan şeyleri asla yapmamaya çalışmalıyız. İşte nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri devamlı bir çatışma içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, afetleri hasletlere çevirebilirsek ki zikir bunu sağlar, afetler adım adım yok olur. Zikrimiz arttıkça hasletler adım adım onların yerini alır. Daim zikre ulaşanlar içinse bu sonsuz bir güzelliktir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki hiçbir afet artık kalmamıştır. Onların yerine ruhun hasletleri
almıştır. Güzellikler her tarafı kaplamıştır. O kişi için artık bir düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. O kişi herkese seven biridir. O kişi başka insanları mutlu etmeye çalışan biridir. Çünkü öğrenmiştir ki mutlu ettiği takdirde asıl kendisi mutlu olacaktır. O bir kişidir. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa her birine ulaştırdığı mutluluk kadar madem ki kendisi mutlu olacaktır, o zaman hayatını sonsuz kesintisiz bir mutlulukla geçirmesi mümkündür. Bunun yolu etrafındaki insanları mutlu etmektir. En geniş ölçüde. Ötekiler hep hudutludur. Kişi zikir yapacaktır. Ama uyuduğu andan itibaren zikri gerçekleştiremez. Ama o kişi insanlara her zaman onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu ettikçe hissetmişsek ki asıl biz mutlu oluyoruz, o zaman vazgeçebilir mi sevgili kardeşlerim? Bu konuda hiçbir deneyimi olmayan insanlara özellikle bunu tecrübe etmelerini ve sağlamalarını diliyoruz. Kendileri yaşasınlar. Acaba gerçekten başkalarını mutlu ettikleri zaman mutlu oluyorlar mı? O zaman bu seviyeyi yükseltmek lazım. Daha çok insanı mutlu ederek kendilerinin daha çok mutlu olmasını sağlamaları lazım. Ayrıca Allah'ın ibadetlerini yapmak kişiyi o ibadet boyunca mutlu olmaya mutlaka ulaştırır. İşte bu sebebe dayalı olarak Allah Teala zikir emrini vermiş. Ondan sonra iki, çok zikir emrini vermiş günün yarısından. 12 saatten daha fazla zikir emrini vermiş ve de daimi zikir emrini de vermiş. Ama bir kişi Allah Teala'nın emirlerini daimi zikir seviyesinde gerçekleştiriyorsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü o gün boyunca, gece boyunca Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'tan kendisine mutluluk ulaşmasını sağlamaktadır. Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılıyor? Kişi daha çok, daha çok, daha çok mutlu olsun diye. Kim daimi zikirdeyse dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Evvela iç dünyasında afet kalmamıştır. Kalmamışsa o kişi başkalarına kötülük yapamaz. Yapması mümkün değildir. Kötülük yapmazsa ne olur? Kötülük yapmazsa mutsuz olmaz. Kötülük yapmazsa yaptığı her şey başkalarını mutlu edecek olan şeylerdir. Öyleyse onları mutlu ettiği zaman asıl kendisi mutlu olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Kim başka insanlara mutluluk ulaştırırsa o ulaştırdığı mutluluk kadarını kendisi de yaşar. Öyleyse bütün insanlar için kanun buysa, herkes birbirini mutlu etmeye çalışırsa o zaman dünya cennete dönmez mi? Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz yaşıyorlar. Din artık önemli bir şey olmaktan çıkmış.
Artık Osmanlı devrini yaşamıyoruz. Unutmayın. Osmanlı devresi boyunca bütün padişahlar, bütün vezirler, bütün ordu, bütün esnaf, herkes tasavvuftandı sevgili kardeşlerim. Çeşitli tasavvuf grupları insanları ayrı ayrı bölümlerde tasavvufu yaşamaya ulaştırmıştı. Herkes tasavvuftandı. Herkes mutluluğu yaşıyordu. Herkes birbirine yardım etmek için çabalıyordu. Yardımı ben ona başka birine ulaştırayım. Ben bu mutluluğu yaşayayım diye herkes bir yarış halindeydi. Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki Osmanlı padişahlarının hepsi tasavvuftandı. Vezirlerin hepsi tasavvuftandı. Ordunun bütünü tasavvuftandı. Aklınızda ne geliyor, hangi tür esnaf düşünüyorsanız, hepsi tasavvuftandı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünyadaki en dürüst insanları oluşturması bir tesadüf müydü? Hayır, tesadüf değildi. Onlar tasavvufu yaşayanlardı. Bu sebeple onu yapmaları, eşyanın tabiatına o tarzda yapmaları, insanları mutlu edecek şekilde yapmaları, insanlara mutluluk vermek için bütün gayretleriyle çalışmaları tasavvufun bir gereğiydi. Ama mutlu olan hep onlar oldular. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Kime ne kadar kötülük yaparsak Allah Teala bize o kadar iç sıkıntısı verir. Huzursuz oluruz. Ve pişmanlık duyarız başkalarına yaptığımız kötü davranış sebebiyle. İşte bunlar öyle bir noktaya ulaşmalı ki biz artık hiç kimseye, onlar bize kötülük etse de kötülük yapamaz bir duruma ulaşmalıyız. Kötülük yapmak bizim için bir büyük yanlışlık olarak değerlendirilmeli. İnsanları sevmeliyiz. Unutmamalıyız ki insanların bize karşı olan davranışları bizim ona karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Bir defa daha tekrar edelim. İnsanların bize karşı olan davranışları bizim onlara karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Öyleyse bu aynayı en güzele dönüştürmek kimin elinde? Bizlerin elinde. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, kim olursa olsun. Ne kaybederiz ki? Ama çok şeyler kazanabiliriz. O insanları mutluluğa davet etmekle biz hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. O insanlara Allah'ın Kur'an güzelliklerini anlatmakla hepimiz vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın istediği şeyin başka insanları mutlu etmek suretiyle bizim mutlu olmamız olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanların çoğu bunu bilmeden yaşarlar. Bilmeden yaşarlar ve öylece ölüp giderler. Ve gidecekleri yeri de cehennem ederler kendilerine. Neden ama sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde bu olaylar cereyan ederken neden biz onları ikaz etmeyelim? Bu noktada sevgili kardeşlerim, insanları ikaz etmenin de bir yolu olmalı diye düşünmeliyiz. İkazımız
başka insanları rahatsız edecek kuvvetteyse bunu hiç yapmayalım. Ama başka insanlara en güzel şekilde anlatabiliriz yaptıkları bir yanlışı, onları derecat kaybetmeye ulaştırdığını anlatmalıyız insanlara. Kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yerin cehennem olduğunu onlara ispat etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta insanlara güzel davranışlarda bulunarak onlardan da bize geri dönen güzel davranışlara sahip olmamız söz konusu iken, diğer tarafta ise başkalarına kötü davrandığımız için kötü davranmamız ve bu kötü davranmamız sebebiyle onlardan da bize kötü davranışların geri dönmesine sebebiyet vermemiz söz konusu iken, neden ikincisini gerçekleştirelim de hem onlara huzursuzluk verdiğimiz zaman sıkıntı duyalım, hem de onlardan bize de aynı netice geri döndüğünde, bize huzursuzluk verecek olan bir davranış biçimi geri döndüğünde bir defa daha huzursuz olalım. Neden sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol mu? Allah Teala bütün insanları mutlu etmemizi emrediyor. Onlara iç huzuru verecek davranışlara da bulunmamızı emrediyor. Onları üzmememizi, sevindirmemizi emrediyor. Bütün bunlar birer vaka olduğuna göre ve bizim onlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmamız halinde aynı mutluluğu Allah Teala bize yaşatacaksa, onları mutsuz edecek davranışları vücuda getirdiğimizde aynı mutsuzluğunu Allah Teala bize de yaşatacaksa, ki mutlaka böyle olur, o zaman neden sevgili kardeşlerim, neden insanları mutsuz edelim de biz de mutsuz olalım? Bizim o zaman yapmamız lazım gelen şey, onları mutlu etmek suretiyle bizim de mutlu olmamızı sağlamak değil mi? Bu strateji içerisinde Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapmak, insanları mutlu etmeye çalışmak, başarabilsek de, başaramasak da, bizim için bir mutluluk vesilesi olmaz mı sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu etmeye çalışmak bir hedefe yürümektir. Bu hedef Allah'ın hedefidir. Ne zaman bizim davranışlarımız başka insanları huzursuz ediyorsa, onları mutsuz kılıyorsa, bu Allah'ın bize emrettiği bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? O zaman Allah Teala bizi cezalandıracaktır. Bu bir iç sıkıntısı şeklinde mutlaka bize yansıyacaktır. Hep gayretimiz olmalı sevgili kardeşlerim. Gayretimiz olmalı. Gayretimiz bütün insanları bu hedefe ulaştıracak bir hüviyet kazanmalı. Biz bir tek görevle vazifeli olmalıyız. Görevimiz başka insanlara mutluluk ulaştırmak. İşte mesele bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Her ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatacaktır. Bunun manası nedir? Neka küfte, oka ekmek. 24 saatlik bir zaman dilimi içinde ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsek, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu tek başımıza biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Bu da bizim mutlu bir hayat geçirmemizin temel faktörü olur. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Başka insanları, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, onların mutluluklarını görerek daha mutlu olmak, daha mutlu olmak. Bunu başardığımız zaman her geçen gün onları daha çok mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseye kötü davranışımız
buluşamaz. Onlar bize kötülük yaptıkları zaman arkasından vicdan azabı yaşayacaklardır. Biz onlara onların kötü davranışlarına karşı en güzel davranışlarla cevap verdiğimizde Allah Teala bize büyük mutluluk yaşatacaktır. Öyleyse biz her zaman huzur içinde olabiliriz. Onlar bize kötülük ettikleri zaman da, güzel davrandıkları zaman da. Güzel davrandıkları zaman zaten herkes gibi biz de bundan memnuniyet duyarız. Ama kötü davrandıkları zaman

0: Allah'ın devreye girmesi söz konusu olacaktır. Allah ise sadece mutlu olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, kin ve bu kinin tabii neticesi olarak intikam almak, bunlar bize yaraşmaz, bunlar bize yakışmaz. Bizler Allah için yaşayanlarız. Hayatını Allah'a adamış olanlarız. Öyleyse insanlarla olan münasebetlerimizde bir tek görevimiz var sevgili kardeşlerim, onları mutlu etmek. Onlar bize güzel davransa da mutlu etmek, onlar bize kötü davransa da mutlu etmek. İnsanlar başkalarından göremedikleri bir güzel karşıt davranışı bizde yakaladıkları zaman bize bir garip bakacaklardır. Bu başkalarına benzemiyor. Ben başkalarına kötü davrandığım zaman onlar da bana kötü davranıyor. Birbirimizi yiyip duruyoruz. Ama ben de intikam alıyorum, o da benden intikam alıyor. Fakat ben bu insana kötü davrandığım zaman onun bana kötü davranmadığını, en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Normal bir insan değil. Hatta başlangıçta acaba üşütük mü falan diye de düşünebilir. Sevgili kardeşlerim, sevmelisiniz. İnsanlarda böyle bir duygu uyandırdığınız zaman da sevinmelisiniz. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize emrettiği şey sevmektir. Allah Teala'nın hepinize emrettiği şey kötülüğe karşı iyilik yapmanızdır. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak üç ayrı davranış biçimidir. Bunların en güzeli size kötülük edenlere de sizin en güzel davranışlarla karşılık vermeniz. O zaman ne olur? O zaman çok güzel bir şey olur sevgili kardeşlerimiz. Sizler o zaman mutlu olursunuz. Bunu başardığınız zaman, yani size kötü davranan bir insana kötü davranmak şöyle dursun, onu memnun edecek olan bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, o kişiyle ilk defa karşılaşıyorsanız o kişinin evvela hayret etmesine sebebiyet verir. Ama sizin her seferinde aynı güzel davranışla ona davranmaya devam edişiniz onun dikkatini mutlaka çekecektir. Bir süre sonra neden böyle olduğunu düşünecektir. Ben başkalarına da aynı davranışta bulunuyorum. Ama onların hepsi bana karşı çıkıyor. Bu kişiye ben ters davrandığım zaman hiçbir devrede bana karşı bir çıkışı olmadı. O zaman bunda farklı bir olay var diye o kişi bu konuda düşünecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah Teala hepinizin huzur içinde yaşamanızı istiyor. Bu mutluluğu ve huzur içinde yaşamayı bir insanın sağlayabilmesi tek bir faktörle gerçekleşir. O, başkalarını mutlu etmenizdir. Onun için hepinize bunu sağlık veriyoruz. Mutlu etmeye çalışın. Mutlu etmeye çalışın ve görün ki asıl mutlu olan siz olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bunu kendinize hedef ittihaz edin. Başardıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. Ve yavaş yavaş size kötü davrananların kötü davranış seviyesi aşağı düşecektir, azalacaktır, azalacaktır, azalacaklar. Bir gün öyle bir gün olacaktır ki o da artık size karşı güzel davranışlarla sizi mutlu edecek hedeflere sizi götürecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi iki kişi derken kötü davranan birçok insanın sizin bu güzel davranışlarınız karşısında değiştiğini yaşayabilirsiniz. Bu hepinizin elinde. Hepinizden onu isteriz. O hedefe ulaşmanız bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yapmaya gayret ederseniz başarabildiğinizi göreceksiniz. Ve çok mutlu olacaksınız. Ve o zaman iyi ki söylemiş bunu bize diyeceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutlulukta sizleri huzur içinde bir dünyanın bir parçası olarak görüyoruz. Bunu gerçekleştirmeyi usul haline getirin sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Irmak denize kavuştu. Sizlerle beraber olmak bizi bir ırmak olarak düşünürseniz, sizler bir denizi oluşturuyorsunuz. Size ulaşmaktır. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Sizler geleceğin yıldızlarısınız. Gelecekte bütün dünyanın pırıl pırıl aydınlandığı, herkesin birbirine dost olduğu bir yeni dünya kurulacaktır. İşte o dünyanın hazırlıkçılarısınız. O dünyayı hazırlıyorsunuz insanlara. O dünyada savaşlar bitecek. O dünyada İlluminati'nin dünya hakimiyeti sona erecek. O dünyada dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Allah'a teslim alma dininin var olduğu, bir yeni dünyada yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir üçlüden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İnsan için Allah Teala mutluluktan başka bir şey emretmiyor. İstediği bir tek şey var. İnsan adı verilen, kainatın bu en üst standartlarında yaratılan mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Neden kainatın en üst standartlarında diyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluk, yani sizler bir ruh ile teçhiz edildiniz. Allah hepinize ruhundan üfürdü. Bir ruh ile teçhiz edilen yegane varlık sadece insandır. Şeytanlarda, cinlerde, hayvanlarda, hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece biz insanlara has bir imtiyazın sahibi olarak yaratıldık. Allah'ın ruhundan üfüreceği bir canlı, bir mahluk. Sağ salimden oluşan fizik vücudunuz, Allah'tan size üfürülen ruhunuz ve Allah'ın dizayn ettiği bir nefsiniz var. Bir üçlüden oluşuyorsunuz: ruh, fizik vücut, nefs. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat hep ikili bir sistemle oluşturulmuştur.
nefs ve fizik vücut. Bir üçüncüsü mevcut değildir. Ama insan üçlü bir dizaynın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi terazinin bir tarafına koyun, yükleyin. Bütün yaratıklar için var olan her şeyi. Sadece insan olarak yaratılmanız bütün bu statünün ötesine taşan bir ağırlık taşır. Çünkü Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluksunuz. Bu şerefe nail olmuş bir mahluksunuz. Ve Allah Teala sizden iç dünyanızda sülfe sükûna ulaşmanızı istiyor. Allah Teala sizden bunu istemekte nasıl bir hedef izlemiş? Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var. Ruhunuzu Allah'a gönderip nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmeniz Allah'ın nihai emridir. Yani emrin son noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi, emrin son noktasında ruhunuzu da veçinizi de yani fizik vücudunuzu da nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve yetmez iradenin Allah'a teslimi. İşte o zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. Allah'ın ya ilahi iradesinin ya da gene Allah'ın vücuda getirdiği külli iradenin emrinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizler için külli iradenin emrinde olmak vardır. Allah'ın Resulleri ve en üst makamın sahibi olan Nebileri için ise ilahi iradenin kölesi olmak söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Bu mutluluğu iç dünyanızda sulh ve sükûna ulaşmakla sağlayabilirsiniz. Allah Teala bu sükûnun yarısını garanti ediyor. Yani dış dünyanızdaki, başka insanlarla olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükûn müessesesinin yarısını Allah hepinize garanti ediyor. Diyor ki, ey benim sevgili kulum, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Bunu dilersen eğer, senin ruhunu kendime ben ulaştıracağım. Ve de seni sanki bu işi sen yapmışsın gibi mükafatlandıracağım. Ne demek istiyoruz, manası ne? Manası çok açık. O kadar bizden yana ki insan adı verilen bu mahlukunu mükafatlandırmak için sebep arıyor. Sebep yaratıyor, sebep halk ediyor. Neymiş? Dünyadaki en zor iş. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha kolayı var mı? Bir küçücük konunun özelliği var. Bu talebin dilinizle değil,
Kalbinizle de söylenmesi lazım. Bir başka ifadeyle diliniz, kalbinizin bu konudaki dileğini koymalı ortaya. Yoksa aslında kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalben dilemeyen bir insan, diliyle 1.000 kere söylese, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, Allah için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak veya mutsuz olmak. Talep sizin. Ben mutlu olmak istiyorum ama mutlu olamıyorum. Tabii mutlu olamazsın. Mutlu olabilmek için mutluluğun şartlarını öğrenmelisin. Mutluluğun bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey olduğunu insanlar henüz bilmiyorlar. Çok büyük kitleler bu hakikatten haberdar değil. Peki ne olmuş? Hiç. Devreye sadece iblis girmiş. Ve de insanları öyle bir kontrol altına almış ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Onu mu? Sadece onu mu? Hayır, mürşide tabiyeti unutmuşlar. İki, ruhu Allah'a ulaştırmayı unutmuşlar. Teslim etmeyi unutmuşlar. Üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi unutmuşlar. Dört, nefsi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi unutmuşlar. Beş, irşad olmayı unutmuşlar. Rüşte ulaşmayı unutmuşlar. Bir başka ifadeyle muhlis olmayı unutmuşlar. Altı, ve iradelerini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarım zamanımızdaki din öğreticilerine o kadar yabancı geliyor ki bilmedikleri bir ortamda bizim söylediklerimizin irdelemesini dahi yapmak akıllarından geçmiyor. Diyorlar ki, bunca alim var ortalıkta. Bunca Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar. Ve de ukalanın birisi çıkmış, bir sürü saçmalık söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bir bakıma da haklılar yani. Neden haklılar? Onlara hiç öğretilmeyen, öğrenmeleri de mümkün olmayan bir ilmi Allah Teala bize öğretti. Birazcık incelemek zahmetine katlansalar, ayetleri tahkik etseler, gerçekten bu ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Eğer varsa kesin bir çizgi çiziliyor. Ruhun da teslimi var, fizik vücudun da teslimi var, nefsin de teslimi var, iradenin de teslimi var. Öyleyse biz eksikiz. Biz bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'ı yaşamıyoruz. Bu idrake varan kaç tane alim sayılabilir sevgili kardeşlerim? İşte madalyonun
hazin cephesi, bir insanı hüzne düşüren cephesi, bu tarafı, ellerindeki ilmin nefs tezkiyesi, bunu da geçelim, nefs tasfiyesi yapmamış olan insanlar tarafından kaleme alındığını öğrendikleri zaman kim bilir kaç yüz milyon insan şu dünya üzerinde ölmüş olacak. Kurtuluşa ulaşamadan. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki gelecek günlerde pırıl pırıl parlayacak olan bu dünya bütün milletleri dost edecek. Bütün dinleri birleştirecek. Ve bütün insanlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaklar. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman bir başka çarpıcı hakikat görüyoruz. Dinler yoktur. Şimdi bizi belki ilk defa dinleyen birisi hoppala diyecek. Adam çıkmış, dinlerin olmadığını söylüyor. Ya Hristiyanlık var, Yahudilerin dini var, Müslümanlık var, Budaizm var, Taoizm var, bilmem ne kadar izm var. Bunca din varken Kur'an'ın biri çıkmış ortaya, dinler yoktur diyor. Bitti. Evet, işte o kala konuşuyor. Dinler yoktur. Sadece bir tane din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Şimdi kitapsız dinler, kitapları şu anda mevcut olmayan dinler tartışma konusu edilemez. Onları devre dışı bırakıyoruz. Ama ortada İncil var. Yani Hristiyanların mukaddes kitabı. Ortada Tevrat var. Yani Musevilerin, Yahudilerin Yahut kavmi ismini aldığı için Yahudiler ifadesini kullanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin İncil ve Tevrat olmak üzere İki ayrı kitaba sahip olduklarını biliyoruz. Yahudilerinki Tevrat, Hristiyanlarınki İncil. Müslümanların da bir kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Üçü de Allah'tan indirildiği kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü ilk indirilen Tevrat. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala kitap indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberleri sayıyor, hepsine kitap verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Nebiyi, nebi olmayan Resul'den, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Nebi Resulleri, nebi olmayan Resullerden ayıran şey, nebilere Allah-u Teala'nın indirdiği mukaddes şeriat kitaplarıdır. Dikkat edin, sözünde indirdiği kitaplardır demiyoruz. Hayır. Çünkü Allah-u Teala peygamber olmayan Resullerine de kitap yazdırır. Ama bunlar şeriat kitabı olamaz. Sadece bir hasbihal eder onlarla. Onlara çok şeyleri öğretir kitaplarında. Ama şer'i hüküm olamaz bu kitaplarda. İşte onlar Allah'ın o Resul'le yaptığı sohbet kitaplarıdır. Allah-u Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. Biz nebilerimize
onunla emretsinler diye kitap indirdik diyor Allah Teala. Allah'ın nebirleri indirdiği onunla emretmeleri için verdiği şeriat kitaplarıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu minval üzere bir dünya dizaynı kurmuş Allah-u Teala, ama nebiler birbirini arkasından gönderilmiyor. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında çok uzun yıllar geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 1400 yıl var. Sevgili kardeşlerim, 400 yıl var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ise 1400 yıl geçmiş. Kıyamete kadar da bir nebinin, Türkçe'nin tabiriyle peygamber, yani peygamber kelimesi Farsça olduğu için ayrı bir kelime olarak ifade ediliyor. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi %100 eşdeğerdir. İkisi de Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiği ve o kitapla hükmetmesi emrini verdiği kişiler, onlar peygamberlerdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Bütün bunlar bize ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bütün bunlar Allah'ın kıyamete kadar insanları mutlu etmeyi temin edecek olan açıklamalarını devam ettireceği anlamını taşıyor. Burada bir muhteşem dizayn görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Hazreti Musa'dan ondan evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Ve konunun ilginç olan tarafı da Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirdiğini, Hazreti İsa'ya İncil'i indirdiğini, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini, bütün peygamberlere kitap verdiğini söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de Allah Teala Hazreti İsa'ya onun dininin, Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Öyleyse Hazreti Musa'nın dini Hanif dini ise, Hazreti İsa'nın dini Hanif dini ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini Hanif dini ise ve Allah Teala Hazreti İbrahim'e
Sen Hanif'sin. İşte bu dinin adı, senin dininin adı Hanif dinidir diyorsa, dinler var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu harfler ne ola ki? İşte bütün dünya insanının bu söylediğimiz sadece Kur'an'da yer alan değil, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de yer alan bu hakikatlerini insanlara ispat ettiğimiz gün dünyadaki ülkeler arası savaşlar sona erecektir. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerin anlaşılmamasına çalışılıyor. Bu hakikatleri bütün dünyaya anlatabilmek için en kestirme çare Birleşmiş Milletler'e ulaşıp orada bir konferans vermekti. Amerika'daki Hristiyanlardan bir en büyük kiliselerden birinin pastörü en büyük sinagoglardan birinin rabbayı ve biz üç ayrı dinin ön saftaki mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e müracaatımızı yaptık. Maksat neydi? Dünya sulhunu kurmak için ilk adımı atabilmekti. Ve reddedildi. Bizim tarafımızdan imzalanmıştı. Yani gönderdiğimiz o mektup, mektubun yazarı bizdik. Biz attık imzayı. Ve bize geldi cevap,

Şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, biline ki bu engeller aşılacaktır. Allah'ın selinin önüne hiçbir bent onu geçirmemek üzere uzun süreli bir standartta konulamaz. Bütün dünyaya mutlaka bu hakikatler aktarılacaktır. Ve Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in 7 safa ve 4 teslimi taşıdıklarını, Hz. İbrahim'in Hanif dininin birer uzantısı olduklarını anlatacağız. Aradan geçen yüzyıllar boyunca merasimler değişmiş. Değişmeyen İslam'ın kendi içindeki usulleridir. Elbette bir birleşme olduğu zaman insanlar eski merasimlerini devam ettireceklerdir. Bundan tabii de bir şey olamaz. Biz de bunu insanların en tabii hakkı olarak görüyoruz. Ama din adını verdiğimiz konuda herkes aynı noktaya mutlaka ulaşacaktır. Tek Allah'ın varlığı, yani Hz. İbrahim'in Hanif dininin 3 esası, vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği 1. Tek bir Allah vardır. 2. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, tevhid. Birincisi vahdet, ikincisi tevhid. Ve 3. Teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şurasını açık ve kesin olarak altını defaatle çizerek söylüyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kuvveti kullanmaya kalkarsa kalksın, İlluminati hangi değerlerin sahibi ise hepsiyle harekete geçsin, hiçbir şey bu hedefe ulaşmamıza mani olamaz. İşte bunu arkamızda Allah olduğu için, O bizi yönettiği için, bu sözleri söyleyenin de aslında O olması sebebiyle söylüyoruz. Açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki biz bir telefonuz. Belki biz bir hoparlörüz. Allah'ın sesini size duyurmak için onun tarafından seçilen bir insanoğlu. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Kendimizden hiçbir katkıya da müsaade edilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi şartlar bunlarsa, o zaman insanların nefs tezkiyesi yaptığına bir hedef tayini olarak bakalım. İnsanlar nefs tezkiyesi yaparlarsa ne olur? Nefslerinin kalbi yarı yarıya nurlarla dolar. %100 karanlık olan kalpleri. Bu ise onlara dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Nefs tezkiyesi yapan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Ruhunu Allah'a Allah ulaştıracaktır. Allah ulaştırmasına rağmen onu hem kendisi ulaştıracaktır hem de üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Bu üç kat cennet, üçüncü kata kadar olan cennetler Allah'ın ikramıdır. Allah'ın herkese

bize karşılıksız olarak verdiği bir nimettir, bir hediyedir. İnsanların yapacağı bir tek şey vardır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ruhen ulaştırır. Ulaştırdığı zamansa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olacağı için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Peki sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsindeki kalp nurlar %80'i aşacaktır. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini Allah'a teslim edecektir. Nurlar %100'e ulaşacaktır. %100 nur üzerinden kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Bu onun adın cennetlerine girmesine sebebiyet verir. İrşat makamının sahibi olmak, bir kişinin kendi kendisine ben irşat makamının sahibiyim, ben irşad ederim demesi Allah katında bir değer ifade etmez. O makamı kişiyi Allah tayin eder. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe bu makamın sahibi olamaz. Kim irşat makamının sahibi ise o Allah'ı buradaki kalbindeki gözle mutlaka görmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bu hedefe ulaşanlar, onlar irşat makamının gerçek sahipleridir. Tabiatıyla dünya insanı bunca hakikatin hiçbirinden haberdar olmadığı için bu söylediklerimiz onlara farklı bir hüviyette tesir ediyor. Mesela bizim ülkemizdeki din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabileceklerini zannediyorlar. Samimiler. Bu samimiyetleri sebebiyle onlar suçlu mevkiinde değillerdir. Ama başka bir açıdan hataları var. Hiç ihtimal vermedikleri şeylerin doğru olduğunu anlamaları için söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmaları lazım. Söylediklerimizin doğru olabileceğine okullardan başka bir yerde dinin öğrenilemeyeceğine o kadar kesin bir şekilde inanmışlar ki sevgili kardeşlerim, bu inancın içinde bulundukları çukurdan çıkmaları mümkün olmuyor. Ve bizim bütün gayretlerimiz, bütün çabalarımız, bugüne kadar yaptığımız 8.000 saatten fazla konuşma, onun için bir değer ifade etmiyor. Dinlemek gereğini duymuyorlar. Ve de tabii bunun bir başka faturası daha var. Çünkü bizim söylediklerimizin onlardan farklı olduğunu gören halk onları gidip soruyor. Falanca böyle söylüyor, ne diyorsunuz? Onlar da öğrendikleri ilme uymadığı için, kötü niyetle değil,
öğrendikleri ilme uymadığı için ve incelemek gereğini duymadıkları için, %100 haksız olduğumuza peşin hükümle inandıkları için, hayır diyorlar, o doğru söylemiyor. Doğruları öğrendikleri ilimle kıyas ediyorlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekle hiç kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor. Öyleyse cennete girmenin şartı, birinci şart Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İkinci şart, o 5 ibadet çeşidinin arasında olmayan zikir, Allah'ı zikretmek. Allah-u Teala zikir namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Buyuruyor ki, utlu uhiye minel kitabi, sana kitaptan, sana o kitaptan söylediklerimizi onlara oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve zikrullahi ekber. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, onlardan, o ikisinden de, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Öyleyse namaz dinin direğidir deniyor, doğrudur. Ama zikir o direğin etrafındaki çadırdır. Çadırsız direk bir hüküm ifade etmez. Koruyucu faktör çadırdır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanların mutluluğu için gereken bütün standartlar 14 asırlık bir zaman parçası içinde tamamen yok olmuş. Ve insanlar yanlış bir ilimle, daha açık bir ifade kullanalım, onları hiçbir zaman cehennemden kurtaramayacak olan bir ilimle teçhiz edilmişler ve üniversiteler bitirmişler, doçent olmuşlar, doktor olmuşlar, doktor olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimden, öğrendikleri ilimden imtihan edilerek ve de ilimlerini bizim hayranlık duyduğumuz üst seviyede biliyorlar. O ilim açısından biz onlara hayranız. Ama işte burada kalbimiz sızlamaya başlıyor. Çünkü ne o ilmi bugün öğretmekte olanlar, ne de onların öğrettiği insanlar, hiçbirisi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bunu biz mi söylüyoruz? Hayır. Onu Allah'ın indirdiği Kur'an söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde, innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme ennu biha
اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Din alimlerinden bahsediyor. Onlar bize ulaşmayı dilemezler ya da herkesten bahsediyor. Onlar ki bize ulaşmayı ruhlarına hayattayken bize ulaşmayı dilemezler. İnnellezine muhakkak ki onlar la yercune, la yercune dilemezler. Likae mülaki olmayı, mülaki kılmayı na bize. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Ve radu ve razıdırlar. Bi ile el hayatet dünya, dünya hayatıyla. Dünya hayatından razıdırlar diye Türkçeleştirebiliyoruz bunu. Vatmeyennü biha, onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün naru, ülaike işte onlar. Mevahümün naru, onların mevası, gidecekleri yer, varacakları yer nardır, ateştir, cehennem ateşidir. Bima sebebiyle kânû yapmış oldukları, yeksibun iktisap ettikleri dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, çırpınmalarımız şu anda din adamlarımızın hepsi bize karşı bir cephe aldıkları için ve incelemek gereğini duymadıkları için büyük bir vebal altındadırlar. Hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar bizim kendimizi övecek olan bir şeyler söyleyelim. Hayır, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini söyleriz. Ve de öğrettikleri de din adamlarımız da dahil bütün insanların mutlak kurtuluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor insanlar. İslam'ın beş şartının kendileri için yeterli olduğunu zannediyorlar ve alimleri onlara öyle öğrettikleri için bu fasit dairenin içinde dönüp duruyorlar ve onları kurtaramıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve As.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Her konuşmamızda belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlere ve bize yani. Öyleyse şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, siz mutlu olabilirsiniz. Allah Teala her zaman unutmayın sizlerle beraber. Şartlar neyi yaşatırsa yaşatsın, mutluluk ayrı bir konu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bize mutluluğu öğretti. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka içinde bulunmanız lazım gelen bir dairedir. Mutlu musunuz? O zaman Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Mutlu olmak sadece Allah'ın dünyasında yaşadığınız takdirde geçerlidir. İşte bir eksen soldan sağa, ikinci eksen yukarıdan aşağı, birleştikleri yerin üst tarafı Allah'ın ülkesi. Sıfır kod şu yatay çizgi, sıfır kutun aşağısı şeytanın ülkesi. Yukarıda şu anda biz sizinle sıfır kutun üzerinde yaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Neden? Madde bir. Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Şu anda sizler de biz de derecat kazanıyoruz. Ne zaman Allah'ın hoşnut olacağı bir davranış biçimini sergilersek, bu davranış biçiminde bizler derecat kazananlar oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bu sohbet boyunca Allah, bizler ve vücuda getirdiğimiz olayların bize kazandırdığı dereceler söz konusu. Biz şu anda Allah'tan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsedeceğiz. Ve bunları işlediğimiz sürece devamlı biz bunları size anlatmak ve öğretmek sebebiyle derecat kazanacağız. Siz de bunları öğrendiğiniz için derecat kazanacaksınız. Allah'ın ülkesinde mutlulukla geçen bir saat. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Kışın ortasındayız. Etrafınıza dikkatle bakın. Bembeyaz bir kar tabakası her tarafı kaplamış durumda. Karın lapa lapa yağdığı o yağış anını düşünün. Sonra etrafın buza kestiği, saçaklarından aşağı sarkan buz parçalarına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, yerlerin beyazıyla göğün mavisini birleştirin. Ağaçların yaprakları yok olmuş ama

yerleri, damları, her tarafı bembeyaz karlar bürümüş. Beyaz ve mavi. Hani ne diyordum size? Göklerin mavisi ve bulutların beyazı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman unutamayacağınız bir mavi beyaz bileşiği çıkar ortaya. Şimdi de yerlerin beyazı, göklerin mavisi. Sevgili kardeşlerim, içiniz aydın olsun. Allah'tan bahsediyoruz. Bunun manası mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebin sahibi değildir. Biz insanlar sadece birer mahlukuz sevgili kardeşlerim. Yaratıkız. Yaratan yani Halık odur Allah Teala. Her şeyi bu arada da bizleri de yaratmış. Hamd ederiz, şükrederiz ki yaratmış. Şu dünyada unutamadan geçirdiğimiz o yıllarımıza gerçekten yazık etmişiz. Ama olsun sevgili kardeşlerim. Olsun. Yıllar geçmiş ama o hayatımızın geçen Allah'ı hiç dikkate almadığımız hayatımızın 30 yılı bizim öyle oldu. 30 yıldan 40. yıla kadar da bir Allah dostunun emrinde olduk. Ama yine de Allah'ın emrettiği biçimde yaşamış sayılmayız. Aklımız başımıza 40 yaşımızda geldi. Öyleyse hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya Allah var. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya bizleri yaratmış. Sizleri yaratmış, bizi de yaratmış. Ne yapmış? Bize o sonsuz ilminden şu kadarcık bir kırıntıyı lütfetmiş, vermiş. Bize hiçbir din tahsili görmeyen bu naçiz kuluna Kur'an'ı öğretmiş. Ve bütün insanlığa ışık olmuşuz, renk olmuşuz. Onları aydınlatmakla vazifeli kılınmışız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu aydınlatma olayında Batı son derece aydınlanmaya açık. Din adamlarının hepsi bizden anlattıklarımızı dinlemek istiyor. Güzellikleri dinlemek istiyor. Ve eksiklerini tamamlamak istiyorlar. Sadece bizde değil ki eksiklik sevgili kardeşlerim. Sadece İslam alemi değil. Kur'an'ı unutan en evvel Tevrat unutulmuş. Sonra İncil unutulmuş. En son unutulan Kur'an-ı Kerim. Bizim sevgili din adamlarınıza sorarsanız Kur'an-ı Kerim hiç unutulmamış. Ama herkes mutsuz. Onlar tabii mutsuz olduklarını söylemekten kaçıyorlar. Sevgili kardeşlerim, hadi bana söyleyin bakalım. Mutluluk nedir? Hı? Hadi hadi. Mutluluk hayatından memnun olmaktır diyorsunuz. Ne zaman? İşte ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman orada cevap veremiyorsunuz. Neden? Çünkü bazı olaylar sizi mutlu ediyor, bazı olaylar da mutsuz. Sizin tabirinizde mutluluk ve mutsuzluk. Ama Allah'ın tayin ettiği mutluluğa ve mutsuzluğa beraber bakalım. Üç faktör sıralıyorduk, hatırladınız değil mi? Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, dış dünyasında mutluluk. Üç, Allah ile olan ilişkilerine mutluluk.
iç dünyasında, dış dünyasında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Mutluluk nedir? İkinci ilave, mutluluk bir sulh ve sükun halidir, uyum halidir, kavganın bittiği haldir, sulh ve sükunun başladığı ve devamlı ve hakim olduğu haldir. İki, üç, bu halin devamlılığı mutluluğun temelini teşkil eder. Eğer bu hal devamlı değilse o kişi mutlu bir insan değildir. Sevinilecek olaylar gelir, sevinir ve ondan sonra da birçok olayda fena halde üzülür. Yaşadığına pişman olur. Keşke Allah Teala beni bu dünyaya göndermeseydi diye de düşünür insanoğlu. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman hayatınızın her anında mutlu olmalısınız. Allah Teala sizi imtihan edebilir. O imtihanlarda belki sıkıntı çekersiniz. İşte Allah Teala'nın önerdiği mutluluk olur ki o sıkıntıyı çekerken de bir imtihan geçirdiğinizi, Allah'ın sizi daha büyük mutluluklara ulaştırmak için o imtihanı bir vesile kıldığını düşüneceksiniz. Ve imtihanı yaşarken de mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani hastalanıkta acı çekenler hep Allah-u Teala'ya belki serzenişte bulunurlar. Ne diye verdin bana bu hastalığı? Bak, sen böyle yaptığın için ben acı çekiyorum diye serzenişte bulunanlara Hazreti Eyüp'ü hatırlatırız. Hazreti Eyüp hayatının öyle bir noktasında hastalığa yakalanıyor ki vücudunun dış organlarında hasta olmayan hiçbir yeri kalmaz. İç organlarının da hepsi hastadır. Hepsi hastadır. Ve eşi Hazreti Eyüp'e diyor ki, Hazreti Eyüp ki sabrın peygamberidir. Niçin diyor Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyorsun? Senin bu hastalığını Allah-u Teala dilediği an yok eder. Hazreti Eyüp diyor ki, utanıyorum diyor. Hayatımın diyor bugüne kadar olan devresini hastalıksız yaşadım. Eğer benim bu ömrümün belli bir miktarıysa, eğer bunun yarısıysa, yarısında hastalıklı geçirene kadar ben Allah'tan böyle bir talepte bulunmaktan hazır ederim, çekinirim, korkarım, buna cesaret edemem. Böyle diyor Hazreti Eyüp. Ve Hazreti Eyüp bir gün vücudunun üzerinde onun kanını emmekte olan, yaraların üzerinde dolaşan ve de karnını doyuran bir keneyi oradan alıyor. Bu kene yere düştüğü için alıyor. Oradan yaranın üzerinden kene yere kene yapmış. Oradan karnını doyurmuş ve düşmüş yere. Hazreti Eyüp böceği tekrar alıyor yerden, ait olduğu yere götürüp tekrar koyuyor. Ama acıyor. Canı acıyor. Ve Allah-u Teala'ya müracaatta bulunuyor. Ya Rabbi diyor, şu ana kadar acımıyordu diyor. Ama diyor şu anda acımaya başladı. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu oraya koymakla? Allah-u Teala diyor ki, mülkümde ben hükümrandım diyor. Onu oraya gelmesi için
biz müsaade verdik. Orada karnını doyurdu. Ama müsaadeyi biz verdiğimiz için sen acı duymadın. Şimdi sen onu alıp da oraya koyduğun zaman ilahi irade devreden çıkmış, senin iraden devreye girmiştir. O zaman acı duyarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu demek değildir ki Allah'ın peygamberleri, nebi resulleri ve Allah'ın veli resulleri acı duymazlar, duyarlar. Ama Allah Teala onlara hep dayanma gücü verir. Her şey her zaman çok güzeldir. Ama bu arada laf aramızda onların acıları da Allah Teala tarafından hafifletilir. Bunu özellikle doktorlar müşahede ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'ın dostu olabilirseniz, her şey öylesine muhteşem bir dizayn oluşturur ki Allah'a her an hamd edersiniz. Onun manevi nimetleri için şükredersiniz. Maddi nimetleri için. O sizin dostunuzdur. Tağutla dost olduğunuz devreyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun dostudur. Nefsinin talepleri tatmin buldukça memnun olur. Dikkat edin, mutlu olur diyemeyiz buna. Memnun olur. Olmadıkça, kendisine kötü davranılınca, nefsine herhangi bir şey ağır gelince mutsuz olur insan. Sevgili kardeşlerim, olgunluk odur ki, manevi olgunluk, size yapılan davranış ne olursa olsun bundan hüzün duymazsınız. Allah dostunuzdur. Her zaman onunla konuşursunuz. Her olayın niçin vücuda geldiğini söyler size. Hiç bozulmaz aranızdaki o güzel ilişki, o muhteşem dostluk hiçbir vasıtayla bozulmaz sevgili kardeşlerim. Her zaman onunla birlikte olursunuz. Her zaman onunla konuşursunuz. Her zaman cevap alırsınız. Ve çoğu zaman da siz bir şey sormadan o size bir şeyler söyler. İşte hayatınızın sonsuz bir saadetle geçmesine sebebiyet veren şey sadece odur. Allah. Sevgili kardeşlerim, onunla dost olmak öyle muhteşem bir dizayn ki söylediği her şeyden o güne kadar düşünmediğiniz ayrı bir veçe her zaman çıkartırsınız. Ve insan olmanın ne kadar hudutlu bir zavallılık olduğunu görürsünüz. Onunla sizin hislerinizi karşılaştırdığınız zaman, sevgili kardeşlerim, onu önce ondan, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra ona aşık olursunuz. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olursunuz. Eksiksiz, tam ve mükemmeli idrak edersiniz. Ve bilirsiniz ki siz, yani hepimiz, hiçbir zaman eksiksiz, tam ve mükemmel değiliz. Sadece bir kuluz. O kadar. Allah'ın bizlere verdiği bunca nimet bizi
sonsuz bir mutlulukla mutlu kılar. Ama hep netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayız. Allah'ın azatsız bir kölesi konuşuyor. Biz onun azatsız esaretinden kurtulmak istemeyen kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Ne kadar köle olabilirseniz o kadar geniş bir mutluluk alanının sahibi olursunuz. Çünkü bunun manası iradenizi yok ederek onun iradesine sığınmanız. İlahi irade sizi kontrolü altında tutar. Kim irşat makamına tayin edilirse Allah Teala ona devamlı emirler verir. O da Allah'tan aldığı emirleri anında uygulamaya sokar. Hiçbir zaman huzursuz olmaz. Çünkü kendi iradesiyle bir şey yapması söz konusu değil. İrşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirir. Ama ya huzur namazının imamı ise kişi, o zaman iş değişir sevgili kardeşlerim. O zaman onun seçeneği yoktur. Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda bir seçenek sahibi değildir. Sadece Allah'ın kendisine yaptırdığını yapabilir. Ama her olayı yaşadıkça en güzelinin o olduğunu, Allah'ın kendisine emrettiği değil sevgili kardeşlerim, yaptırdığı şeyin en güzel olduğunu hep görür, yaşar. Ömrü kesintisiz bir mutlulukla devam eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Ama Allah'ın dostları hiç kimseye düşman olamaz. Onlar onun düşmanı olmaya layık değillerdir. Belki bir gün anlarsınız Allah-u Teala'nın bize bunları söyleterek ne demek istediğini. İnsanları tanıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Yıllar geçtikçe bütün ilimler yerli yerine oturacak. Hayatımızın bu devresinde kaybolmuş bir Kur'an kültürü var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı 7 Safa 4 teslimi içeren ve Kur'an'da kelimesi kelimesine yerli yerine oturan bir muhteşem dizayn. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safa, mürşide ulaşmak. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar. Ve tabiiyet. 14. basamakta mürşide tabiiyet. İkinci safada 14. basamakta bitti. Yedinci basamakta birinci safa, 14. basamakta ikinci safa. 21. basamakta üçüncü safa bitti. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İkiniz de görürken bir noktadan sonra onu göremezsiniz. Kendinizi göremezsiniz. Artık yoksunuz. Sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, olur. Burası Allah'a ruhunuzun ulaşması 21. basamak. Ruhunuzun Allah'ta yok olması 22. basamak. Üçüncü safa. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar. Açık ve kesin olarak söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti, bildi. Rahim esmasını tecelli etti. Kişinin bütün günahlarını örttü. Onu gören, işiten, idrak eden birisi yaptı. 14. basamakta da mürşidine ulaştırıp 7 tane nimet verdi.
Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhu Allah'ta yok oldu. Fena fillah makamının sahibi kişi. 22. basamak. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. 27. affedersiniz 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Ulul elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, 7 vasfın sahibi olmak, kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin, yerlerin melekûtunun kişiye gösterilmesi. 26. basamakta muhlis olursunuz. Yani irşad konusunda size ulaşan muhtevayı almış olursunuz. 6. safha ve 27. basamağı aşarsınız. 28. basamağın 5. kademesinde ruhunuzu başlangıçta Allah'a teslim eden siz, fizik vücudunuzu daha sonra teslim eden siz, nefsinizi daha sonra teslim eden siz, 4. tesliminizi, iradenizi Allah'a teslim ederek gerçekleştirirsiniz. İrşat makamının sahibi olursunuz. Burada artık sizin iradeniz geçerli değildir. Allah Teala size devamlı emirler vererek yaşatır sizi. Çok mutluluk verici bir olay. Ama huzur namazının imamı için aynı şey söz konusu değildir. O tasarruf altındadır. Kendiliğinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın yaptırdığını yapar, Allah'ın söylediğini söyler. Allah Teala huzur namazının imamları için diyor ki onların hakkı hiyarı, seçim hakları yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki aslında güzellikleri göremediğiniz için, farkında olmadığınız için yaşayamıyorsunuz. Yoksa her şey sizler için de yaratılmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki gemi iskeleden demir alsın ve yola çıksın. Ya da uçak havaalanından yükselsin, 7 tane gök katını birer birer aşsın, Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar kolay ki, düşünebiliyor musunuz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendi zatına ulaştırmaya hazır. Yani ruhunuzu tabii. Ne yapar? Ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci basamaktan üçüncü basamağa yükseldiniz. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Derhal yedinci basamağa ulaştırır Allah Teala sizi. Size furkanlar vererek. Ne yapmışsınız? Bir dileğin sahibi olmuşsunuz. Sonra yeter mi? Yetmez. Gene o devam ediyor. Sizi yolunuzda daha güzele, daha güzele ulaştırmak için gene Allah devam ediyor. Sizi mürşidinize o ulaştırıyor. O gösteriyor mürşidinizi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman onu sizi bekler buluyorsunuz. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz.
Sonra mı? Sonra tabiiyetle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Çünkü devrin imamının ruhu başınız üzerine girip yerleşiyor. Artık sizin ruhunuza ihtiyacınız yok. O Allah'tan size emanet olarak verilmişti. Emaneti sahibine iade ettiniz. Tevdi ettiniz, teslim ettiniz. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarsanız bu birinci kat cenneti elde ettiniz demektir. Üçüncü basamak 7 saniye sonra, en çok 7 saniye sonra 8. basamağa ulaşır. Yedinci basamağa ulaşır. Üçüncü basamak birkaç saniyede 7. basamağa ulaşır. Kör gözleriniz gören, işitmeyen kulaklarınız işiten, idrak etmeyen kalbiniz idrak eden bir hüviyete ulaşır. Sonra vücudundan ayrılan ruhunuz zikrinizi arttırdıkça, ki zikrinizi de arttıran Allah'tır. Zikir sevgisini veren de Allah'tır size. Zikrinizi arttırdıkça gök katlarını birer birer aşar ruhunuz. Allah'a ulaşırsınız. Siz ulaşmadınız. Size zikri sevdiren, zikirden zevk duymanızı sağlayan Allah'tır. Size namazı sevdiren, namazdan zevk almanızı sağlayan Allah'tır. Size orucu sevdiren, oruç tutarken acıkmamanızı temin eden ama iftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı arttıran gene o Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, hep sizden yana. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, sadece sizi mutlu kılmak için kendine düşen her şeyi yapan, sizi yaratan o Allah'tır. Kainatı yaratan, ki kainat dediğimiz zaman 6 alemi birden kastediyoruz. Yetmez. Kainatın boyutları içerisinde o insan vücudu şeklindeki kainatın 7. modelini de o vücuda getirmiş. İlmiyle ve rahmetiyle yarattığı o insan vücudu şeklindeki 6 kainatı, 3 asıl, 3 karşıt rahmetiyle ve ilmiyle kuşatarak 7'ye çıkarmış, ama 7.'si bir yaratık değil. Sadece Allah'ın ilim ve rahmetinin kuşatması. Bir alem değil. Alem olsaydı 8 olurdu. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki biz alemleri, biz her şeyi zıttıyla kaim kılmak üzere çift yarattık. Hani şu apsis ekseni var ya, onun üst tarafı ve alt tarafı dedik. Alt tarafı eksi birden eksi sonsuza kadar gider. Sıfırdan eksi bir, eksi iki, eksi üç diye artarak eksi sonsuza kadar iner. Yukarıya doğru olan da sıfırdan itibaren artı bir, artı iki, artı üç diye artı sonsuza kadar ulaşır. Ama sonsuzun eğer düşünebildiğiniz bir uç noktası varsa, ki düşünmeniz hiçbir zaman ona yetmeyecektir, ama orada da denge vardır. Sonsuzlukların da denge içinde olduğunu bilin. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi var. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi var. Zıtlar eşit miktarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşın.
onun zevkine varmaya çalışın. Öyle bir güzellikler demetiyle karşılaşacaksınız ki her şeyin en ince detayıyla A'dan Z'ye gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bir gelin sizinle beraber bir hologram çıkaralım. Ama iki boyutlu. Hologram değil, bir grafik. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sağdan sola doğru bu sureleri sıralayalım. Bir apsis ekseni, burada da bir dikey çizgi, ordinat. Yukarıya doğru da her surenin ayet sayısını yazalım. Ve hangi surenin kaç numaralı sure olduğu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dizayna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzül sırasına göre değil, Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılan bu şimdiki son sıralamaya göre. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam yapmış. Bütün dizayn dahiyane bir şekilde oluşmuş. Ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Noktaladınız, işaretlediniz. Bakara suresi 286 ayet. Bir ile birden bir dikme çıkıyorsunuz. 286 ile birleştiriyorsunuz. Bir noktaya ulaşıyorsunuz. İkinci sure kaç tane ikiden bir dikme çıkarıyorsunuz? Hangi numaraya kadarsa orada bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu noktaların geometrik yeri, yani noktaları art arda birleştirdiğiniz zaman ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Arap harfleriyle tam bir Allah kelimesi çıkacak karşınıza. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği muhteşem bir dizaynla karşı karşıyasınız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış. A'dan Z'ye %100 bir denge içerisinde. Dengesiz hiçbir şey yok. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah'ı bir düşünün. İnsanı yaratmış. Kendinize bakınca nasıl bir yaratık olduğunuzu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kısım alimlere göre 70 trilyon hücreniz var. Bu kaç hücrenizden, kaç hücreden oluştuğunuz konusu tartışmalı. Alimler kendilerine göre bir şeyler söylemişler. Biz en yaygın olanını verelim. 70 trilyon hücre. Ama kesinleşmiş bir olgu var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom yani. Bu ikisini birbirine çarpın. Bir rakamla karşılaşacaksınız. Yetmez. Her bir kromozomunuzda 20 binden fazla parçacık var. Gen deyin adına. Modern tıbbın kullandığı isimleri kullanın. Lenfosit deyin. Protein deyin. Hücre deyin. Bir olayla karşılaşacaksınız. Bu 46 kromozomla 20 bini çarptıktan sonra onun neticesini 70 trilyon hücrenizle çarpın, katrilyondan ibaret bir rakamla karşılaşacaksınız. İşte siz aynaya bakıp da kendinizi bir tek kişi olarak gören sizler sevgili

Can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz Allah Teala kainatı bir tek noktadan yarattığını söylüyor. O tek noktayı patlattık diyor. Mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah Teala. 1920'li yıllarda keşfedilen büyük patlama. Zamanın başlaması. Zaman zaman der dururuz. Nedir zaman sevgili kardeşlerim? Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zamanın içindeyiz biz insanlar. Birer mahlukuz. Öyleyse sonsuz bir hızla kainatımız devamlı büyüyor. Zaman nasıl başladı? Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetiyle beraber zaman başladı. O bir tek noktanın başlamasıyla bütün gezegenlere doğru hareket halinde olan enerji partikülleri, nötronlar ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere hepsi yola çıktılar, hemen gittikleri yere vardılar. Sonsuz kilometreler ötesindeki o yerlere bir anda gittiler. Sınırsız hızın sahibi nötronlar. Ve her biri ulaştığı gezegende maddeye dönüştü. Kainat böyle vücuda geldi. Ama zaman onların sıfır noktasından, patlanan noktadan yola çıktığı anda başladı. Zaman bir hareketin şekillenmesi, kavram haline getirilmesi demektir. Bir kainat kadar ağır bir tek noktanın Allah-u Teala tarafından patlatılarak, mekanlarından koparılarak dağıtılması, her istikamete dağılma, o dağıtım yeri kainatın merkezi. Kainatın merkezi. Ve her noktaya dağılan nötronların oluşturduğu sonsuz sayıda, bugünkü alimlerin söylediğine göre 100 milyardan fazla galaksi var. Her galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Eğer siz de kendinize bakabilseydiniz, o kadar parçadan oluştuğunuzu zaten görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece hareket halindeki bu elektronlar, karşıt elektronlar devamlı atomları vücuda getirdi. Parçacıklar oluştu. Ve evvela bir çift nötronodan bir çift elektron yarattı Allah-u Teala. 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle. Ve enerji maddeye dönüştü. Ve bütün gezegenlere, bütün yarattığı o gezegenler hepsine kinetik enerji verdi Allah Teala. Neden? Zamanı geçmişten geleceğe doğru devam ettirmek için. Ve kinetik enerji hala devam ediyor. Hala çok yüksek bir hızla kainatımız büyüyor. Peki büyümeseydi ne olacaktı? Büyümeseydi aslına dönüş söz konusu olup her şey tekrar geriye dönüp o tek noktanın içine tekrar girecekti. Peki böyle bir şey olacak mı? Elbette olacak. İşte öyle bir güne ulaşacağız ki sevgili kardeşlerim, bu büyüme duracak. Durunca hünnes ve künnes kanunlarına dayalı olan bütün sistemler, hünnes merkezi çekim gücü demek, künnes de onun etrafında eliptik yörüngede dolaşan sistem demek. İtiş enerjisi sona erdirilecek Allah-u Teala tarafından, bu kıyametin kopmasıdır. Neden? Çünkü itiş enerjisi durunca büyüme duracak.

Ve her şey o kadar ince hesaplarla dizayn edilmiş ki durma olayının başladığı noktada yer çekimi kuvveti, gravitasyon faaliyete geçecek. Bütün büyük kitleler küçükleri çekecek kendisine. Dünyamız Ay'ı kendisine çekecek. Sonra Dünya ile birleşen Ay'ı Güneş çekecek. Ve bizim Güneş'imizi ondan daha büyük olan başka bir Güneş çekecek. Onların ikisini birden onlardan daha büyük olan başka bir Güneş çekecek. Böylece o sistem üzere o patlama noktasına doğru geri dönme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesi halidir. İşte şu anda bizler geçmişten geleceğe doğru uzayan bir yolculuğun içindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanlar gelmiş, insanlar geçmiş, hep yaşamışlar ve hayatı kendilerinden sonra gelenlere devretmişler. Bizler için de bir gün ölüm mukadder. Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Ve bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor. Zaman duruyor. Ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sonra birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar. Affedersiniz. Birinci sura üfürülüşte insanlar ölecek. Ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar o zaman dilimleri içinde yaşamış olan bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sura üfürme. İkinci defa sura üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden ölecekler. Son şekillerini almak üzere aynı yerse tekrar yaratılmak üzere üçüncü defa sura üfürülecek. Herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de hanımlar da enerji bedenlerde. Ve sevgili kardeşlerim,
herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derecatını da kaydedecek. Ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek, ama sadece görmek için cehennemi. Ve cehennemin katlarını gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız. Birinci kat cenneti. Tabiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak. Ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. İşte bugün bütün insanların hercimerci içinde oluşları, dinlerin birbirine düşman oluşları, insanların kan dökmesi, başkalarına kötülük etmeleri ve dünyayı mutsuz bir dünya haline getiren her olayın arkasında yalnız ve yalnız bir tek şey var. Allah'ın indirdiği kitaplardan insanların gerekli dersi almaması ve onları unutmaları, onların ayetlerini unutmaları ve yok saymaları. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman, ey ahali, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dilerseniz
Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir. Yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız. Ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah Teala garanti eder. Dediğimiz zaman şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembeyi kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarenlik sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını mutlak olarak elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlak olarak elde eder. Halep oradaysa arşın burada, açalım Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri beraberce bakalım. Hepsinin orada kesin kes yer aldığını göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala sizden sadece hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele tutuşalım. Allah'ın mutluluk yolunda koşalım. Huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani, Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler, iki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap. Üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam olur diyor Allah Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam mühürlenerek son bulmak demek. Hatem de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız. Yanı başınızdayız. Sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız. Sizinle birlikteyiz. Hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim?
yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte, daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse ne yapacaksınız mutlu olmak için?

Şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskeleden. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir düzende yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7.000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet nerede? O renkleri armonize edebilmekte. O renkleri kontrastlarıyla birlikte dengeli bir şekilde yerli yerine oturtabilmekte. Allah bu konuda hep yardımcınızdır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah hep sizinle birlikte. Mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi o kadar çok sever ki sizden vazgeçmek istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse insanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum." demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır. Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın

bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha. Halbuki bunlar farz. Mutlaka yapılması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dille de ikrar etmek. İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik, o dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında, sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah Rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin yani zahit derecelerin yani pozitif derecelerin artı derecelerin kaybettiğiniz derecelerden yani nakıs derecelerden, negatif derecelerden, eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum bir kısmı diyecek ki ah ah sen benim derdimi anlamazsın. Benim o kadar çok günahlarım var ki şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah-u Teala, ah benim saf hocam, hiç Allah-u Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet, sevgili kardeşim, o en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen adam öldürmüşsün, hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen
Allah'ın cennetine gidebilirsin. Hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi, bunca soygunu yapan sen, sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Allah Teala size bu furkanları vererek günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek ve size mağfiret etsin diyor aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala? Aynen bunu söylüyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bize işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki, hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin sevgili kardeşlerim. Nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki, arkadaş benim boş laflara karnım tok. Bana diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis, şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir hem de sahabeymiş, gelmiş, isim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Çok çirkin bir dizayn içindesiniz. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız. Kur'an Furkan'dır. Allah Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar. Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir furkandır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan
200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, 8 nesilden birbirine rivayet edile edile edile gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim bir tek kelimesi bile değiştirilemeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Allah Teala Hicr suresinde buyuruyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 3 defa biz kullanıyor. Yani bu kitabı kimseye değiştirtmeyiz diyor Allah Teala. Onu biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Niçin onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı. Zaten Hazreti İsa'nın şeriatı ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. İlluminati, şeytanın takımı, inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde ve şeytanın taraftarları savaşın dışında sadece savaşa kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci safa. İrşada ulaşmak, altıncı safa. Ve bir hakkın takvaya ulaşarak irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak, irşad edecek vasıflar kazanarak irşad etmeye başlamak. İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 1299 1683
1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 383 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi tasavvuf terbiyesiyle yetişmişlerdir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an tasavvufun bütününü oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı ret mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu 7 safhasını adım adım terk etmişler. Ve bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299-1683 arası Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem dizayn. Mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn. Kur'an dizaynı. Ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan
Bacıyan-ı Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar sevgili kardeşlerim, hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yüzebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda. Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Ve dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları, verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları, Kur'an'dan tahkik etmeseydim, demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Sevgili kardeşlerim, o günler uzakta değil. Onlar göreceksiniz ki eğer incelerlerse, incelemek zahmetinde bulunurlarsa, incelemeyi de küçüklük olarak kabul ediyorlar. Hatırlarsınız, bir televizyon konuşmamızda bir doçent kardeşimizle tartışmak üzere çıktık. Diyor ki bu genç kardeşimiz bize, doğrusunu isterseniz diyor, benim için sizinle beraber olmak bir zuldür. Ben aslında sizinle konuşmaya tenezzül etmezdim ama bu arkadaş beni böyle bir vazifeyle vazifelendirdi. Tenezzül etmediğim halde sizinle beraber bulunmak mecburiyetindeyim. Biz ona dedik ki,
Aziz kardeşim, hay Allah senden razı olsun. Ama sana küçücük bir sualimiz var. Hidayet nedir biliyor musun? Tabii biliyorum dedi. Hidayet doğru yoldur. Biz de dedik ki hayır, hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ben dedi doçentim. Sen mi öğreteceksin bunları bana dedi. Benim bir şey dememe kalmadı. Burada kendisine fikir olarak müracaat edilen birilerini hazır bulunduruyorlarmış. Ve hemen telefon açıldı ve din açısından gerçekten kendisine güvendiğimiz bir kardeşimiz bu. Telefonda. Ve hakem olarak telefonda benim yanımdaki doçent soruyor ona. Diyor ki benim söylediğim doğru öyle değil mi diyor. Hidayet doğru yoldur. O da diyor ki hayır diyor. Senin söylediğin doğru değil. Onun söylediği doğru. Sevgili kardeşlerim gördünüz mü? Bu genç kardeşimiz bizimle aynı programda görünmekten gocunurmuş, bizimle birlikte olmaya tenezzül etmezmiş. Açık açık böyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah Teala bize tevazuyu öğretti. Şimdi bunca yıl sonra tevazu noktasında değiliz. Allah Teala insanları üçe ayırıyor. Tevazu sahipleri olduklarından daha aşağıda görünmeye çalışanlar. Kibirliler olduklarından daha yukarıda görünmeye çalışanlar. Bir de ait oldukları seviyede görünmeye çalışanlar var. İşte sevgili kardeşlerim, biz ait olduğumuz seviyede görünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala açıklamaları yaptırdı. Biz Allah'ın Resulüyüz. Resul, Risalet, aynı kökten gelen iki kelimedir. Peygamber olan Resuller de vardır. Peygamber olmayan Resuller de vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün milletlerde bir Resul, peygamber olmayan bir Resul bütün milletlerde yaşıyor. Her millette ayrı bir Resul şu anda yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Resul'dür. Onunla bizi sakın birbirine karıştırmayın. Biz peygamber değiliz. Nübüvvet müessesesi kainatın Allah'a en yakın, en üstün müessesesidir. Huzur namazının imamlığını peygamber resuller asaleten gerçekleştirirler. Biz de şu andaki huzur namazının imamıyız, bu andaki. Ama biz o görevi vekaleten gerçekleştirebiliriz sadece. Biz bir vekiliz. Arkamızda hayattayken bu görevi asaleten yapan bizim arkamızda namaz kılıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu yüzlerce kişiye göstermiştir.

peygamber değiliz. Zaten Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında Allah-u Teala bir yerine diyor ki, peygamberlerin dışında bir adama, bir insana ilk defa Cebrail aleyhisselam görünüyor. Bize görünüyor. Peygamberlerin dışında birisi diyor bizim için. Sonra da Allah Teala bir başka yerinde de buyuruyor ki sen nebi değilsin. Sen habercisin. Peygamber olmadığımızı bir defa daha vurguluyor Allah Teala. 5. sayfada birisi, 15. sayfada birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hengamedir gidiyor ülkede. Ama şu karşımızda olanlar eğer söylediklerimizi incelemek zahmetinde bulunurlarsa, o zaman kiminle karşı karşıya olduklarını çok net olarak görecekler. Kendilerinde olmayan bir ilmin bize verildiğini ve onların ilimlerinin hiç kimseyi kurtaramayacağını ama Allah'ın bize öğrettiklerinin onları da kurtaracağını görecekler. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlara biz kalkıp karşılarına kavga mı edelim onlarla yani? Onları kurtarmakla vazifeliyiz. Bunun farkında değil zavallılar. Öylesine güveniyorlar ki kendilerine, aa diyorlar biz şundan, şundan, şundan, şundan onların bütün kitaplarını okuyarak ilim almışız. Bu zavallıya soruyoruz diyorlar. Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor zaten diyorlar adam. Bu kitaplardan hiçbirini okumamış. Ve adam çıkmış ortaya, ben Allah'tan vahiy alıyorum diyor, Resulüm diyor. Hiç onun bildiği, bizim bildiğimizde bir olur mu? O zavallı doçent gibi böyle söylüyorlar. Ah sevgili kardeşlerim, şimdi biz onları kurtaracak olan kişi, onlara diyoruz ki, ey aziz kardeşlerim, yahu bırakın bana sataşmayı. Biz sizin sataşmanızla bizi küçük görmenizle küçülmeyiz. Hakaretleriniz de umurumuzda bile olmaz. Bize o ilmi veren Allah, o size söylediğimiz şeyleri, ihtarları okuyun. Aranızdan bir kişi bile acaba bunca ihtarımıza hayır, o senin söylediğin yanlıştır diyebilecek mi? Ha benim saf kardeşlerim. Ha benim zavallı kardeşlerim, ha benim cehennem yolcusu kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne olur, bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Daha zaten birinci ihtarda film bitecek. Piliniz bitecek. Çünkü göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler safındasınız. Çünkü sizin o Beyzaviler, o kitapları yazanlar, isimlerini bile hatırlamayız doğru dürüst. Onlar size Allah'ın bize verdiği ilmi veremezler. Onlar ilmi hep kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah Teala bizi insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz hayatının 30 senesini dinin dışında geçirmiş, hatta soğuculuğun da belli bir noktasına kadar gitmiş birisi.

Allah Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet. Solcuyduk sevgili kardeşlerim. Vakıflar Bankası'nın teftiş heyetinde en soldaki kişiydik. Planlamada da o nokta giderek aşınarak normale doğru yaklaşarak ama gene de kimliğimiz sol taraftaydı. Birinci defa planlamaya girdiğimizde. Ne zaman ki Allah-u Teala bize doğruları öğretmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Halep oradaysa arşın burada. Şimdi karşımızda olup da ahkam kesen, bize çatan bir sürü kişi var. Bizim vaktiyle hani kendimiz için kullanıyorduk ya ukala tabirini. Gerçekten de ciddi bir ukalaydık yani. Her neyse sevgili kardeşlerim, sonuca ulaşmak istiyoruz. Şimdi bu zavallı insanlar o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar bu kadar alim varken o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar. Biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu delinin söylediklerine inanır mıyız? Ha bir de delilik payımız var. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemimayı seyredin siz. Onlar okudukça itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar. İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onları sesleniyorum. Hadi var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir tekine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalayetteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, hüsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz? Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz. O cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım. Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız bunlar doğru söylüyor diye, o zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin huzursuzluğunu
yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah Teala ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için. Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar ilim öğrendiler. Üniversitelerde okudular, üniversiteyi bitirdiler, master yaptılar, doktora yaptılar, asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ama o ilmin sahipleri olarak oldular. Çünkü o üniversiteler o ilmi veriyorlar. Bunun ötesinde bir şeye sahip olamazlar ki. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman hangimizin onlara çatmaya hakkı var ki? Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününde unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğruluğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler. Bunların içinde çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu kardeşimize Allah-u Teala bizi ulaştırdı. Bir bayram sonrası Bayram Gazetesi'ne bir beyanat vermişti Sayın Yazıcıoğlu. Ve demişti ki bu tasavvufu yaşayan kardeşlerimize çok sempati duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri'nde de kardeşlerimiz bu güzelliği yaşasınlar. E biz ziyarete gittik kendisini ve ona anlattık Allah'ın bize öğrettiklerini.
Sonunda şunu söyledi. Üçüncü güzelliği yaşadık orada. Dedi ki, ben kelamcıyım. Bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana Kur'an'ı anlattınız. Kur'an'ı tasavvuf olarak bütünleştirdiniz. Allah razı olsun dedi, bu benim için bir ziyafetti dedi. Sonrası daha acıklı sevgili kardeşlerim. Çünkü yazıcı olduğu bizimle bir neticeye ulaştı. Biz müftülere ve il müftülerine ve kaza müftülerine ayrı ayrı iki seminer düzenleyecektik. İkişer ay süreli ya da günlerini unuttum artık, o aradan çok süre geçti. Onunla bu konuda beraberliğe varmamıza rağmen sonra sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri'nin teşkilatı, Diyanet Vakfı hepsi karşımızda oldular ve o seminerleri gerçekleştirmemize engel oldular. Arkasında cehaletin yobazlığı yatıyordu. Sevgili kardeşlerim, şimdi de insanlar karşımızda. Bu sefer çok seviyesiz bir zincir birbirine halkalarını geçirmiş durumda. Aşk ile devam ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi bu adamlar bize tesir edebilirler mi? Allah'ını severseniz söyleyin. Yani şimdi cehalet Allah'ın ilmine karşı savaş veriyor. Bu zavallı çocuklar Allah'a karşı savaş veriyorlar, farkında değiller. Onlarla karşılaştığınız zaman onlara söyleyin. Okuyun deyin, ihtarları okuyun. Sadece birinci ihtara cevap verebilirseniz, o zaman gelin siz çok şeylere layıksınız demektir. Ama şimdiye kadar hiç kimse bu ihtarlardan herhangi birisi yanlış diyemedi. Demesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. O bizim öğrenimimiz değil ki. O Allah'ın bize öğretisi. Allah'ın bize öğretisi. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı dileriz. Sohbet nereden başladı, nereye gitti gördünüz mü? Ama her şey en güzel standartlarda değil mi sevgili kardeşlerim? İşte biz bütün gönlümüzle herkesin mutlu olmasını isteriz. Bize düşman olduklarını zannedenlerin de mutlu olmasını isteriz. Çünkü hakikati öğrendikleri gün düşmanlıkları kalır mı ki hiç? İmkan mı var sevgili kardeşlerim? Eğer onlar da din öğreniyorlarsa ve öğretiyorlarsa farklı bir sonuca ulaşmaları mümkün değil. Daha evvel bu çarktan kaç defa, 3 defa geçmiş birisi olarak sesleniyoruz hepinize. Mutlu olun. Eğer hala Allah'laşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen "Ya Rabbi, ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum" deyin ona. Şuracıktan, kalbinizden en sıcak duygularla ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Unutmayın, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamun aleyküm efendimiz. Ellerinize hürmet yapıyorum inşallah. Efendimiz, anonsumuz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize inşallah.
0: Biz de hazırız inşallah Berhan. Başlayabiliriz bir mutluluk sohbetiyle.
1: Başlayın efendim.
0: Allah razı olsun.
1: Hemen geliyorum inşallah.
0: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim, bir güzel günde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zaten sizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril magdûbi aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Nemene bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım ha. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak iki grupta mütalaa ediliyor biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane ihsan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet. Mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak. Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın İhsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi, yolunuza devam ederseniz fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin %100'ü, beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, gene dünya saadetinin %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlevdir, yedinci kat cennet, gene dünya saadetinin %100'ü, irşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet saadeti, cennet saadeti dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğiz. Bugün siz varsınız, biz varız. Ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saadeti dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğiniz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin gidelim dünya saadetinde bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetinde bir beraberce görelim ha. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Üç. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Dört. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sulh ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız, hayattayız, sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını Perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını Cuma'dan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını Cumartesi'den hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de Pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış, kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için gece gündüz, bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama Cuma günü yayınlanacak yayın için Perşembeden müracaatınız gerekir. Ve o akşam yaptığınız talebi Cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? Başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir. Yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7-8-9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bir de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır, aynı değil. Sevgili kardeşlerim, bir ormana gitseniz her taraf yeşil ağaçlar, yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle. Bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah, sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır, size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri teper. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değil misiniz? Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Bileşik kaplar kanununun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için öyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirseniz, yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Hah, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız, bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim, onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız, o zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz, o zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız, hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir, bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamen dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu, yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak, hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa, ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız başkalarından size geri dönen sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz, birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualimiz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah-u Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız, güzeli sattınız. Ondan, karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek, güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil, pozitifin geri dönüşü. Negatife mukabil, negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz, size derecat kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derecat kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak.

İstemezsiniz biliyorum ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım? Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla donatıldınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehhez kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları ard arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam, nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum, falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele

0: bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman, o kardeşimizden de, yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşimizden de bize falanca, yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu. Ama ben de onu cevapsız bırakmadım. Ben de onu mutlu edecek olan şunları şunları şunları yaptım diyebileceksiniz. Bu günlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim, güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? Mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar. Arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir huzursa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını, ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız. Doğruyu söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam, o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun, herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz gerek diyordu. Dövene elsiz gerek diyordu. Derviş gönülsüz gerek diyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız o zaman sokaktaki adamdan ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini hala sizin muktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa, o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Ayna açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elinizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadirince bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerine alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. Kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sona ulaştı. Sizlere doyulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Kim sıratan ezine yanam talihim talin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaten izle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de sizlere sonsuz mutluluklar dileriz. Bu konuda da hep dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse
2: Bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak, onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde 3 kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun 3 katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah-u Teala onları cezalandırır, onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur, devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şeyi kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size Lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara ishar edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar sizin size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onun için seveceksin. O sana bir güzel güler yüzü gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişsin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kazın ayağı öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap, bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz, o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun, ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama bu kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa, bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Onu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost. Konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa ve bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım, bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim, onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık. Bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler. Aleyhinizde konuşabilirler. Hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah-u Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar, ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır, her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Sen sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Ve başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverirler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakınız, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet, hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder. Netice vermese de o neticeye ulaşamazsanız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla o bütün insanlara açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz, her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kalmaktadır. sıkılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasına açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsanız. Allah'a şükürler olsun. Onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun. Diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun. Ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah-u Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz? Onlara yardımcı olsanız? O zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz her şey çok mu güzel? Yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarını mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızla, dileklerimizle konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El-Fatiha me'as salavat.

ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette hareket edecek. Bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu Allah'laştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim. 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler, birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Bir kişi cenneti dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse

Ve Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız. Hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle
ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, o zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz, sizlerden bahsediyoruz, sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmına da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten iki defa muslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah Teala zannın bir kısmı
size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunda yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırırdır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En ücra köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarenlik ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah'ın anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir.
ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş Veli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa, ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar, ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa, zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Onları bırakır diyor. Dilemeyen dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler, dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayet-i kerimede garanti vermiştir.
sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinen tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme. Herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, işlerinden duydukları için, kalpleriyle duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Bunun için senelerce nasıl uğraştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birer birer radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Bir düşman çevre bütün gücüyle Allah'ın bu hakikatlerini sizlere ulaşmamıza mani olmaya çalışıyordu. Sevgili kardeşlerim, onlar kuvvetin sahibiydiler. Ve gereğini yaptılar. Radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Ama sonra radyoların bir kısmını yeniden açtık. Bir tanesi halen açılamadı. Hala
bürokratik engeller konulmaya çalışılıyor bir kısım insanlar tarafından. Televizyonumuz için de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Ama biz oradan değil, buradan yayın yapıyoruz artık. Ve hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, buradan tüm Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa da dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu onu gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir veteri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser.
Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün, o da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır. Yine mutluluğu yaşayacaktır ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu ağlalaştırmışsa, bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanı iyi tanıyın. Allah'ın dostlarını düşman göstermeye çalışın insanlara. Bu kadar çok insanın bize düşman olmasının arkasında başka bir sebep mi var dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş. Onların adı da tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Hazreti Ebubekir'den gelen kol hafî zikrin sahipleri. Hazreti Ali'den gelen kol cehri zikrin sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar.
ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba ne zaman din öğretenler dinlerini öğrenecekler dersiniz? Doğru bir eğitim ne zaman başlayacak bizim ülkemizde de? Aslında doğru eğitim başlamış durumda Allah'ın üniversitesinde. Hamdolsun ki resmi bir üniversitenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia eyaletinde kurulmuş olan bir bilgisayar üniversitesinin, University of Allah'ın, hamdolsun ki resmi bir hüviyeti söz konusudur. Burada herhangi bir üniversite hangi standartta bir diploma veriyorsa biz de inşallah mezunlarımıza aynı o standartta bir diploma vermek üzere devletten gerekli yetkileri çoktan hamdolsun ki aldık. Buradan, Virginia'dan ve o resmi üniversitenin, University of Allah'ın, Allah Teala bizi sahibi kılmakla mutlulukların en üstünde ulaştırdı. Bu yıl değil sevgili kardeşlerim, ama gelecek yılın iki sömestrinin sonunda inşallah kardeşlerimiz ilk mezunları üniversitenin ortaya çıkacaktır. Bu da ayrı bir mutluluk konusu değil mi? Burada Amerika'da International Mir Foundation'ı kurdurdu Allah Teala bize. International Mir Foundation bir non-profit organization'dır. Yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş ve herkes bu konuda ben kar gayesi gütmüyorum demekle böyle bir hedefe ulaşamaz. Bunu ciddi sebeplerle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bugün hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala'ya International Mir Foundation bir non-profit organization olarak yıllar önce gene Virginia'da resmi hüviyet kazanmıştır. Bu bakımdan boşlukta olan bir kuruluştan bahsetmiyoruz. University of Allah, Allah'ın üniversitesi, International Mir Foundation tarafından kurulmuştur. Hamdolsun ki o foundation'ın da başkanıyız. Üniversitenin de başkanıyız. Burada president deniyor, Türkiye'de rektör deniyor. Sevgili kardeşlerim, her şey resmi bazda, en güzel standartta kurulmuştur. Sizlere hizmet için varız. Ve hedefimiz burada bir külliye kurmaktır.
bir camimiz olmalıdır diye düşünüyoruz. Bir bize ait olan bir camimiz olması düşünüyoruz, olması lazımdır diye düşünüyoruz. Şu anda bir camimiz var ama bu bizim camimiz değil. Burada kira ile kalıyoruz. Bu konuda da emri aldığımıza göre nasıl evvelkileri emri aldık, Allah Teala hepsini tamamlamayı nasip kıldı. Bunu da tamamlayacağız. İnşallah Allah Teala'nın yardımıyla yeni bir hedefe doğru yürüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sağlam bir zeminde yürüyorsunuz. Bizimle birlikte olanlar geleceğe emin, güvenli adımlarla yürüyorsunuz. Her şeyin en güzelinin sizlerin olması için bir gayretin sahibiyiz. Sizler için yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için varız. Hayatımızı Allah-u Teala sizlerin mutluluğuna adattı. Öyleyse ideali olan insanlar hayatlarını o idealleri uğruna harcarlar. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri ard arda ideallerin sahibi yapıyor. Türkiye'deki Mehir Vakfı'da, Amerika'daki International Mehir Foundation, gene Mehir Vakfı Foundation o anlama geliyor. Ve Allah'ın Üniversitesi, bunlar Allah-u Teala'nın bize kurdurduğu kurumlar ve hepsi resmi hüviyette faal. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bağnazlık yok. Hak edene hak ettiği veriliyor. Engel çıkartılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Abi benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah-u Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin
Hidayet Meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, University of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Kenabudu ve eyyâken estâinettin asrâten müstakîm sırâten ezzinâna mudâleyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. الفاتحة.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek için burada bir araya geldik. Evvela sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizim kalbimizden nefreti, kini, öfkeyi, bir insanı huzursuz edebilecek negatif sıkıntıların hepsini aldı, yok etti. Öyleyse kalbimiz sizlerin sevgisiyle dolu, sevgili kardeşlerim. Kalbimiz Allah'ın sevgisiyle dolu. Sizler için öyle bir gün gelmesi istikametinde dua ediyoruz ki kalbiniz daimi zikre ulaşında %100 nurlarla dolsun. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri olduğunuzu göreceksiniz. Acaba neden? Sevgili kardeşlerim, eğer kalbinizde kin yoksa, nefret yoksa, ne vardır? Sevgi vardır. Muhammed vardır. Hem kalbinizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam vardır. Hem de muhabbet. Yani başka insanlara duyulan dostluk, sevgi, yakınlık. O zaman hep bu sözümüzü hatırlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sevin. Sevmekten başka nefsin afetlerine ait olan hiçbir şeyi nefsinizin kalbinde barındırmamak konusunda bütün gayretinizle çalışın. Bunun en büyük ilacı zikirdir. Kim daimi zikre ulaşabilirse onun kalbinde afetlerin yeniden teşekkül etmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi oradan düşmez. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde hiçbir karanlık nefsinin kalbinde kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Herkesi seversiniz.

Sadece zikirdir ki Allah'ın katından fazılları sizin kalbinize devamlı ulaştırır. İşte bu Allah kelimesi zikrullah adını alır. Allah'ı zikretmek, burada zikir kelimesinin iki manası da geçerli. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak demek lügat manası olarak. Ama Allah'ı zikretmek gene lügat manası olarak Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ne olur? Tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nurlar gelir göğsünüze. Bu nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşır. Ve kalbinizi Allah'ın nurlarının adım adım doldurması olayını yaşarsınız. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikirse mutluluğunuz sadece o seviyededir. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri size devamlı huzursuzluk verir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Bütün negatif dizayn nefsinizin afetlerindedir. Bu afetleri yok etmekle hepiniz görevlisiniz. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'ı zikredin diyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekleştirecek kadar bir zikir. Günde 3 saatlik zikir bu konu için yaklaşık olarak yeterlidir. Ve de bunu size zaten Allah sevdirecektir. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hep zikredeceksiniz. Hep demek ne kastımız ne? Öyle bir zikir seviyesinde zikre ulaşacaksınız ki bugün de 3 saati falan bulacak. İsteseniz de istemeseniz de zikretmeyi, eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz Allah size zikri istetecektir. Sevdirecektir. Allah'ın sevdirdiği bir zikir müessesesini gerçekleştireceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey olmayacaktır. Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, vasıl etmeyi, ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu dünya hayatında Allah tarafından ulaştırılır. Bu zikirdir. Zikir adı verilen müesseseyle Allah'ın katından rahmet nurları başlangıçta %2 olarak nefsinizin kalbine girer ve biter. Bunlar öncü kuvvetlerdir. Mürşidinize tabi olmadan evvel gerçekleşir bu olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapacaktır. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine %2 rahmet nurunu daha mürşidine ulaşmadan evvel Allah gönderecektir. Bu konunun başlangıcıdır. Allah Teala'nın Vezkür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila ifadesi Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön ifadesi ruha verilen bir emirdir. Ruhun vücudunuzdan ayrılarak

Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Bu zikrin başlangıcıdır. Ama sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu dilek birinci kat cennetin sahibi kılar. Sonra mürşidinize Allah sizi ulaştıracaktır. Mürşidinizi gösterecektir, hatta size gönderecektir belki. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Allah-u Teala'nın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir ufuk açılacak önünüzde. Zikir ve bütün ibadetler ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sizin için vazgeçilemeyen güzellikte, size mutluluğu devamlı sağlayan müesseseler olacaktır. Her biri zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikretmek. Bunların en başında da, başlangıç noktasında Allah'a münaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek gelir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için her şeyin en güzeli Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Bu ara sıra zikretmenin ötesinde Allah-u Teala ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ diyor. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Ya eyyühellezine, ey onlar ki aminu, aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve mürşitlerine ulaşmışlardır. Buradaki aminu, mürşidine ulaşan bir müessese. Çünkü Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah Teala. Zikren, zikirle, kesira, çok. Ya aminu sürallah, ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, aminu sürullahe, ey amin olanlar, Allah'ı zikredin. Zikren, öyle bir zikirle ki, kesira, çok zikirle. Yani günün yarısından daha çok zikir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Öyle bir gün gelecek ki Allah-u Teala'nın bir başka emrine muhatap olacaksınız. Veskürunallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Öyleyse Allah'ı zikredin kıyâmen ayaktayken, kuğudan otururken ve alâ cünübihim ve yan üstü yatarken. Neden yan üstü yatmak? Çünkü Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir kıbleyi sağa alarak yatmanızdır. Uzandığınız zaman sağınıza döneceksiniz. Sağ tarafınıza dönüp sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek. Biraz yastığın üzerinde başınızı kımıldattığınız zaman öyle bir noktaya gelecek ki kulağınız kalp atışlarınızı duyabileceksiniz. Kalp atışları çift satar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bu
çift atışlarda siz de dilinizi kımıldatmadan içinizdeki, kalbinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dilinizi kımıldatmadan Allah demeyi, içinizden sessiz sesinizle Allah demeyi öğreneceksiniz. Dilinizle kımıldatmadan söylediğiniz bu Allah kelimesi, siz öyle bir gün gelecek ki uykuya daldıktan sonra da devam edecek. Ve bir gün, bir sabah namazına kalkarken bakacaksınız ki Allah kelimesi tekrar ediliyor kalbinizin atışları istikametinde. Her Allah kelimesinde içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ediyor ve nabzınızın atışlarına paralel bir olgu. Çünkü kulağınızda nabzınızın atışlarını duyuyorsunuz. Dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye başlamışsınız. Uyandığınız zaman bunu yakalayacaksınız. İşte daimi zikre ulaştınız. Her şeyin Allah'ın katında bir formülü var. Öyleyse üç türlü, üç kademe zikir. Zikir, çok zikir, daimi zikir. Daimi zikir neyi sağlar? Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde yaşadığınız sürece Allah'ın nurlarının, fazılların akmasını, oraya kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bunun manası nefsinizin kalbinin tamamen nurlara dolmasıdır. Eksilmesine müsaade etmeyecek olan bir nur nehri nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi ömür boyu tekrar edilecektir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin oradan düşmesi artık normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaştıktan hemen sonra Allah Teala sizi kısa bir süre sonra tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu mensuh olmayan, nasuh olmayan, neshedilmeyen, değiştirilemeyen bir tövbedir. Ve ulul elbab iken, ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor: Li ulul elbab yeskurunallahe kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç halde bulunabilirsiniz. Ya şimdi bizim gibi böyle oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yan üstü yatıyorsunuz. Niçin Allah Teala yan üstü diyor? Kulağınızda, kalbinizin atışlarını hissedebilmeniz için. Ve de bunu usul haline getirdiğiniz zaman otomatik olarak size verilen bir imkanı kullanmış olacaksınız. Her zaman kalbiniz atacaktır hayatta olduğunuz sürece. Eğer yan üstü yatar, kulağınızı biraz yastıkta kımıldatarak uygun noktaya getirirseniz, kulağınızda kalbinizin atışlarını kesin bir şekilde hissetmeye başlayacaksınız. İşte o statüyü bozmadan
İçinizdeki sesle Allah'ın ismini tekrar ederken

Uyuyacaksınız. Ve söylediğimi hep hatırlayın. Kulağınızda küpe olsun. Bir gün uyandığınız zaman hala zikretmekte olduğunuzu yakalayacaksınız. İşte o sizin için en büyük gündür. Daimi zikre ulaşmak şerefine Allah Teala sizi erdirmiş oluyor. Gerçekleştirdiğiniz zaman bunun zor bir şey olmadığını da göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Vazgeçmezseniz hep kıbleyi sağınıza alarak yatarsanız, hep kulağınız yastığın üzerinde olursa, kulaklarınızda kalbinin atışlarını hissettiğinizde ondan sonra kımıldamadan uyuyacaksınız sadece. Bir gün işitemezsiniz, ikinci gün işitemezsiniz. Olabilir, dönmüşsünüzdür, bir şeyler olmuştur. Ama sonra dönmeden uyumayı öğreneceksiniz. Allah Teala vücudunuzu ona göre dizayn edecek.

Bir ömür boyu daimi zikre ulaştıktan sonra bir ömür boyu daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Bunun arkasında zikir var sevgili kardeşlerim.

Diyorlar ki namaz dinin direğidir. Doğrudur. Gerçekten namaz dinin direğidir. Ama bir direk insanlara bir sığınak teşkil edemez. Bu dinin direğinin etrafına bir çadır kurmanız gerekir. İşte bu çadır zikirdir.

Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye minel kitabi." Onlara kitaptan, Kur'an'dan oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap ediyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. İnne muhakkak ki salatı, namaz tenha nehyeder.

Men eder. Anil fahşayı fuhuştan men eder. Ve münkeri ve münkerden nehyeder. Her ikisi de negatif istikamette kullanılan kelimeler. Fuhuş, Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsini ifade eder. Münker de başkalarına zarar verecek kötü davranışlardır. Aynı zamanda Allah'ın söylediklerini inkar etmek de münker kelimesinin muhtevası içindedir. Nekir. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü kişi zikir yapıyor. Affedersin. Çünkü kişi namaz kılıyor. Namaz kıldığı zaman bir insanın namaz kılarken bir başkasına kötülük edebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Namaz kıldığı sürece namaz kılıyor. Bir görev yapıyor kişi. Namaz kılarken, namaz kıldığı müddet içinde kimseye bir kötülüğü dokunamaz. Allah Teala şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Ve lezikullahi ekber. Ve mutlaka muhakkak ki kesin surette Allah'ı zikretmek zikrullahi ekber. Hem namaz kılmaktan hem de Kur'an-ı Kerim tilavetinden ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala Allah'ı zikretmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Kur'an'ın tatbikatına baktığımız zaman bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bütün Kur'an-ı Kerim uyguladığını görüyoruz. Çünkü onların irşat makamına ulaştıkları kesin. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin irşat kademelerine ulaştığını, bütün sahabenin onlara tabi olunduğunu ifade ediyor. O tabi olanlara tabiin deniyor. Ondan sonra da tebe-i tabiin geliyor. Tabiine tabi olanlar.

Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda, ön safta gelenler, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı Medine'deki yardımcılar, Ensar, Nasara kökünden geliyor. Nasır yardım. Ensar, yardımcılar, yardım eden kelimesinin çoğulu. Nasır, yardımcı, Ensar, yardımcılar. Bunların bir kısmı Ensar'dı, yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Mekke'den Medine'ye göç eden insanlar açıkta mı kaldılar? Hayır. Medine'likler ellerinde ne varsa onları gelenlerle paylaştılar. İhtiyaçları olsa bile onlara vermeyi tercih ettiler. Bu orada çok mutlu bir dünya kurulmasına sebebiyet verdi. Ensar ve Macin'in beraberce çok sayıda orada evler yaptılar. Hepsi hem Ensar'ın hem Macin'in birlikte çalışmasının eseriydi. Beraber olmanın, bir olmanın, birbirine yardım etmenin hazzını yaşadılar. İşte Ensar olsun, Muhacir olsun, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ondan sonra onlara, Ensar'a ve Muhacir'e tabi olanlar tabi'in adını aldı. Tabi'ine, yani bu ilk tabi olanlara, tabi olanlara da tebe-i tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, tabiyet meselesinin gerçekleşebilmesi için bir kişinin tabiyet verebilme noktasına ulaşması gerekir. Yani Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınması. Bunun için önce Allah Teala onları tövbe-i nasuha davet edecektir, daimi zikre ulaşanları. Tövbe-i nasuha, tövbe eden kişi muhlis olur. Bu artık dönülmez bir tövbenin sahibi olduğunu ifade eder. Nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe. Ve tövbe-i nasuhun arkası Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesidir. Başın üzerine kendi nurunu, o kişinin kendisine ait olan ruhu yerleştirilmesidir, nuru yerleştirilmesidir. Ve sonra da o kişinin günahlarını Allah Teala bir defa daha sevaba çevirmesidir. Bu olay tamamlanınca kişinin bu seviyede salah makamında günahlarının sevaba çevrilmesinden sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın emriyle irşat makamına tayini söz konusudur. Bu emir Allah'tan alınır. Kişi o seviyede Allah Teala'nın söylediklerini işitebilen, bu istikamette Allah ile konuşabilen bir hüviyet kazanmıştır.
Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa, o kişi irşat makamının sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte İslam'ın yedi safhası ve konunun zikirle alakaları. Başlangıçta kişi bir dileğin sahibidir. Allah'a ulaşmayı diler. Ondan evvel kişiyi yaşamıyor sayarız. Bu noktada Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi bütün hedefleri gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı bir cihan imparatorluğu haline getiren şey işte budur. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştirmeyi bütün Osmanlılar hedef ittihaz etmişlerdi. Bu onlar için bir şerefti. Ve bu sebeple insanlar hayırlarda yarıştılar. Osmanlı'nın kurulma ve yükselme devrinde bunlar mutlak olarak gerçekleştirilen hususlardı. Yozlaşma Batı kültürünü alan üst düzey devlet erkanı ile başladı. Padişahlar değişmediler. Onlar atalarının kendilerine verdiği mirası en güzel şekilde devam ettirmekte hep vazifeli adettiler kendilerine.

Kendisi hakkında birçok iftiracıların yalanlar söylediği son padişah Vahdettin.

Bir gün türbedarı huzuruna çağırıyor. Diyor ki gel bakayım. Ne oldu sana diyor. Buraya gelmen ve bana bilgi vermen emrolundu. Söyle bakayım bana diyor ne oldu. O da diyor ki ben senin ceddin olan padişahın mezarının bekçisiyim. Ve eşim hamile. Benim de param yok. Ama eşim aşerdi. Şunları şunları şunları almamı benden istedi. Ben de ona serzenişte bulundum. Bunca senedir seni burada bekliyorum. Bana 5 kuruş yardımın olmadı. Ne olur bana gerekeni ver. Padişah Vahdettin diyor ki, işte bu altınlar senin. Ceddin bana bu emri verdi. Ve onun için seni çağırdım. Bakalım hangi ölçüde doğru söyleyeceksin diye de bir imtihana tabi tutuldun. Aynen sözlerin teyit edildi. Şimdi bu altınları al. Hemen gerekeni yerine getir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Padişahı alem olmak bir kuru davaymış. Bir veliye bende olmak hepsinden alaymış diyor Osmanlı padişahlarından. Birisi. Bu işte önümüzde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam atından inmiş yürüyor. Ben nasıl at üzerinde gidebilirim diyen kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın muhtevası içinde ceddimizle iftihar ederiz. Onlar Allah'ın yeryüzünde hüküm sahibi olarak hem de emir sahibi olarak Allah'a en yakın kullarındandılar. İşte söz konusu olan padişah Yavuz Sultan Selim'di ve türbedar onun türbedarıydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti. Sevmek. Hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenleri, nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde. Eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda. Yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs
kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere, onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah-u Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, işte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek,
onun problemlerine çözüm getirerek şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz de ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah-u Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak, sonsuza kadar alevlerin içinde fizik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama
cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Ukalalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak, delecek kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi, cehennemde suyacaklar, su bulunmadığı için onlara ikram verileni, ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak. Çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak. Tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler. Sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire 10 değil, bire 100 değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek. Hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi. Ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşit irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu
irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah-u Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar, mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salâh makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve ehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin

güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak yani kainatın en üstün varlıkları olarak Allah'a en yakın mahlukatı olarak halkedildiniz, yaratıldınız. Ve Allah Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık, ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi onun içine fi içine hi hi onun içine üfürdüm. Min dendan eki ruhihi benim ruhum. Ona benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var. Ve Hz. Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hz. İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştır ifadesiyle Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için müşteri tabiyeti ve o kişinin ruhunu Allah'ın kendi zatına ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, "Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak, bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum, ne olur eğer bu sadece bir zan sahne ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enûbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim, ruhuna teslim et, 22. basamak. Fizik vücudunu teslim et, 25. basamak. Nefsini teslim et, 27. basamak. İradeni teslim et, 28. basamak, 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar, ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak, senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salam.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz sevgi dolu. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti de kalbimizden kaldırdı. Hepiniz için aynı sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Başkaları size karşı kötü davranabilirler, kin besleyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Ama sizler onları her halükarda sevmelisiniz. Sizler bizim etrafımızdaki birinci dairesiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkes kendisini sevenleri zaten sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onu istemiyoruz ki, o zaten sizde var. Onun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyoruz. Böyle bir kapı nereye açılır? Belki nefret eden kişinin sizi sevmesine kadar bir hedef ulaşması gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman bizlerin hedefleri var. Hedefimiz çok açık ve kesin. Allah'ın emirlerini bilmeyenlere onları hatırlatmak. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Koskoca bir Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa 4 Teslimi'nin iki tanesi devre dışı bırakılmış. Nasıldı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Ne oldu? Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 4 tane teslim. Safalar 7 tane ama teslimler 4 tane. Ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini. Teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Belki de düşmanımız olan kişinin bile dostluğunu kazanabiliriz. Biz kimseye kin tutmazız. Düşman bile dosttur bize diyordu. Allah Teala'nın bir büyük dostu. Öyleyse biz de aynını yapamaz mıyız sevgili kardeşlerim? Onlar gene kalplerindeki kinle yaşasınlar. Düşman olanlar, düşmanlıklarını nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Ama bizden her zaman bir dost muamelesi görürlerse, biz Allah'a onları affetmesi için yalvarırsak, duada bulunursak, o zaman en güzeli bu değil mi? O zaman düşmanımız bizim olmaz. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olmayız. Üstelik onları düşman da görmeyiz. Arkasında ne var? Arkasında Allah var. İnsanlar her yaptıklarının üç boyutlu olarak filme alındığını belki de bilmiyorlar. Her saniye kiramen katibin melekleri kesintisiz bir şekilde hayat filminizi çekerler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle bu tam bir bütündür. Her an, hayatınızın her anında ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Boş yok. Sonuç ne? Sonuç iki tane. Ya kazandığınız dereceler fazla olur, cennete girersiniz, ya da kaybettiğiniz dereceler fazla olur, cehenneme. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyor? Allah-u Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, kim ne kaybeder ki Allah'a ulaşmayı dilerse? Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Böyle bir dileğe sahip olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah kişiye mürşid sevgisi verecektir. Kişi gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu da vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. O vücuttan ayrılan ruhu Allah mutlaka, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, kendisine ulaştıracaktır. Ve böylece bu kişi 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demiştir, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte sevgili kardeşlerimiz, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele ulaşması, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması, azalması, azalması ile temin edilir. Bunun da sadece bir tek ilacı var, zikir. Zikir seviyenizi yükselttikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusudur. Kimdir dünyadaki en mutlu insanlar? Onlar daimi zikrin sahipleridir. Ne olur? Her an Allah kelimesi iç dünyalarında yankılanır. Bakarsınız, ağzında dili bile kımıldamıyor ama o aslında Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Bir insanın mutlu olabilmesinin arkasında, insan olarak cemaat halinde yaşamamız cihetiyle en kolay mutluluk aracı başkalarına mutluluk vermektir, başkalarını mutlu etmektir. Etrafınızdaki insanlardan hangisini, hangi ölçüde mutlu ederseniz, aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Ama etrafındaki insanlar bir tane değil ki, çok sayıda. Her birine mutluluk verirseniz, onların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız cihetle çok üst seviyede mutlulukları yaşamak imkanının her zaman sahibisiniz. Etrafınızdaki herkese bu Allah'ın bu büyük hakikatini anlatın. Herkes başkalarını mutlu etmek sadedinde bir yarışa girerse, her zaman böyle bir talebin sahibi olursa, o kişi hayatı boyunca hep mutluluğu yaşar. Madem ki o herkesi mutlu etmeye çalışıyor, o gayreti netice verse de, karşısındaki kişiyi mutlu edebilse de, vermese de mutlu edemese de Allah Teala onu gene mutlu eder. Çünkü o kendisine düşen bir görevi yerine getirmek üzere imkanların el verdiği çerçeve içerisinde çalışmıştır. Mutlu etmeye çalışmıştır etrafındaki insanları. Ama ne kadar başarabilirse onların üzerindeki tesiri o kadar hedefe ulaşmıştır. Allah Teala sadece hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakmaz. Kişinin niyetinin ne olduğuna ve gayret seviyesine de bakar. Öyleyse kim Allah yolunda güzellikler yaşamak istiyorsa, kim Allah için bir şeyler yapmak istiyorsa, o yapması lazım gelen şeylerin arasında en büyüğü, en önemlisi insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala namaza emretmiş, zikre emretmiş. Allah Teala için birçok emirler söz konusu, insanlara veriyor hepsini. Maksadı ne? İşte o emirleri gerçekleştirdikçe onların mutlu olacağı bir vaka olduğuna göre istiyor ki herkes onları gerçekleştirerek mutlu olsun. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olsun. Zikir yaparak mutlu olsun. Namaz kılarak mutlu olsun. Allah'ın emirleri her istikamette kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olması için bir vasıtadır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun, şu dünyada mutluluğu yaşasın ve sonsuz hayatını cennette geçirsin. Ölümden sonraki o sonsuz dizayn cennette yaşansın. Sadece iki tane alternatif var. Ya cennete giriş ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken, sonsuz mutluluklar varken cehenneme girilsin ki? Madem ki şu dünyada yaşayacağımız 60 senelik, 70 senelik ve kaç sene Allah Teala ömür vermişse o kadarlık bir ömrümüz var. Ama bu ömrü başkalarını mutlu etmekte kullanırsak ondan sonraki sonsuz hayatımız hep mutlu olarak Allah'ın cennetinde geçecektir. Ya da tersini yapacağız. Başka insanları mutsuz edeceğiz. Onlar da bizi mutsuz edecek. Bu dünyada da mutsuz olacağız ve cehennemde de mutsuz olacağız. Öyleyse akıl için yol birdir diyor Allah Teala. O yol Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına riayet edip onlardan kaçınmaktır. Öyleyse nefret etmek Allah Teala'nın istemediği bir şey. Nefret etmeyeceğiz. Sevmek Allah'ın emri. Seveceğiz. Başkalarını mutlu etmek Allah'ın emri. Başkalarını mutsuz etmek Allah'ın yasak ettiği bir olay. Öyleyse birbirine bağlı olan olaylar zincirine baktığımız zaman biz başkalarını mutlu etmekle emrolunmuşuz. Mutlu ettiğimiz takdirde her birine verdiğimiz kadar mutluluğu biz yaşayacağımıza göre Allah-u Teala'nın bunu bizim için vücuda getirdiği açık değil mi? Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirsek aynı mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda birçok insan olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey açık değil mi? Herkese mutluluk vermek, herkesi mutlu etmeye çalışmak. İşte bunun arkasında sevgi var sevgili kardeşlerim. Nefretin de arkasında huzursuzluk var. Kim nefret ederse o şeytanın elinde bir oyuncak olmak durumundadır. Nefreti ona birçok şeyleri göstermez. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar için hedef belli değil mi? Madem ki seven insan severse sevdiklerine en güzel davranışlarla davranıyor. Bu güzel davranışların hepsi ona derece kazandıracak olan faktörlerdir. Madem ki nefret eden kişi etrafındaki insanlara nefret ettiklerine kötülük yapmak için bunu yapacak nefsinin afetleri hakim duruma. Ama ona da kötülük yapılmış. Evet olabilir. Böyle olmasına rağmen Allah Teala bir açık kapı vermiş mi? Vermiş tabii. Kısas adlı bir hüküm koymuş. Başkasının size yaptığı derecede bir kötü davranışı siz de onu size yapana karşı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedir? Bu kısastır. Allah Teala karşı tarafı da başkasından zarar gören tarafı da aynı zararı ona vermek yetkisini veriyor. Sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bir kişi başkasından bir zarar gördü. O kadar derece at kazandı. O zararı veren kişi ise kaybetti. Ama kişi Allah-u Teala'nın kendisine uygun gördüğü hüviyette olan karşıt olayı gerçekleştirdiği zaman kazandıklarının tümünü bu olay sebebiyle kazandıklarının tümünü kaybediyor. Öbür taraf da ona o kötülüğü yapan taraf da kendisine aynı kötülük yapıldığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazanıyor. Tabii fiiller eşitse birbirine. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala kısası koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, Tevrat'ına, İncil'ine ve koymuş ama istediği bu değil. Allah Teala'nın esas istediği üç tane unsurdan bir tanesi kötülüğe, kötülükle mukabele etmek, kötülük karşısında hiçbir şey yapmamak, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Allah Teala üçüncüsünü istiyor. Onun için düsturları koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey bizim her birimizin başkalarına vereceği mutluluklarla o mutlulukların toplamı kadar mutlu olması. Kime? Etrafımızda birçok insan varsa A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ayrı ayrı verdiğimiz mutluluklar onları toplama kadar bizim mutlu olmamızı sağlıyor. O zaman belli değil mi problemin nasıl çözüleceği? Herkese ne kadar çok yardım edebilirsek, her açıdan herkesi hangi ölçüde mutlu edebilirsek, aynı mutlulukların toplamını biz yaşayacağız. Bizim husule getirdiğimiz, bizim davranışımızla vücuda gelen her başkasına ulaşan mutluluk, bize de aynı miktarda mutluluğu yaşatacağına göre, ne kadar çok insanı ve ne kadar çok mutlu edebilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. İşte Allah Teala'nın dünyası bu dünya. Peki şeytan ne istiyor? Şeytan intikam almayı istiyor. İnsanlar bir defa şeytanın en büyük düşmanı. Ve de istiyor ki herkes mutsuz olsun. Herkes huzursuz olsun. Herkes başkalarına kötülük etsin. Ve böylece başkaları da ona kötülük etsin. Her taraftan insanları sıkıntıya sokacak, onları üzecek olan olaylar vücuda gelerek onları sarsın. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Allah ne diyor? Allah neyi emrediyor? İşte bunu tespit edip bunu gerçekleştirmek. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir derecat kazanma vasıtasıdır. Onlara yapacağınız her güzel davranış, her iyilik, onları mutlu eden, her sizden ulaşacak olan şey, sizin devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Ve cennetle cehennemi ayıran şey, son derece basit bir matematik. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme girer. Ya da derecat açısından matematik bir ifade verelim. Kimin sevap tartıları fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günah tartıları fazlaysa onlar da cehenneme girer. Hal böyle olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bizler için doğru olan, güzel olan ne? Etrafımızda her zaman insanlar bulunduğu cihetle onlara en güzel davranışlarda bulunup onları sevindirmek, onları mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz sürece de her birine verdiğimiz mutluluk kadarını biz yaşayacağımız cihetle onlardan birine verdiğimiz mutluluğun belki 10 katını, belki çok daha fazlasını bizim yaşamamız söz konusu. Ne kadar çok insan varsa etrafımızda, onlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, ne kadar hizmet edebiliyorsak, onları mutlu etmek için ne yapabiliyorsak, karşılığında mutluluğu biz yaşarız. Her mutluluk anından sonra da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye belki kendi kendimize düşünürüz. Bu dünya deriz yaşanmaya değer bir dünyaymış. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Ne kaybedersiniz size kötü davranan birine? Siz güzel bir davranışla cevap verseniz. Sanki kabahat sizdeymiş gibi davransanız. Ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, kabahatiniz olmadığı halde, o hatalı olduğu halde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, onu affetseniz, yaptığı hata sebebiyle, o zaman hep amel defterinizin kazanç hanesi, kazanılan dereceler, sizin amel defterinize yazılır. Hayatınız her an kiramen katibin melekleri tarafından filme alınıyor. Madde 1. Her saniye, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Boş yok. Ya Allah'ın bir güzel emrini gerçekleştiriyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Başkalarına olan davranışınızda ya onları sevindirecek güzel şeyler yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da onları kızdıracak olan haksız fiillerde bulunuyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Unutmayın ki etrafınızdaki insanların size karşı olan davranış biçimleri sizin onlara davranış biçimlerinizin bir aksiyomidir. Onun karşılığıdır. Öyleyse ipler sizin elinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdakilere ne kadar güzel davranışlarda bulunursanız, onlardan da o kadar güzel davranışlar size geri döner. Yapmamız lazım gelen şey, Allah'ın kanunlarını bilerek bu kanunlara göre nasıl hareket etmemize Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yaparak nasıl ulaşabiliriz? İşte olay bu kadar basit. Bir defa şunu hep yaşamışsınızdır. Birisine onu sevindirecek bir şey söylediğiniz zaman o kişi sevinir. Ama siz de bundan mutluluk duyarsınız. Hele bu sevinci vücuda getiren olaya siz sebebiyet vermişseniz, ona bir iyilikte bulunmuşsanız, bir güç zamanında ona bir yardımda bulunmuşsanız. Sevgili kardeşlerim, o zaman olaylar ikiye ayrılıyor. Ya başkalarını üzecek olan davranışlar ya da sevindirecek olan davranışlar. Eğer kendinizi başkalarını mutlu edecek, sevindirecek davranışlara, onları hedef tayin ederek yönelirseniz, her zaman derecat kazanmak imkanınız var. Başkalarını mutlu etmek, bir insana mutluluk vermekten başka, mutluluk veren insana mutluluk vermesinden başka neyi ifade eder ki sevgili kardeşlerim? Ama ne zaman davranış biçimleriniz başka insanlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden davranışlarsa, o zaman siz bunun karşılığı olan derecatı kaybedersiniz. Ve hesap günü kazandığınız dereceler bir tarafta, kaybettiğiniz dereceler bir tarafta, hangi taraf ağırsa ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Öyleyse kazandığınız derecelerin ağır olması bütün hareketlerinizin sizin dikkatinizle, gayretinizle başka insanları mutlu edecek ve size derecat kazandıracak hüviyete bürünmesini sağlamak suretiyle gerçekleşir. Öyleyse hedefler çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu edin, mutlu olun. Mutlu etmeyi usul haline getirin, Allah'ın cennetine girin. Bir insan ne kadar hayat yaşar? 100 sene yaşasın, 150 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Ama bir cennet hayatı sonsuzdur. Binlerce, belki milyonlarca sene. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah'ı severseniz, insanları seversiniz. Allah size insanları sevdirir. İnsanları severseniz, onları mutlu etmeyi amaç haline getirirsiniz. Her başarınız size hep mutluluk kazandırır. İnsanları severseniz, onları mutlu etmek sizin için bir zevktir. Sevdiğiniz insanı şu veya bu şekilde mutlu etmek. O zaman neden insanları kızmak, neden insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve neticede onların da bize rahatsız edici davranışlarda bulunmasını bir nevi otomatik olarak sağlamak? Neden? Etrafımızdaki insanlar mı? Onlar bize kötü davranabilirler. Bu bizim kendi dizaynımızın dışında bir olgudur. Ve başkalarının bize kötü davranışlarını önlemenin de en güzel ve tek yönü başkalarına onları mutlu edecek güzel davranışlarla muamele etmek. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Seveceksiniz. Sevdikçe sevileceksiniz. Sevildikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevileceksiniz. Sevdikçe etrafınızdaki insanlara daha güzel ve hep size derecat kazandıracak davranışlarda bulunacaksınız. Her biri sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, işte Allah için yaşamak budur. Bir başka ifade de kullanılabilir. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak da başkaları için yaşamak olmadıkça mümkün değildir. Her şey sevgi adı verilen bir dizaynın sizde, sizin kalbinizde güller açmasıyla başlar. Seversiniz. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmek geçer içinizden. Hayatınızı onları mutlu etmeye adarsınız. Ve her mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşayacağınız için mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artar. Her gün insanları mutlu edersiniz. Her gün siz mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatını devam ettirirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah'ın sonsuzluğunda kim bilir ne kadar gezegen var? Kim bilir ne kadar bizim gibi yaşayan insanlar var? Bizler insan olarak yaratılmışız. Allah bize en güzelini nasip etmiş. Ne yapmış? Biz insanlara Allah ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ama belki de birisi bize der ki, iyi, bize ruhundan üfürmüş de niye madem geri istiyor? Sevgili kardeşlerim, geri istemesinin sebebi biziz. Bizim mutlu olmamız. Kim ruhunu şu dünya hayatında Allah'a ulaştırırsa, O üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaş ve dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur ve ruhu vücudunu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. İkinci safa ve o kişinin de ruhu başkalarının nasıl ulaşıyorsa Allah'a, onun da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şimdi Allah Teala'nın bu konudaki en güzel görüntüsüne ulaşıyoruz. Bu tatbikatın en güzel görüntüsüne. Nedir o? Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bizi bizim talebimiz üzerine, kalbimizdeki o istek üzerine kendisine ulaştıran, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Ve hem o ulaştırıyor hem de biz ulaştırmışız gibi bize mükafat veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen birisi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonra kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Diyelim ki daha öteye geçemedi. Ne yazar ki? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece bir dileğin sahibi ölmüş. O kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, cennete girmek bu kadar kolay. Bu kadar bütün insanlara verilen bir kocaman mükafat iken insanların çoğu nasıl oluyor da cehenneme giriyor? Evet, çoğu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki çoğu. İşte konunun burası bizi çok hüzne sevk ediyor. Ne olurdu biraz Allah'a yaklaşsalardı insanlar? Ne olurdu Allah'a ulaşmayı dileselerdi? Bir tek dilek o insanı kurtarmaya yetiyor cehennemden. Ama yaşarsa böyle bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Onu ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlıyor. 7-8 aylık bir devrede o ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor o kişi? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmuş. Ruhunu da Allah'a ulaştırmış. O kişi artık ermiş evliyadır. Daha ötesi var mı? Evet. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, nefsini teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, iradesini Allah teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin sahibi olur kişi. Sevgili kardeşlerim, kısaca her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça hele onunla konuşmak gibi bir muhteşem sonuca ulaşınca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O her zaman hazırdır. Ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. O liyakat kanununa uygun sonuçlarla karşılaşırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Üçünüze tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Fizik vücudunuzu teslim etmedikçe dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Molis hüviyetine ulaşamazsınız. Altıncı kat cennetin sahibi olamazsınız. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen ve sizi mutluluğa ulaştıracak olan ayrı ayrı merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara, ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamızı da burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde, bir Allah sohbetinde beraber kıldı. Yunus diyor ki, cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Ama sevgili kardeşlerim, konumuz insan ve cennet. Öyleyse cennet konusunda insanların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bir, optimistler mutlaka cennete girdiklerinden eminler. Ne diyorlar bu kardeşlerimiz? Diyorlar ki, biz müminiz. Çünkü Allah'a inanıyoruz. Öyleyse Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah bütün müminleri, kadın olsun, erkek olsun, mutlaka cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bitti diyorlar. Biz Allah'a inandığımıza göre müminiz. Mümin olduğumuza göre de Kur'an hükümleri gereğince bizim gideceğimiz yer cennettir diyor bu kardeşlerimiz. Öyleyse doğru mu? Ne yazık ki doğru değil sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye Kur'an'a göre mümin olmak şerefine eremezler. Mümin olabilmek Allah'a inandıktan sonra birkaç vasıf daha gerektirir. Evvela bir Allah'a inanma. Bu noktada onlarla beraberiz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerimize 12 defa farz olduğuna inanmak. Dört, Allah'ın Kur'an'daki bildirisine göre Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanmak. İşte bu dört tane inancın sahibi olan bir insan mümindir. Böyle bir insan mümin olursa ne olur? Böyle bir insan ona verilen paye, ona verilen isim ne olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

İnanç şartı Allah'a inanma. Allah'ın meleklerine inanmak. İki, kitaplarına inanmak. Üç, Allah'ın Resullerine inanmak. Dört, Ba'su ba'del mevte, ölmeden evvel Allah'a, affedersiniz, kıyametten sonra yeniden bağış edileceğine, yeniden diriltileceğine inanmak ve bundan sonra da hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak. Bu altı inanç şartına Allah'a ölmeden evvel ulaşılacağına inanmak. Yedinci şartını da eklemek mecburiyetindeyiz. Öbür taraftan kalp açısından mümin olmanın standartına baktığımız zaman birinci şart çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimsenin mümin olabilmesi mümkün değildir. Öyleyse burada böyle bir şartın var olması halinde kişinin durumu ne olur? O kişinin kalbindeki mühür açılmış olmalıdır. Allah-u Teala o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi şartını onun mutlak mümin olmasına bağlıyor. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın özelliklerine baktığımız zaman onun kalbinin mührünün açılmış olması, gözlerindeki hicabı mestürenin alınmış olması, görme hassasının, basar içinde görme hassasının üzerindeki dışarı katlı perdenin alınmış olması, kulaklarındaki vakranın alınmış olması, görme hassasının üzerindeki mührün alınmış olması, kalbindeki mührün açılmış olması, kalbindeki idraki önleyen müessesi olan ihbatın, ikinetin alınmış olması, yerine ihbatın konulmuş olması. Yedi tane temel şart varsa o kişi küfürden kurtulmuş ve mümin olmuştur. Bütün bu şartları gerçekleştiren temel neden ise sevgili kardeşlerim bir tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir insanın kalbi özelliklerine baktığımız zaman kalp yapısında Allah'ın o kalbe ulaşmış olup kalbin Allah'a çevrilmesi söz konusu. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması söz konusu. Öyleyse görüyorsunuz ki mümin olabilmek masallarla anlatılacak olan bir husus değil.

Kur'an hakikatleriyle tayin eder. Bu söylediklerimizin her biri başka bir ayet-i kerimeye dayalı. Ve insanlar Allah'a inanıyorlar diye mümin olduklarını zannederek ferahlasınlar. Onlar ferahlamaya devam etsinler. Ama aslında hiç kimse Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Peki optimistler böyle söylüyor. Ya pesimistler, yani karamsar kişiler, onlar da tam aksini söylüyorlar. Diyorlar ki, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah cenneti nasip etmiş, geri kalan sahabe bile Allah'ın cennetine giremez. Onlar giremezse biz mi gireceğiz cennete? Bu mümkün olmayan bir şey bizim için, diyorlar. İki uçtaki düşünce standartları, ikisi de Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa sahabeden sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girememesi, bugünlere kadar ulaşılmış, halkın kulağında çınlayan bir masaldır sadece. Kur'an realitesinde uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Çünkü Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Öyleyse evvela sahabe kavramına bakalım. Büyük yanlışların başlangıç noktasına gelelim. Sahabe kimdir? Bizim sevgili alimlerimize sorarsanız, sahabe, Peygamber Efendimiz Sallallahu hayattayken görenlerdir. Onlara bir sualimiz var. İyi de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sahabenin dışında putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Hristiyanlar da görmüştür. Yahudiler de görmüştür. Ateşe tapanlar da görmüştür. Ama hiçbiri sahabe değildir. Öyleyse sahabe kimdir? Bu cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olarak değiştirmek mecburiyetindeyiz. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerimesi sahabeden bahsediyor. Allah Teala buyuruyor, Habibim de ki, ben ve bana tabi olanlar, tekrar ediyorum, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle basar ederek, kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ederiz. Allah'a davet ettiğimiz yol ise sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar herkesi sırat-ı müstakime davet ediyordu. İfade sahabeyi ifade eden müessese bana tabi olanlar ifadesi.
Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi böyle bir tanımlama getiriyor sahabeye. Ama bunun ötesi de var. Bunun ötesindeki müesseseye baktığımız zaman Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala orada, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi tanımlamak için? Ben ve bana tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ve sadece sahabeyi onların oluşturduğunu Allah-u Teala Fetih Suresinin 3. 10. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Orada o ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Öyleyse bunlar da yanılıyorlar. Demek ki sadece sahabeden 10 kişiye cennet müjdelenmemiş, bütün sahabe felaha ermiş. Hepsinin gideceği yer cennet. Öyleyse sahabe kimdir'in cevabı Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde, sahabe kimdir'in cevabı Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde, sahabe kimdir'in cevabı Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp de ona tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınızdaki bütün negatif faktörlerden kurtulmak, Allah ile dost olmak, Allah'ın cennetine mutlaka gitmek, mutlaka cennetlik olmak ve şu dünya adı verilen gezegendeki dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmak istemez misiniz? Acaba dünya üzerinde bunları istemeyen bir insan var mıdır? İşte size oradaki sırrı vermek üzere, ulaştırmak üzere buradayım. Ben müminim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğime göre, Allah'a inandığıma göre ben müminim, mutlaka cennete gireceğim yerine, ben müminim, çünkü ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese kişiler, tam doğrusunu gerçekleştirecekler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Sevgili kardeşlerim, küfür kavramına ve mümin kavramına hadi gelin beraberce Kur'an'dan bakalım. Ne diyor Allah Teala kafirler için? Kalın çizgilerle Allah'ın kafirler için söylediği şey Yunus suresinin 7 ve 8. ayet, affedersiniz, Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de
O kafirler inanmazlar diyor Allah-u Teala. O kafirler mümin olmazlar. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde müşahede katlı bir perde vardır. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Ve onların kalpleri de mühürlüdür. İşte bu üç özellik görme hastasının basar isimli görme hastasının üzerinde dışarıda katlı bir perdenin bulunması, kişinin işitme hastasının sem'i isimli işitme hastasının mühürlü oluşu ve kişinin kalbinin mühürlü oluşu, onun fikirde olduğunun üç temel işaretini taşır. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesine göre. Kimin kalbi mühürlü ise, bu mühür Allah-u Teala tarafından açılmamışsa, o kişi ne yazık ki kafir hükmündedir. Allah'a inanmak kişiyi küfürden kurtarabilen bir özellik değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka küfürden kurtaran bir özelliktir. Yeter mi? Hayır. Dalaletten kurtaran bir özelliktir. Yeter mi? Hayır. Şirkten kurtaran bir işarettir. Şeytana kul olmaktan kurtaran bir işarettir. Kişiyi takva sahibi yapan bir işarettir. O kişiye hem dünya saadetini hem de cennet saadetini sağlayan bir işarettir. O kişinin hüsrandan kurtulmasına sebebiyet veren bir işarettir. Mutlak olarak cehennemden kurtulmasını temin eden bir işarettir. İşte hayatınızın sırrı bu, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala müminleri Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle tarif ediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah Teala'nın dindeki temel emri dini ikame edin, hayatta tutun, kıyamda tutun ve fırkalara ayrılmayın. Bu Allah'ın Kur'an boyunda bütün Kur'an'ı kaplayan temel emri. Fırkalara ayrılmamak. Sebe suresi indiğinde sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırkaya ayrılacak insanlar?
73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tek fırka kurtulacak. Ey Allah'ın Resulü, bu fırkanın özelliği ne ki? Bu fırkanın özelliği, onların da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. Aradan geçen 14 asır bu büyük gerçeği artık ispat ediyor bütün dünyaya. Dünya üzerinde dinlerin birleştirilmesi konusunda çalışan birçok cemiyet, vakıf, dernek var. Bunların yıllardır yaptıkları araştırmalar, 20-30 yıldır yaptıkları araştırmalar, dünya üzerinde 72 tane inanç çeşidi olduğunu ispatlamış durumda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 dememiş ki, 73 demiş. Acaba bir yanlışlık mı yapmış? Haşa, doğruyu söylemiş. Çünkü 73. fırka, bütün bu 72 fırkanın içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan, hepsinin içinde bulunan, ne yazık ki sayıları hiçbir yerde, hiçbir toplumda %10'u aşmayan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği yüksek fırka ve diğer fırkaları içeren birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemekse mutlak bir kurtuluş yolu. Kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine sokuyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir fetihtir, bir kurtuluştur. Cehennemden mutlak olarak kurtuluştur. Öyleyse söylediğimiz Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak geçmeyen, müminler olarak geçen muhtevaya baktığımız zaman iki grup insan görüyoruz. Bir, 72 fırkayı oluşturan insanlar, onlar kafirler olarak anlatılıyor. İki, kafirlerinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler olduğunu diğer ayetlerle birleştirdiğimizde bak kesin olarak görüyoruz. Fırkalara ayrılanlar ve tek fırka. Fırkalara ayrılanlar Sebe 20'de şeytana kul olanlar olarak adlandırılmış. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. Şeytan kıyamet günü insanlara verdiği sözü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İki nevi insan. Şeytana kul olanlar ve Allah'a kul olanlar. Öyleyse Allah'a kul olanlar kimdir?
şeytana kul olanlar kimdir? Burada sadece Allah-u Teala vasıf vermiş. Şeytana kul olmak ve Allah'a kul olmak. Ayrımı yapalım. Gelin beraberce gene Kur'an'a müracaat edelim. Ne diyor Allah-u Teala? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَجْتَنِمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Diyor ki Allah-u Teala, onlar sahabeden bahsediyor. Tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bütün sahabe şeytanın kuluymuş. İnsan ve cin şeytanların. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Şeytanlar da tağutun muhtevasında. Cinlerden oluşan şeytanlar da tağutun muhtevasında. İnsan şeytanlar da tağutun muhtevasında. Bunlar kim? Allah-u Teala'nın tağut dediği insan ve cin şeytanlar ve şeytan adını verdiğimiz yaratıklar, hepsi insanları Allah'ın yoluna girmekten men etmeye çalışan, kendileriyle beraber cehenneme girmesini temin etmeye çalışan insanlar. Öyleyse bu noktada hemen yine Kur'an'a müracaat ediyoruz. Bir, Allah'ın dost olduğu insanlar var. Onlar müminler. Bir de kafirler var. Tağuta dost olanlar. İşte Bakara suresinin ...257. ayet-i kerimesi. Belki 256'dan başlamak, 257'ye ulaşmak daha güzel bir şey. O zaman daha etraflı olarak konumuz aydınlanır. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrahe fiddin. Kat tebeyyine düştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Manası herkesin serbest iradesiyle hareket etmesi. Öyleyse dinde zorlama yoktur'un arkasından Allah Teala rüşt yoluyla irşada ulaştıran yolla, Allah'a ulaştıran yolla, şeytana ulaştıran yolun birbirinden ayrıldığını söylüyor. Allah'a ulaştıran yolla, şeytana ulaştıran yolun. İrşada ulaştıran yolla, gaya, cehenneme ulaştıran yolun birbirinden tebeyyün etmiş olduğunu, beyan edilerek ayrılmış olduğunu ifade ediyor. Devam ediyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَابُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ كِمْ Tağutu inkar eder, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, فَكَدْ اِسْلَمْ سَكَبِلْ اُلْوَةِ الْقُسْقَى نَفْسَهَا مَنْ سَحَى
Yani Ebtisame Leha. O Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kula sımsıkı yapışır. Bakara 256. Bir irşat yolu var. Allah'a ulaştıran yol. Rüşt yolu. Bir de gay yolu var. Cehenneme ulaştıran yol. Şimdi ikisi arasındaki farklılıklara bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu farklılıklarda bir sonuç görüyoruz.

ölürse Bakara 257 sonucu açıklıyor. Allahu velillezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amenu olanların, amenu olmak kelimesini nerede görürseniz 7 tane safa içerdiğini bileceksiniz. İslam'a paralel bir seyir gösteriyor. İslam olmak 7 safhada olgunlaşan bir meyvedir. 7 safha 4 tane de teslim olmayı içerir. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safha Allah'ın ulaştırdığı irşat makamına ulaşıp tabi olmak. 3. safha ruhu Allah'a teslim etmek. 4. safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. safha nefsi Allah'a teslim etmek. 6. safha iradeyi Allah'a teslim etmek. 6. safha irşade ulaşmak. 7. safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse bir seri teslimden oluşan, 4 teslimden oluşan, 7 safhadan oluşan bir İslam tarifi var Kur'an-ı Kerim'de. İslam son din değildir, yeni bir din değildir. Başka dinler var da onların ötesinde bir de İslam var tarzında bir inancı Allah-u Teala kökten yok ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir tek din olmuştur diyor. O din Allah'a teslim dinidir. 7 safha 4 teslimden oluşan kainatın ezeli dini ve ebedi dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala din olarak sadece bir tek din vücuda getirmiş, bütün insanları o dini yaşayabilecek olan fıtratla yaratmış. O fıtratın dışında hiç kimseyi yaratmamış ve dinde de ilk insandan son insana kadar hiçbir değişiklik yapmamış, yapması da söz konusu değil. Tek bir din. Bir tek din. İşte o 73. fırka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 73. fırkaya dikkatle bakın. O kurtuluş fırkasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin oluşturduğu tek tevhidin oluştuğu tek fırka. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Tek bir şeriat, bütün kainatta tek bir şeriat, tek bir din, tek bir fırka. Fırkalara ayrılanlar, kurtuluşa ulaşamayanlar. Şimdi biz insanların mümin olma standardını ifade ediyorduk ve gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası, müminleri oluşturan bir tek fırka
sadece onlar mümin. Onun dışında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün fırkalar ne yazık ki şeytana kul olanlar olarak adlandırılıyor. Bunun başlangıç noktasına ulaşabilmek için sizlere Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesini verdik. Orada ne diyor Allah-u Teala? Sahabe için onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana, insan ve din şeytanlara tağuta da geçiyor. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Yani kişinin tağutun kul olmaktan kurtulduğu, Allah'ın kulu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Müjdelere gelince, müjdeler hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. İşte bu Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesine paralel olan bir başka ayet-i kerime grubu, Yunus Suresi 62, 63, 64. ayetler. Bunlara baktığımız zaman biraz daha açıldığını görüyoruz hakikat perdesinin. Diyor ki Allah-u Teala Yunus 62, 63, 64'te Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret diyor Allah-u Teala. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. İlk aminu olmak, ilk takvanın sahibi olmak. Evliyanın, Allah'ın dostu olmanın başlangıç noktası. Diyor ki Allah Teala onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Evet, Allah'ın evliyası olmakla, yani Allah'ın dostu olmakla, Allah'a kul olmak aynı şey. Şeytanın dostu olmakla, şeytana kul olmak da aynı şey. Tağuta kul olmak ve tağutun dostu olmak aynı şey. Öyleyse Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şeytana kul olmaktan kurtulduklarını ve Allah'a kul olduklarını net olarak söylüyor. Oradaki onlara müjdeler vardır ifadesi de söylediğimiz Yunus 62, 63, 64'teki müjde dememiş, müjdeler demiş çünkü hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Onlara dünyada da, ahirette de mutluluklar vardır. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala Yunus 64'te. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz, şeytanın dostu olmaktan, tağutun dostu olmaktan kurtulduğunuz, Allah'a kul olduğunuz nokta burası. Gerçekten Allah'ın dostu olmakla tağutun dostu olmak kesin olarak ayrılmış mı Kur'an-ı Kerim'de? İşte demin söylediğimiz Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Allahü veliyyüllezine amenü Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu minvan üzere
nefs tezkiyesi yapar ve nefs tezkiyesiyle çektiği zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazla salavat nurlarından fazıllar onun kalbinde yerleşmeye başlar. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlar. Karanlıklarla temsil edilen afetler nefsin kalbinde azaldıkça nurlarla temsil edilen fazıllar o kişinin kalbine yerleşmeye başlar. Böylece Allah dostu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanları kalp olarak onların kalbini zulmetten, karanlıklardan nura çıkartır. Ve ayet-i kerimenin geri kalan kısmına bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar tağutun dostudurlar. Onların da kalpleri tağut tarafından nurdan tekrar zulmete geri döndürülür, karanlıklara. O kişi hidayete erdikten sonra, ruhu Allah'a ulaştıktan sonraki buraya kadarını Allah garanti etmiştir. Eğer Allah'a tevekkül etmezse, Allah'a fizik vücudunda teslim edeceğine bir sağlam bir imanla inanmazsa, o zaman hidayet ermiş olan ruhunu Allah'laştırmış ve birinci evliyalık makamına, fenafillah makamına ulaşan bu kişinin orada kalması, ikinci makama geçememesi ve eğer Allah'ın ibadetlerini aksatmaya, irşat makamından şüpheye düşmeye, Allah'tan şüpheye düşmeye bir zemin açılırsa, tağut o kişiyi zulmetten nura götürür, hidayetten düşürür. Ve onlar kafirlerdir. Müminler Allah'ın dostları. Ne zaman mümin oluyor o zaman? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde kişinin mümin olduğu nokta, yani şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtulduğu, kafir olmaktan kurtulduğu nokta, Allah'a kul olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Öyleyse olay açık. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde söz edilen müminler, tek bir fırkayı oluşturan müminler, burada da kafirler ve müminler ayrımı yapılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şeytanın, tağutun dostları iken, kafirler hüviyetindeyken, Allah'laşmayı dilemeyen herkes için Allah Teala burada tağutun dostu ifadesiyle net bir şey söylüyor. Allah'laşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki küfürdedir. Kafirler, tağutun dostu olanlar, amini olanlar, müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Onlarsa Allah'ın dostları. Bu durumda Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminleri oluşturan ve şeytanın hegemonyasından,
insan ve cin şeytanların, tağutun, şeytanın kulluğundan, dostluğundan, kurtulanlar, şeytana kul olmayanlar, şeytana kul olmayanlar aynı zamanda tağuta, insan ve cin şeytanlara da kul olmayanlar, bir başka ifadeyle Allah'a kul olanlar. Allah'a kul olmanın başlangıç noktasını net ve kesin şekilde söylüyor Allah Teala. O nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Tağuta kul olanlar, onlar kafirler. Allah-u Teala onlara kafirler diyor. Kafirler tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından kalpleri nurdan zulmete götürülür. Velayetten Allah'ın dostluğundan düşerler. Tekrar karanlık dünyalarına geri dönerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dilin dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık ve kesin bir dizayn. Muhteva gayet açık olarak ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın muhtevasına bakıyoruz. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler Kur'an'da kafir hüviyetinde görünüyor ve özelliklerine bakıyoruz. İsra Suresinin 43 ve 44 ve 45. ayetleri. Aynı hususları görüyoruz. Kafirlerin vasıflarına sahip olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen onlara Allah'ın tekliğini ifade ederek Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, anlattığın zaman o ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde, hicab, perde, mestüre, örtülü. Gizli bir perde vardır diyor. Bunun manası sana bakarlar ama seni irşat makamı olarak, hidayet makamı olarak göremezler. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinmet vardır. Bu sebeple seni idrak edemezler. Söylediklerinin beruni manasına varamazlar. Söylediklerini anlayamazlar. Onların senin söylediklerini fıkıh etmelerini önlemek için o insanların kalplerinde ekinmet vardır. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Öyleyse küfrün muhtevasında diğer ayetlerdeki olayları
dikkatle incelediğimiz zaman gördüğümüz bir husus var. Sevgili kardeşlerim, burada yayın yaptığımız yerde yatıya çok yakın bir dizayn var. Yani şu anda bilgisayarın hafızasına alınmakta olan bu konuşmamız yakın planda bir takım dürüstlerle bizi çok kaliteli bir noktaya ulaşmaktan men ediyor. Ama öyle de olsa bilgisayarın hafızasından sizlere seslenebilmek şerefini bize bahsettiği için bu konuşma, Allah'a sonsuz hak ve şükrederiz ki senelerdir böyle devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki insanoğlunun Allah'a açılması lazım gelen pencereleri görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalı olarak Allah-u Teala bizleri dünyada verilen bu gezegene gönderiyor. Bu kapalı olan görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılabilmesi için bir dilekte bulunmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Böyle bir dileği olmayan bütün insanlar iki ayrı cephede engellenmişlerdir. Görme, işitme ve idrak hastaları, bir de görme uzvu, işitme uzvu ve idrak etme uzvu. Yani göz, kulak ve kalp. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. gene yanlış söyledim, 6 ve 7. ayetlerinde hastalardaki müesseseyi anlatıyor. Onların görme hastaları üzerinde bişaret vardır diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların kalplerindeki idrak hastası o da mühürlüdür diyor. Ama A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dalalette olanları anlatıyor. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve diyor Allah-u Teala, onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitemezler diyor.

Onların kalpleri vardır. O kalplerle fıkıh edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Hatta hayvanlardan daha çok talayetlidirler diyor. Talayetli olanlar, cehenneme girecek olanlar, hidayette olanlarsa cennete girecek olanlar. Peki, burada Allah-u Teala'nın uzuvlardan bahsetmesi söz konusu. Göz bir uzuvdur, kulak bir uzuvdur, yani organdır. Kalp de bir organdır. Görme hastası, gözü vasıf olarak görüşü idrak eder. İşitme hastası, kulağı vasıf olarak işitir. Kalp de, kalpteki idrak hastası da kalbi vasıf olarak idraki sağlar. Öyleyse fıkıh müessesesi Türkçedeki idrakin karşılığıdır. İdrak etmek, bir konuya derinlemesine nüfuz etmek, o konuyu kendi mamelekine almak ve ona sahip olmak anlamını taşır. Öyleyse bütün insanlar için başlangıçta olan müessese o. Gözler kör. Görme hastası bişaret isimli bir perdeyle kapalı. Gözler kör, gözlerde de hicab-ı mesture adlı bir perde var ayrıca. Hem gözlerde perde var, hem de görme hastasının üzerinde örtü var. Gözlerdeki perdeye hicab-ı mesture diyor Allah-u Teala. Örtülü perde, örten perde, gizli perde. Görme hastasının üzerindeki o örtüye de işaret diyor. İşare. Kulaklarımızdaki engele vakra diyor Allah-u Teala. İşitme hastasında mühürlü kılmış bütün insanlara. Bütün insanlar da mühürlü kılmış. Kalbi mühürlemiş, bu mühürlü kalplerin hepsinde mutlaka şükür kelimesi var. Ve kişinin idrak hastası da böyle bir müesseseyi içeriyor. Sevgili kardeşlerim, evvela birinci konu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde oluşu, gördünüz ki kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Tağut'un dostu olmak sadece kafirler için geçerli. Tağut'un kulu olmak sadece kafirler için geçerli. Allah'ın dostu olmaksa müminler için geçerli. Gördük ki kişi Allah'a kul olduğu anda, Allah'ın kulu olunca Allah'ın dostu olmak şerefine eriyor ve o kişi mümin olmak şerefine de aynı anda eriyor. Öyleyse iki nevi insandan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka, iki nevi insandan ikinci grup Allah'a ulaşmayı dilemeyen geri kalan bütün fırkalar, 72 fırkanın hepsi ikinci gruba giriyor. Öyleyse burada

Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Dilemeyenlerse kafirlerdir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Tağut'un dostları kafirler, Allah'ın dostları müminler. Tağut'a kul olanlar kafirler, Allah'a kul olanlar müminler. Bu mümin kavramından hareketle ulaştığımız yere dikkatle bakalım. Onu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynını. Konuya bir başka açıdan da girmiş olduk. Talalet ve hidayet açısından. Talalette olanlara baktığımız zaman onların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bir defa müminler bu kafirler açısından baktığımız zaman bir fırka var, bir de o fırkanın dışındaki bütün fırkalar var. O bir tek fırka müminleri, fırkalar ayrılanlar ise kafirleri oluşturuyor. Ve Allah-u Teala sadece müminlerin cennete gireceğini söylüyor. Kafirler için böyle bir imkan yok. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin içinde Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran furkanların yardımıyla hüküm sahibi kılar kişiyi. Bu furkanlar Allah-u Teala tarafından verilir. Allah-u Teala bu bapta

buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkan versin ve günahlarınızı örtsün. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Buradaki müessese Allah'ın Furkan müessesesi Enfal Suresinin 29. ayet kerimesinde açıklanmış. Demin saydığımız 7 tane Furkan, yani gözlerin üzerindeki hicabın üstüne 1. Furkan, görme hastasının üzerindeki güşaret, her ikisi de alınıyor. Ve böylece görmeyen gözler irşat makamını, hidayet makamını görmeye başlıyor. Bu görmeyen insanlara Allah-u Teala körler diyor. Araf 179'da Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi. Şimdi

自在ね。ジェナはできるね。dokunarak o konuyu açıklığa kavuşturduktan sonra yani negatife girerek konunun ruhunu ortaya koymak istiyoruz ve önemini ortaya koymak istiyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala kesin bir tablo çiziyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Diyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ لَاكَ مَوَاهِمُ النَّارِ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar diyor Allah Teala bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Allah ile ilişkili işlerle değil, dünya ile ilişkili işlerle mutmain olurlar ve en önemli noktasına geldik konunun. Allah-u Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Burada çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın bu dizaynında Allah'ın çok açık bir ifadesi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede Yunus 8'de ama bu ayet-i kerimede Yunus 7'de onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Allah'ın ayetlerini bilmemek. Öyleyse insanlar titik taşırlar. Üniversiteyi bitirirler. Master yaparlar. Doktora yaparlar, asistan olurlar, doçent olurlar, profesör olurlar. Bunlar ilmin derece derece sıralanmasıdır. Ama bizlere göre. Allah'a göre ilmin sıralanmasında sadece iki tane faktör var. Bir, Allah'a ulaşmayı bilenler, alimler. İki, Allah'ın ayetlerinden haberdar olanlar diyelim. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Neyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a göre Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar var, Allah'ın ayetlerini öğrenmiş olanlar var. Öğrenmenin başlangıç noktası kişiyi cehaletten alim sınıfına alan şey sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman
Kur'an şunu söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yani Allah'ın ayetlerini bilmez. O dünyaya ait olan ilmi bilir. Allah'ın ilmini bilmez. Allah'ın ayetlerini bilmez diyor Allah Teala. Diplomaları o kişiye neyi kazandırırsa kazandırsın, Allah'a göre o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah'ın ayetlerinden gafildir. Burada çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeye, bu kavrama ne kadar büyük değer verdiğini görüyoruz. Yetmez. 8. ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onların gidecekleri yer iktisap ettiği dereceler sebebiyle ateştir diyor. Şimdi burada iktisap edilen derecelerin muhtevasına bakmak mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyor acaba? İnsanlar ya cennete girerler ya cehenneme. İktisap edilen dereceler itibariyle kişileri cennete veya cehenneme gitme ölçüsünde uyaran iki ayet-i kerime Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Diyor ki Allah Teala Müminun 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah Teala. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, kimin sevap tartıları ağır gelirse, kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden daha fazla olursa onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Öyleyse bu insanların sevap tatlılarının ağır gelmesi, kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hayat filminiz devamlı çekiliyor. Hem de iki muhteva üzerinden çekiliyor. Kiramen Katibin melekleri sizin düşüncelerinizi de hayat kitabınıza geçiriyorlar. Yani hayatınız doğumunuzdan bu tarafa, var olduğunuz noktadan bu tarafa hayatınız filme alınıyor. Üç boyutlu olarak, hologram usulü. Kıyamet günü hayat filminiz boşlukta oynayacak. Onu göreceksiniz. Bu hayat filminizde İki unsur var. Bir, efaliniz, fiilleriniz, yaptığınız işler. İki, o işlere yön veren düşünceleriniz. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrası, hata yapmak imkanı olmayan bir mahkeme-i kübradır, büyük mahkemedir. Bu mahkemede düşünceleriniz de net olarak yer aldığı için, her olaydaki taammüt miktarınız kesin bir hükümle şekle bağlanmıştır. Her olayda bu muhteva kesin bir hükümle şekle bağlanmıştır. Hangi ölçüde hangi işi yapmak istediniz? Olay tesadüfen mi vücut buldu? Yoksa siz onu isteyerek, bilerek kastam aklın olarak mı gerçekleştirdiniz? Bu hayat filminizden anlaşılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Elinize kıyamet günü bir mizan verilecek. Bu mizan bütün olayların, bütün işlevlerin, bütün fiillerin
basit unsurları da dikkate almak suretiyle derecelerini anında hesap edebilen bir ilahi kompütürdür. İlahi bilgisayardır. Hata yapması, kasıt unsuru kesin olarak tespit edebildiği için hayat filminizde hata yapması mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda hayat filminizin neticesi pozitifse, yani kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden yüksekse, o zaman sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gelince Allah'ın cennetidir. Ebediden kalmak üzere. Ama ya kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, kimin kaybettiği dereceler fazlaysa, o da Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre hüküm yer. Diyor ki Allah Teala Müminin 103'te, kimlerin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından çoksa, onlar neslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer ebediyen kalacakları cehennemdir diyor Allah Teala. Aklımızdayken söyleyelim, Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının asla mümkün olmadığını söylüyor. Tam 29 tane ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar, hurafelerle meşguller. Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren bir insanın ebediyen orada kalacağını söylüyor. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Bunlar Kur'an gerçekleri sevgili kardeşlerim. Kur'an deyince orada durun. Kur'an'la günümüz İslam tatbikatını karşılaştırdığınız zaman içiniz bizim gibi ezilecektir. Ve gerçekten insanlara acıyacaksınız. Hep yanlışlıklar üzerine giden bir yanlış din anlayışı ve cennete sadece bir dilekle girebilecek olan insanlar şeytanın uydurduğu birçok yalana inanmak suretiyle Allah'ın cennetinden mahrum kalıyorlar.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada gördüğümüz şey, kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar nefslerini yusuf'a düşenlerdir, gidecekleri yer cehennemdir. Yunus suresinin 8. ayeti girmesi ne diyordu? O Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyordu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir diyordu. Tekrar edelim, diplomalar, dünya üzerindeki diplomalar Allah'a göre bir değer ifade etmiyor sevgili kardeşlerim. Bu müessese ilim müessesesi, irfan müessesesi, Kur'an. Kur'an-ı Kerim yeni bir din ortaya koymaz. Kur'an-ı Kerim kainatın tek dinini anlatır. Tek bir din. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar sürecek olan tek bir dinini anlatır. Ve bu dinde cennete girecek insanlar vardır. Cehenneme gidecek insanlar vardır. Cennete girecek insanları ayıran köprü, sırat köprüsü değildir, bir dilektir. Sırat köprüsü Kur'an-ı Kerim'de hiç kullanılmıyor. Sırat-ı müstakim kullanılmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse konunun negatif cephesine baktığımız zaman onlar ki bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala, onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. A'raf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Demin gördüğümüz Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi de hüsranda olanların ebediyen cehennemde kalacaklar olduğunu söylüyor. Öyleyse hüsranda olanlar dalalette olanlar. Öyleyse bir başka açıdan daha bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dalalet açısından bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları cihetle, sahip oldukları ilim, faydasız ilimdir, onları kurtaramaz. Onların ilimleri itibariyle, onları dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Dalalette olanların vasıflarını veriyor. Bir de bakıyoruz ki bu vasıflar kafir olanların vasıflarıyla eşit. Diyor ki Allah Teala o dalalette olanların
Basar isimli görme hastaların üzerinde Bişaret isimli bir perde var diyor Allah Teala. Onların diyor kulakları, affedersiniz, onların işitme hastaları, sevgi isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak etme hastası, fıkıh etme hastası, o da mühürlüdür diyor. Kalpleri mühürlüdür demekle onu söylüyor. Uzuvlar üzerinden değil, hissetme üzerinden gidiyor Allah Teala. Hassalar üzerinden gidiyor. Görme hastası dışarı ve tatlı perdeyle örtülü. İşitme hastası mühürlü. İdrak etme hastası o da mühürlü. Ne görmüştük? Kafirlerde de mühürlü. Şimdi ne görüyoruz? Dalalette olanlarda da mühürlü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda dalalette olanlara dikkatle bakın. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğu insanlar ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarla aynı standartlara sahipler. Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de küfürde kalanlarla aynı standartlara sahipler. Görme hastaları, işitme hastaları ve idrak etme hastaları kapalı. Çalışmıyor. Allah Teala buyuruyor ki Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde sen sağırlara işittiremezsin. Davete ise sadece işitenler icabet eder. Davet ne? Ruhu Allah'a ulaştırmak üzere irşat makamına ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hem Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi bu ayet-i kerime velayette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu söylüyor. Günahları sevaplarından fazla olanların ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz kesin olarak. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalaletteler. Dileseler, hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Dileseler, hidayet bir olacaklar. Sevgili kardeşlerim, burada bir açıklama söz konusuysa, kesin olarak sadece bir dilek, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi cehennemden mutlak olarak kurtarıyor, kişiyi Allah'ın cennetine mutlaka kaldırıyor. Mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, müminler cennete girer buyuruyor Allah Teala, kafirler cehenneme girer buyuruyor. Kişiyi kafir hükmünden alıyor Allah Teala, mümin hükmüne ulaştırıyor. Onlara verdiği furkanlarla. Kişiyi
dalalette olma hükmünden alıyor, hidayette olma hükmüne başlıyor. Yine aynı Furkanlarla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dalaletten kurtulabilir. Gördük ki dalalette olanların durumuyla küfürde olanların durumu aynı. Hastalar itibariyle onlar kör, sağır ve bilgisiz, idraksız. Böyle bir dizaynda dalaletli olan insanlar Allah'ın cennetine giremezler. Özellik aynı. Allah'a ulaşmayı dilememek. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? Dileseydi kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olmayacaktı. Tam aslına kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacaktı. Bu yüzden geleceği yer Allah'ın cenneti olacaktı. Nasıl yapıyor Allah Teala? 7 tane Furkan'ı bize teslim ederken gözlerimizi, kulaklarımızı, kalbimizi görür, işitir ve idrak eder hale getirirken 7 işlemin her birinde bize derecat yazıyor Allah Teala, pozitif dereceler yazıyor ve kazandığımız dereceleri kaybettiğimiz derecelerin ötesine çıkarıyor. Ne yapıyor? Günahlarımızı örtmüş oluyor. Hayat filmimiz iki taraftan oluşur. Bir, nakıs dereceler, kaybettiğimiz dereceleri ifade eden sol tarafı hayat filmimizin, sol taraftaki rakamlar, bütün rakamlar kümülatiftir. Ardarda toplanır. Bir de kazandığımız dereceleri ifade eden sağ taraftaki rakamlar. Kimin kazandığı dereceler yüksekse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler yüksekse onun gideceği yer cehennemdir. Allah-u Teala ölçü olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyi almış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun günahlarını örterek, yani günahları kadar dereceyi 7 defada verdiği her Furkan'da bir 7'de bir arttırmak suretiyle o kişinin günahlarını örtüyor. Bu sebeple günahları örtüldüğü için kişinin işlediği sıvaplar mutlaka var olacağı için mümkün değil bir kişinin hiç sıvap işlememesi. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olduğu için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ezeli daveti, Allah'a davet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Şimdi küfürle iman arasındaki müessesede fırkalarla tek fırka vardı. Gerçekten öyle mi? Bakıyoruz bütün fırkalarla tek fırkayı Allah-u Teala'nın ifade ettiği başka ayetler var mı? Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri çok çarpıcı. Allah-u Teala buyuruyor وَلِي اَحْتِ اللّٰهِ اَفُّ Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. هَذَا صِرَةُ مُسْتَقِيمُ İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَّبِعُوهُ Öyleyse ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi fırkalara ayrılmışlardan kılarlar. Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırarak fırkalara ayrılmışlardan yaparlar sizi. Fırkalara ayrılmış hüviyetine sokarlar. Öyleyse hem Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde hem de Bakara suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bu olay var.
fırkalara ayrılanlar da, ayrılanlarla bir tek fırkanın üzerinde olanlar, kim onlar? Tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ifade ettiği gibi, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, onlar müminler. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Hep fırkalara ayrılanlar ve bir tek fırkada olanlar. Allah Teala devam ediyor. İşte Allah'ın ahdi budur diyor Allah Teala. Ahdallahi veya ahdillahi şeklinde yazılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın ahdi budur diyor. Allah'ın ahdini bütünleştirdiğiniz zaman ruhunuzu, veçinizi, neçinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz gereken bir bütün çıkıyor ortaya. Ama kurtuluşunuz bunları yaptığınız zaman değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bir tek dilek sizi mutlaka cehennemden kurtarıyor, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırıyor. Geri kalanlar, sonraki safhalar, onları da zevkle yerine getireceksiniz. Allah-u Teala'nın sizlere vermiş olduğu o insan olmanın yetenekleri, bunların hepsini gerçekleştirmeniz için yeterli vasıfları sizi sahip kılmış. Öyle mi? Evet. Hadi gelin bakalım şimdi. Allah-u Teala'nın ayetlerine. Rum Suresi 30, 31 ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim diyor, kendini ve çini din için hanif olarak ikame et. Hanif kelimesi de Hazreti İbrahim'in dininin adının kullanılmasını ifade ediyor. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dininin o zamanki Hazreti İbrahim zamanındaki adı. Yani Hazreti Adem'in dini. Yani Hazreti Nuh'un dini. Yani Hazreti Musa'nın dini. Yani Hazreti İsa'nın dini. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Bir tek din sevgili kardeşlerim. Sadece hanif dini. Bir tek şeriat. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'den son peygamber olan, son nebi olan, nebilerin mührü olan Hatem-i Enbiya, nebilerin mührü, hatemi, nebilerin sonuncusu. O diyor Allah-u Teala, ananızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O, Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ve ona sesleniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hanif olarak geçini din için ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de İnsanları yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Yani Allah bir tek din yaratmış, hanif dini ve insanlara sadece bir tek fıtrat vermiş, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan güzellikler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın.
bu dizaynda hanif fıtratı var. Sadece bir tek fıtrat. Bütün insanları Allah-u Teala sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Allah'ın fıtratında diyor, değişiklik yaramazsın. Allah ilk insandan kıyamet günü doğacak son insana kadar bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki dinde de değişiklik göremezsin. Sadece bir tek din olmuştur. O da hanif dinidir. Ve son hükmü koyuyor. İşte kayyum olan din bu dindir. Yani ezelden ebede kadar ayakta kalacak olan, kıyamda kalacak olan, kayyum olan, kıyamete kadar devam edecek olan din, bir tek din vardır. O din hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehmet de diyor ki, sen hanif dininin gereğini yap. İslam dini, hanif dininin Arapça adıdır. Kainatın tek dini. Yahudilerin dini, Hristiyanların dini, Müslümanların dini diye dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Dinler yoktur, din vardır. Sadece bir tek din. Ezelden ebede kadar kayyum olacak olan bir tek din. Eğer özetlerseniz Allah'a teslim dini olarak adlandırmak mecburiyetindesiniz. Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılar. Öyleyse deminki izahatımızda Allah Teala'nın dinin konusundaki talebini Revi'atullahi Efu şeklinde ifade etmesi, Allah'ın ahdini yerine getirin şeklinde ifade etmesi, Allah'ın ahdinin ne olduğunu incelemeye götürüyor. Bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış. Biz ölmeden evvel ruhumuz Allah'a ulaşacak diye. Fizik vücudumuzdan ahd almış. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye. Nefsimizden yemin almış. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz diye. Ve Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunların ötesinde bir de bizden kesin bir söz daha aldığını söylüyor Allah-u Teala. Misak aldığını söylüyor. Kesin söz. O zaman bakıyoruz. Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah'a kesin söz verdikten sonra Allah'ın ahdini ve eymanihim diyor, yeminlerini az bir değere satanlar diyor. Onların ahirette bir nasibi yoktur. İşte eymanihim, yani bizim yeminlerimiz, ruhumuzun Allah'a verdiği misak, onun da adı misak ama o ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, ruhumuzun da beçimizin de nefsimizin de Allah'a teslimini içerir. Bunlara bizim yeminlerimiz diyor. Âl-i İmrân Suresinin 76 ve 77. ayetleri beraber ifade ediyor. Burada aynı şeyi. Ama bir de Allah'ın ahdini diyor. Az bir bedele satanlar diyor. Allah'ın ahdi de Allah'ın bizden aldığı misakin Allah'taki karşılığı. İlahi irade cüz'i iradenin kendisine teslimini istiyor. Ve bu Allah'ın ahdi. Bunun için bizden Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde kesin söz almış. Diyor ki o gün ki
İşittik ve itaat ettik dediniz. Allah'ın sizden aldığı misaki hatırlayın. Onu mutlaka yerine getirin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bizden elesi bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz miyim? Rabbiniz değil miyim diye soruyor. Bela cevabı alıyor. Evet Rabbinizsin. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki buna göre, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar bana misak verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey küçük çocuklar bana ahd verin. Ey nefsler bana yemin verin. Hepiniz bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin diyor. Ruhumuz, leçimiz ve nefsimiz, leçimiz, fizik vücudumuz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ve Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin, misak ve ahd vermişiz. Ondan sonra da Allah-u Teala diyor ki, öyleyse bana ezele verdiğiniz misaki de hatırlayın diyor. O misak, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimin ötesinde irademizin de Allah'a teslimini gerektiriyor. İşte böyle bir olay. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım. Allah'a 4 tane teslim borcumuz var. Mutlaka teslim etmek mecburiyetindeyiz. Daha birincisinde Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah-u Teala cennetimize garanti ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şimdi bütün bunları anlatarak başladığımız yere dönelim. Neyden bahsediyorduk? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesini söyledik. Allah'ın bütün insanları hanif fıtratıyla yarattığını ve dinin de sadece hanif dini olduğunu, kayyum dinin ezelden ebede devam edecek dinin sadece bu din olduğunu ne hani fıtrasında ne dediğinde Allah'ın asla değişiklik yapmayacağını gördük. O kadar mı? Hayır. Şimdi Allah'a ulaşma dileğinin kişiyi şirkten de kurtardığını göreceğiz. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor Münibine ileyhi ve yettekûn ve ekumus selat ve la tekunu minel müşrikin. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Münibine ileyhi. Ona, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Şimdi takva sahipleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın kulları kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cennete girecek olanlar kimlerdir? Takva sahipleridir, müminlerdir ve hidayette olanlardır. Hepsinin de başlangıç noktası hep Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Dilemeyenler takva sahibi değildir. Daha kötüsü Allah-u Teala takva sahibi ol ve şirkten kurtul diyor. Takva sahibi olmayanlar şirktedirler. Gizli şirkte. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde şirki açıklıyor.
o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte bugün inananların arasındaki ayrılıklar da bu ayet-i kerimede net olarak anlatılmış. Her grup inanç biçiminde, başka ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de, her grup kendi elindekinin doğru olduğunu zannediyor ve kurtulacağından da emin. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu grupların her birine yaklaşıyoruz. Durumlarını soruyoruz. Bir de bakıyoruz ki hiçbiri Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın farkında değiller. O zaman bizim içimizi bir hüzün kaplıyor sevgili kardeşlerim. Bir vebal var omuzlarımızda. Bu hakikatleri bilip de insanlara anlatamamanın vebali. Allah'a ulaşmayı dilemek, kim olursa olsun, herkesi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan, mutlaka insanları dalaletten, küfürden, şirkten kurtaran bir müessese olmasına rağmen, insanlara iblis Allah'ın bu hakikatini unutturmayı başarmış. Bu kadar kolay bir kurtuluş yolu insanlar tarafından tamamen unutulmuş. İnsanlar artık dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmeseydi biz de Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeyecektik. Öyleyse kurtuluş Kur'an'a dönüşle mümkündür. Kur'an'ın baştan aşağı yeniden gözden geçirilmesi lazım. İşte o gözden geçirmeyi bir defa daha yapıyoruz inşallah. 19 ciltten oluşacak olan bir Kur'an-ı Kerim çalışmasının 1/3'üne yaklaştık. Hamdolsun ki her geçen gün yeni hakikatleri sizlere sunmak üzere Allah'ın rehberliğinde ilerliyoruz. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bir şirk tarifi var, dikkat etsiniz mi? Şirk ne? Şirk, tek fırkayla fırkalara ayrılanların arasındaki fark. Onlar ki fırkalara ayrılmışlardır diyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılanlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. İşte bu kadar fırkalar ayrılmış. Herkes de en doğrunun kendisinde olduğunu söylüyor. Oysa ki ölçü bir tane. Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim var. Diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın sözüne hep beraber dikkat etmek mecburiyetinde değil miyiz?

Kur'an'a dönmek, Kur'an'ı incelemek, doğruları insanların yazdığı kitaplardan değil, Kur'an'dan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Birçok grupla karşılaştık sevgili kardeşlerim. Ellerindeki kitaplarla Kur'an'ı muhakeme ediyor adamlar. Biz de diyoruz ki çok yanlış yapıyorsunuz. Kur'an'la elinizdeki kitapları muhakeme edeceksiniz. Furkan, Kur'an'ın ta kendisidir. Doğruyu yanlıştan ayırabilecek olan kainattaki en üst seviyedeki rehber Kur'an'dır. Neden? Çünkü onun muhafızı olan Allah-u Teala Kur'an'ın bir harfinin bile değişmesine müsaade etmemiştir bugüne kadar. Değişmeyen tek mukaddes kitap. Ve dinleri değil, ezelden ebede kadar devam edecek olan bir tek dini anlatıyor. Şimdi şirk kavramına baktığımız zaman ne görüyoruz? Fırkalara ayrılanlar şirktedir diyor. Öyleyse şirkten kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz şirkten de kurtulunuz. Öyleyse şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, dalaletten kurtulanlar ve nefslerini hüsrana düşürmekten, hüsrandan kurtulanlar hep aynı kişiler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi Allah-u Teala'nın muhtevasına bakalım. Allah-u Teala bir garanti veriyor sevgili kardeşlerim. Evvela bu şirk müessesesinin tek şeriatlı olan ilgisine de beraberce bakalım. Burada gördük ki şirkli olanlar fırkalara ayrılanlardır. Şimdi Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor. Evet, yanlış anlamadınız sevgili kardeşlerim. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de şeriatı tek bir şeriattır. İkinci bir şeriat hiç olmamıştır. O şeriatı diyor, sana da vahyetmek suretiyle, sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Ayet-i kerime burada bitmiyor. Öyle söyledikten sonra Allah-u Teala buyuruyor ki bu davete müşrikler alındılar. Acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Müşrikleri, yani başka fırkalardaki bütün insanları Allah'a davet etti, Allah'a ulaşmayı
dilemeye davet etti. Allah Teala burada son derece önemli, Şura 13'te son derece önemli bir şey söylüyor. Dini kıyamda tutun, ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye vaz ettiğimiz o dini diyor Allah Teala. O dinin şeriatı Allah Teala tarafından fırkalara ayrılmamak ve dinin kıyamda, hayatta tutulması şeklinde ifade ediyor. Şeriatın muhtevası insanların fırkalara ayrılmaması ve dinin kıyamda tutulması, hayatta tutulması, hayatta tutulması, hayata geçirilmesi. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde dinin kayyum din olduğunu söylüyor Allah Teala. Kıyamete kadar devam edecek olan dini söylüyor. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veçhini ikame et diyor. Veçhini kıyamda tut. Dini kayyum kılmak için. Dini hayatta

İkincisinde dinin ifadesi. Ama her ikisi de aynı sonuca ulaşıyor. Şirkten kurtulmak. İşte diyor, müşriklere söylediğin Allah'a ulaşma dileği var ya, o diyor, o müşriklere ağır geldi. Yani müşrikler diyorlar ki eski köye, yeni ayet, Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in yegane kurtuluşudur. İkinci bir kapı, ikinci bir çözüm, ikinci bir kurtuluş yolu yok sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulabilir. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Allah Teala fırkalara ayrılmayın ve böylece dini ayakta tutun diyor. Yani fırkalara ayrılmayanların dini. Öyleyse Hanif dininin üç özelliğine gelelim. İslam'ın üç temel özelliği. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir toplum oluşturmak. Tevhid. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esası. Vahdet, tevhid, hidayet veya teslim. İster üçüncüye teslim deyin, ister üçüncüye hidayet deyin. İkisi de aynı şeydir. Hidayet ruhun hidayetidir, nefsin hidayetidir, nefsin hidayetidir, iradenin hidayetidir. Hepsi de teslimi ifade eder. Ruhun teslimi, ruhun hidayeti. Fizik vücudun teslimi, fizik vücudun hidayeti. Nefsin teslimi, nefsin hidayeti. İradenin teslimi, iradenin hidayeti. Öyleyse Allah'ın temel emri, fırkalara ayrılmayın. Tevhid. Tek Allah'a inanın. Vahdet. Ve Allah'a teslim olun. Dine Allah'ın İslam adını vermesinin arkasında bu var. Sevgili kardeşlerim, size bir sual sormak istiyorum. İslam'ın hep beş tane şartından bahsederler. Ve bütün Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırırlar. Bununla kurtuluşa ulaşacaklarını zannederler. Neymiş? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı derler. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz bu beş şartın beşini de yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, Müslümanlarız diyorlar. Bu anlattıklarımdan sonra böyle düşünen bir kişi azıcık şapkasını çıkarıp düşünmeyecek mi? Öğrendiklerini zannettikleri din Allah'ın anlattığından ne kadar farklı? Böyle söyleyen insanlar şirkte kalmaya mahkum değiller mi? Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman bilemeyecekler. Bilemedikleri zaman küfürdeler. Bilemedikleri zaman şirkteler. Bilemedikleri zaman dalalettiler. Bilemedikleri zaman şeytanın ve tağutun kulları. Hala anlamayacaklar mı sevgili kardeşlerim? Hala anlatamayacak mıyız? Ne zaman bu vebali atacağız üzerimizden? Bırakınız başka ülkeleri sevgili kardeşlerim. 70 küsur milyon insandan 65 milyondan fazlasının gideceği yer cehennem oluyor Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları karşısında. Ve kimse anlamıyor. İnsanların öğretisiyle değil, o öğretiyi Kur'an'la karşılaştırarak hedeflere gidebiliriz. Öyleyse o alimler, dine yön verenler, sizlere sesleniyorum. Hala doğruyu bildiğiniz

İddia edebilir misiniz? Allah'a ulaşmayı denemiyorsanız, kurtulamayacağınızı hala idrak etmediniz mi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye küfürde, dalalette, şirkte, şeytanın kulu, tağutun kulu, bütün bunlar birer vaka ise Kur'an-ı Kerim'e göre ve sizler Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için o 72 fırkanın içindeyseniz, kurtulamayacaksanız ve din öğreticileri insanlara kurtuluşunuz içindeki her şeyi öğrettiğinizin ne zaman farkına varacaksınız? Cemaatler, ne zaman farkına varacaksınız yanlış yaptığınızın? Ne zaman doğruya yöneleceksiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin görüyorsunuz ki kurtuluşu mümkün değil. Peki, bir de madalyonun asıl güzellik yönünü görelim. Allah'a ulaşmayı dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilememiz, Allah'ın bizi mutlaka kendi zatına ulaştırmasını gerektiriyor. Allah Teala diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet girmesinde ayetin geri kalanını söylemedik. Orada Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Diyor ki Allah Teala bu fırkalara ayrılmayın sözünün arkasından, şirkte olan insanların şirk muhtevasını açıkladıktan sonra Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere ağır geldiğini söyledikten sonra Allah Teala diyor ki Allah'ı istedi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ölçü Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah bilerek insanların hidayetine mani olmaya çalışanların dışında Allah'ın ayetlerini gizleyenlerin, Allah'ın ayetlerini örtenlerin, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların, hidayeti gizleyenlerin, Allah'a ulaşmayı gizleyenlerin dışında başka kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani olanları Allah Teala seçmez. Öyleyse seçilmeyenler o 72 fırkanın içindekilerdir. Seçilenlerin de ne yazık ki %90'dan fazlası gene 72 fırkanın içinde kalmaya mahkumdurlar. Çünkü onlara daha söylenmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Öyleyse sadece bir tek husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek kainatın ezeli dinini kıyamda tutmak demektir. Şirke düşmemek demektir. Fırkalara ayrılmamak demektir. Kurtuluşa ulaşmak demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle oluşacak olan kurtuluş ve mutluluğu beraberce kısaca görelim.
sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhtevaya gelin beraber bakalım. Birinci basamak diye başlamak istiyorum. Evvela şunu söylemeliyim. İslam 4 tane 7 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi bunu ifade ediyor. Bu sebeple Kur'an'ın bütününü ihtiva eder. Diyor ki sure Vel-Asr, asra zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salihat ve nesli ıslah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevasa bilhak, hakkı tavsiye edenler, yani ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler hariç. Ve tevasa bir sabr, sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler hariç. Amin olanlar, aslında 7 grup amin olmak var. Baştaki aminodan bahsediyor Allah Teala. Amin olanlar hariç. Amin olanlar kimmiş? Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda olmayanlarmış. Hüsranda olanlar kimdi? Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Onlar kimdi? Dalalette olanlar. Onlar kimdi? Tek bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse kim amin olmuşsa o Allah'a ulaşmayı dileyendir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda artık o kişi hüsranda değildir. Ondan sonraki safhaların zaten hüsranda olması mümkün değil. Çünkü zaten asli unsuru gerçekleştirmiş kişi. 28 basamağın muhtevasına giriyorum. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz ve olaylara karşı tavır koyuyoruz. Allah-u Teala senede birkaç defa musibetler vermek yoluyla bizi hep deniyor. Seçecek mi, seçmeyecek mi? Diyor ki Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği takdir ederler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. İşte hidayette olanlar onlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Öyleyse dalaletten kurtulan insan zaten hidayetlidir. Dalaletten kurtulduğunu anlattık. Hidayetli olduğunu da bu ayet ispat ediyor Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, Allah kasıtlı olmayan, başka insanları Allah'ın yolundan men etmeyen herkesi seçer. Sonra ne olur? İkinci basamakta insanlar seçilir. Seçilenlerin büyük kısmı Allah-u Teala'nın seçtiklerinin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve dilemeyenlerin kurtuluşu da mümkün değildir. Ama onlardan küçük bir kısım mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. O kişi onu dilediği anda Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bu talebi, duayı işitir, bilir ve görür. Bu, o kişinin kalbinde imanın var olduğu noktadır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ulaşmasına inanıyor. Hayattayken ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor. 4. Bu kişi Allah'ın söz vermesi sebebiyle demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın söz vermesi sebebiyle şirkten kurtulma yolunu gösteren sözü kim seçtiklerinizden kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Sadece onlar. İşte seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamaktalar. Allah derhal Fehim Esmasını tecelli ediyor Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَدُهُ نَفْسِي مِنَ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin ulaşmayı dilemesi halinde Allah Rahim Esmasıyla derhal o kişiye tecelli etmeye başlayacak. Bu tecelli dördüncü basamakta oluşur. Beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur ile görme hassasının üzerindeki işaret alınır. Altıncı basamakta kişinin kulaklarındaki vaka ile işitme hassasının üzerindeki mühür alınır. Yedinci basamakta ise kişinin kalbinin mühürü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır. Kalpteki hikmetle birlikte ve kalbe ifat konulur. Bu yedi basamak boyunca beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah'ın verdiği yedi tane furkanla o kişinin sevapları arttırılarak sevapları günahları kadar sevap verilmek suretiyle günahları örtülür. Ve böylece kişinin sevapları günahlarının ötesine geçer. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilese ve bu işlemler 4-5 dakika içinde gerçekleştirilir Allah Teala tarafından. Ertesi gün o kişi ölse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Altıncı basamak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Altıncı basamak, 8. basamak. Nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamak. O kişinin gözünden kalbine nur yolu açar. 10. basamak. 11. basamakta bu konudaki muhteva zikre dönülür. Kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın katından gelen nurlar kişinin nefsinin kalbine iman kelimesinin etrafına yerleşecektir. Ama iman kelimesi henüz kalbe yazılmamıştır. Yalnız rahmet nurları girer. Kişi %2 rahmet nuruyla huşu sahibi olur. Hacet namazını kılar. Mutlaka Allah-u Teala ona yüksek makamını gösterir. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince kişi mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktaya kadar kişi 12 tane insan olmuştur. Bu noktadan sonra da 8 tane nimet alacaktır. Affedersiniz 7 tane nimet alacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbine iman yazılacaktır. Günahları sevaba çevirecektir. Allah-u Teala ona 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlayacaktır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kişi nefs teskisine başlayacaktır. Fizik vücudu şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlayacaktır. Ve kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbine, burası 14. basamak. 3. 7 basamağa başlıyoruz. Kişinin kalbine iman yazılmıştır. Allah'tan gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefsin kalbinin %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbinin dışarıya atılması söz konusudur. Kalbinin içindeki afetlerin dışarıya atılması söz konusudur. İman kelimesine yapışan fazıllar faziletli kişiyi oluşturmak üzere nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde vücuttan ayrılmış olan ruh birinci gökletine ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimlerinde kişinin ruhu diğer bütün ruhlarla beraber, Allah'a doğru yola çıkan ruhlarla beraber 7 tane gökletini aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatı da yok olur.
Burası üçüncü yedi basamaktır. Allah'ın zatına ulaşmak. Yok olmak da sekizinci basamağın birinci kademesidir. Burası velayet makamlarının birincisidir. Fena makamı. Bundan sonra o kişiye bir taht ihsan edilecektir. Beka makamı Allah'ın katında indi ilahide. Sonra kişi zülf makamının sahibi olacaktır. Zikri dinin yarısını açacaktır. Sonra fizik vücudunun teslim edecektir 25. basamakta. 26. basamakta Uddelbab makamında kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Yerlerin melekutu kendisine gösterecektir. Kalp gözü açılacaktır. Kalp kulağı açılacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Ehli tezekkür olacaktır. Ehli hayır olacaktır kişi. Ve yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra göklerin melekutunu göstermeye başlayacaktır Allah Teala. Burası Ulul Elbab makamı adı verilen bu makamdan, hikmet sahibi olmaktan bir öteye geçiştir. Burası ihlas makamıdır. Orada kişi 7 tane gök katına ulaşacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve 7 tane gök katı kendisine gösterecektir. Bu da göklerin melekutunu teşkil eder. Bundan sonra bu kişiyi Allah Teala tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh daveti kişinin ihlas makamında bitirdiği, yani 27. basamağa da geçtiğini, 28. basamağa ulaştığını gösterir. Tövbe-i nasuh'a davet salah makamının ihlas makamından sonraki son makam birinci kademesidir. İkinci kademesinde Allah o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademesinde ona salah nuru verir. Dördüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Burası kişinin yaşat makamına ulaştığını müjdeler. Ve yaşat makamına ulaşan kişi son teslim olan iradesini de Allah'a teslim etmek için hazırdır. Allah mutlaka kişinin kalbi üzerine onun iradesini teslim alacaktır. İrade teslimi kişiyi irşat makamına ulaştırır. İrşat makamına ulaşan bütün sahabedir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu garanti ediyor. Allah Teala diyor ki o sâbikûne el-evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir kısmı da ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ve irşat makamına ulaştırılan kişilerin Kur'an'daki özel işareti azim kelimesinin kullanılmasıdır. Hangi ayette Allah Teala Fevzül Azim'den bahsediyorsa, Hazül Azim'den bahsediyorsa, Ecül Azim'den bahsediyorsa, Fazlül Azim'den bahsediyorsa, bu bahsettiği bütün ayetleri inceleyin, hepsi irşat makamına işaret eder. İrşat makamı iradenin Allah'a teslim edildiği noktada tayin eder. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, 28 basamağı da tamamlamış olursunuz. Peki, irşada ulaşanların ötesinde kim vardır? Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Salih makamının 6. kademesini oluştururlar. Onların ötesinde kim vardır? Devrin huzur namazının imamı vardır. Salih makamının 7. ve son kademesini oluşturur. İrşada, irşat makamına tayin edilenlerin bir başka özelliği mutlaka adın cennetlerine onların gitmesidir. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede adın cennetini görürseniz ayet inceleyin, mutlaka onların irşada tayin edilmiş, irşat makamına tayin edilmiş olanlar olduğunu göreceksiniz. Dikkat edin, irşada ulaşmakla irşat makamına tayin edilmek ayrı ayrı şeyler.
İrşada ulaşmak kişinin kendisinin irşada ulaştığını gösterir. Ama burası salah makamının dördüncü kademesidir. Ama irşat makamına tayin edilmek kişinin Allah-u Teala tarafından mürşit olarak tescilini ifade eder. Ve böylece bu konunun sonuna ulaşılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, saatler yıldırım gibi geçiyor. Çok hızlı geçen bir zaman parçası içerisinde size anlatmak istediklerimizin sadece küçük bir kısmını anlatabilmenin biraz da hüznünü yaşıyorum. Başka bir sohbetimizde inşallah yine bizleri bilgisayardan veya uydumuzdan izlemenizi inşallah Allah-u Teala nasip eder. İnşallah yeni bir araya geliriz. Kalp kalbe gönül gönlü oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk insandır. Hepiniz bilin ki hepiniz seviliyorsunuz. Ve Allah-u Teala hepinizin kurtulmasını istiyor. Mutlaka cehennemden kurtulmanızı istiyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cehennemden mutlak olarak kurtulursunuz. Her safhada bir cennet yukarıya çıkarsınız. 7 safhada 7. kat cennete, yani Adn cennetine ulaşırsınız. Ve Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 21 basamağı, ondan sonra Allah'ın zatında ruhunuzun yok olmasını, yani fena filah olmasını Allah garanti etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah-u Teala'nın kendisine ulaştıracağını bilmelidirler. Hiçbir zaman aksi varit olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, Allah mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Yaşat makamına ulaşmak ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhu Allah'a ulaştırmaksa üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Bunların üçü de Allah'a ulaşmayı dileyen her kişi için Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştıracağına dair Kur'an'da garanti veriyor. Bu demektir ki üçüncü kat cennet mutlaka sizin. Bu demektir ki dünya saadetinin %50'den fazlası sizin. Çünkü Allah'a ulaşana kadar nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası yok oluyor. Ve bu dizaynda sizler için söz konusu olan Allah'ın mutluluklarına ulaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala hepinizi, bizi izleyenleri, dinleyenleri, Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. Allah'tan hepiniz için mutluluk dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek. Meyve Vakfı'nın değerli mensupları, sizler hidayet güneşinin ışıklarısınız. Hepiniz biliyorsunuz ki hidayet çok sene zaman evvel unutulmuş, rafa kaldırılmış. Hidayet, ruhun hidayeti ve için yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olarak dört ayrı safa gösterir. Ve bunların hepsi tarihe karışmış. Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, belki hiç kimse tarafından açılmayacak olan konular olarak kalacaktı. Allah-u Teala buyuruyor, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda, hidayettir. Allah-u Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Birincisinde Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İkincisinde hidayet Allah'a ulaşmaktır tarzında ifade buyurulmuş. İnsanların en korktukları şey, çünkü Allah'a ulaşan ruh ve de ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannediyorlar. Böyle bir zan İslam aleminin ta kalplerine işlemiş ve herkes ruhunun vücudundan ayrılmasına karşı çıkar olmuş. Sevgili kardeşlerim, şeytan dediğiniz zaman, iblis dediğiniz zaman son derece kurnaz, akıllı bir mahlukla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Son derece kurnaz, son derece akıllı. Ve de en hazin tarafı konunun, aklını negatif istikamette, yani insanların mutsuzluğu istikametinde kullanıyor. İstediği şey son derece açık. İstiyor ki bütün insanlar huzursuzluğu yaşasın, sıkıntı içinde olsunlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala da tam tersini istiyor. İstiyor ki bütün insanlar huzur içinde, mutluluk içinde yaşasınlar. Şeytan bütün insanların huzursuz olmasını, sıkıntı içinde bir cehennem hayatı yaşamasını istiyor bu dünyada. Dünyada yaşarken cehennem gibi olsun istiyor dünya insanlara. Allah Teala da insanlar dünyada yaşarken dünya onlara cennet gibi olsun istiyor. Ve Allah şartlarını koymuş. Eğer diyor benim söylediklerimi, size verdiğim emirleri gerçekleştirirseniz şu dünya sizin için cennet olur. Bir, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. İki, bunun için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması lazım. O sebeple mürşidinize tabi olmanız lazım ki tabi olduğunuz an vücudunuzu ruhunuz terk edecektir. Üç, biz ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştıracağız. Sizin bunu dilemeniz, diyor Allah Teala, bizim için yeterli. Kim bana ulaşmayı dilerse, diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse biz insanların görevi sadece bir dileğin sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olursa, işte o kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sonra da onu sanki kendisi, o kişi bunu gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a biz hayranız. Biliyorsunuz, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak dört kademe oluşturur. Biz Allah'a hayranız. Allah Teala ruhumuzu teslim aldı. Allah Teala şu gördüğünüz fizik bedenimizi teslim aldı. Allah Teala nefsimizi teslim aldı ve yüce Rabbimiz olan Allah irademizi de teslim aldı. Öyleyse biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlardanız. Külli eksiksiz tamam demek. Bütünüyle teslim. Teslimi külli, bütünüyle her şeyle teslim. Hiçbir şey istisna olmaksızın, devre dışı kalmaksızın bir insanın her şeyiyle Allah-u Teala'ya teslimi. Neden ibaretiz? Bir nefsimiz var. Bir ruhumuz var. İki, bir de fizik bedenimiz var. Üç, bir de irademiz var. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi sırasıyla ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Ayetler ruhumuzu da teslim etmemizi istiyor. Fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de. Ve Allah dileyen kişiye bunları gerçekleştirmek üzere yardım etmeye hazır. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, bir dilek netice itibariyle, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir sebep, tek başına sadece böyle bir talepte bulunmak, bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, eğer kalpten bir dilekle dilemişse cehennemden mutlaka kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ama Allah Teala onu burada bırakmıyor. O kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Kişiye mürşit sevgisi veriyor. Kişi mürşidini istiyor. Bir mürşide ulaşmak istiyor. Bu sevgiyi, bu talebi oluşturacak olan bir noktaya Allah Teala onu vasıl ediyor ve kişiye bir mürşit talebinde bulunuyor Allah Teala'dan. Hacet namazını kılıyor. Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye, ifadeye dikkat buyurun. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani gaye Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a teslim veya tevdi etmektir. Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala hepimizin üzerine bunu farz kılmış. Diyor ki: "İrci'i ila rabbiki." Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön demek manası. Rücu kelimesi, ricat kelimesi, irci'i kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse Allah'a rücu etmek, öyleyse Allah'a geri dönmek, öyleyse geri dönerek Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Sizi seven birisini siz de seversiniz. Bu normal bir olay. Ama bunun ötesini istiyor Allah Teala. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, onları da kurtarmaya çalışmanızı istiyor. Öyleyse gayretiniz sizi sevenlerin kurtuluşu istikametinde çalışmanın ötesinde sizi sevmeyenlerin de kurtuluşunu sağlamaya çalışmanız. Ne kadar isterdik onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini, ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini. Ama şeytan bir insanı ele geçirmişse onun bu hedeflere ulaşmasını kesinlikle önleyecektir. Ve kendisiyle beraber cehenneme götürecektir. Ve o kişiyi Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şeytan elinden kurtulamaz. Ama kurtulduğu zaman evvelki düşüncelerinin ne kadar yanlış olduğunun farkına varır. Allah'ın emirlerine ne kadar karşı şeyleri yapmaya çalıştığının farkına varır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanlar için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala emrini son derece açık bir şekilde vermiş. Emir, sadece kendinizi kurtarın emri değil, başka insanları da kurtarın diyor Allah Teala. Onların, sevgili kardeşlerim, sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerini temin edebilirsiniz. Bunun arkası mutlaka Allah Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Etrafınızda bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlara eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu söz sizin için de geçerli. Siz sadece kalbinizden bir dilekle "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olacaksınız. Eğer bu dilek kalptense diyor Allah Teala biz onu işitiriz, biliriz ve görürüz. O zaman diyor sizi biz kendimize ulaştırırız. Allah kişiyi, kişinin ruhunu kendisine ulaştırarak hidayete erdirir. Kimdir hidayette olan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Bu noktadan itibaren mürşidine tabi olacaktır, kişi hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, birinci hedefine ulaşmıştır. Fizik bedenini Allah'a teslim edecektir, ikinci hedefe ulaşmıştır. Nefsini Allah'a teslim edecektir, üçüncü hedefe ulaşmıştır. Munis olacaktır, bu dördüncü hedef için asıldır. İradesini de, dördüncü hedef olan iradesini de muhlis olduktan sonra ancak salah makamında Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve bunu kendisi sağlıyor. Bir insanın hayatındaki en mutlu devre ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık süredir. Bu süreç içerisinde kişi muhteşem bir mutluluğu yaşar. Hiç hayatında bir daha yaşayamayacağı derecede muhteşem bir olay. Belki birçok insan için mantıksız bir şey söylemiş gibi olabiliriz. Daimi zikrin sahibi olan insanın mutluluğundan daha mı çok mutlu oluyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede bu kişinin duyduğu zevk her şeyden ondan da ötedeyse, ondan daha mı ötede bu kişi? Hayır, o kişi ondan daha ötede değil. Daimi zikirde olan bir kişiden daha ötede değil. Çok daha aşağıda. Ama ilk defa karanlıktan nura çıkıyor. Karanlık bir yerden aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşır. Ama o aydınlık yerden daha aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşmaz. Çünkü aydınlığa göre artık ayarlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememek tamamen karanlıklarda olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse karanlıktan aydınlığa atılan ilk adımı, birinci adımı teşkil eder. Sonra mürşide tabiyet gelir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Vücudu terk eden bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. Birinci gök katında açıkta secde edecektir. Sonra sırasıyla tüm gök katlarını aşacaktır. İkinci gök katı, üçüncü gök katı, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında diğer alemlerde, diğer katlarda sadece bir alemde yaşamasına rağmen yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca sitedin mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması bir kişiyi üçüncü hidayete ulaştırır. Birinci hidayet o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Cehennemden kurtuldu, birinci kat cennetin sahibi oldu. Ölse bu kişi sadece bir dileğin sahibi olarak, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum," diyen bu kişi kalbinden bir talebin sahibi ise Allah o talebi işitir, bilir ve görür. Bu kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor. Yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Allah ulaştıracaktır çünkü. Ve Allah Teala o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse, bu kişi mürşide tabi olduğu zaman çıktığı seyre süluku, yani 7 tane gök katını aşmayı mutlaka Allah'ın yardımıyla başaracaktır. Ruhu Allah'a mutlaka dünya hayatını yaşarken ulaşacaktır. Yani ölmeden evvel ölmek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölmeden evvel ölmek nedir? Ölmeden evvel ölmek, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlara söylediği şey sadece bir dilek. Dileyeceksiniz diyor, bana ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ondan sonraki görev benim görevim diyor. Ben sizin vücudunuzda olan ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım ve sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Ne demek ben ulaştıracağım? Bizler zikir yapıyoruz, biz yapıyoruz zikri. Bizler oruç tutuyoruz, biz oruç tutuyoruz. Bizler namaz kılıyoruz, biz yapıyoruz. Öyleyse biz Allah'a ulaşıyoruz. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Gerçekten bunları yapan biziz. Namaz kılan biziz, oruç tutan biziz, zekat veren biziz, hacca giden biziz, kelime-i şehadet getiren biziz, Allah'a ulaşmayı dileyen biri biziz. Ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Bize zikri bir zevk olarak sevdiren, namaz kılmayı o 7-8 aylık devrede, yani ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre. Normal olarak 7 ay olduğunu kabul edersek bunun, her gök katı için bir aylık bir zaman dilimi söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından yapılan yardım sebebiyle mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide karşı bir mürşit sevgisi duyacaktır. Ona karşı hürmet etmek kişinin iç dünyasından gelecektir. Mürşidine karşı saygılı olacaktır. Ona hürmet edecektir. Bu Allah-u Teala'nın onun kalbine verdiği bir güzelliktir. Mürşid sevgisi, mürşide karşı Allah-u Teala'nın dizaynını içeriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda Allah'ın sizleri mükafatlandırması ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bu kadarını istiyor. Siz diyor, bana ulaşmayı dileyecekseniz ben sizi kendime ulaştıracağım. Bu yolculuk ruhun yolculuğudur. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katında birer birer işlemlerden geçerek 7. katın 7. aleminde sizin mintaya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah tarafından üfürülmüştür o kişiye doğduğu anda ve bu dünya hayatını yaşarken kişi ruhunu Allah'a teslim etmek başarısını göstermiştir. Ama aslında bu Allah'ın ona bir hediyesidir, bir nimetidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre hayatınızın mutlaka en güzel devresidir. Daha önemli değil mi fizik vücudun Allah'a teslimi? Evet. Nefsin teslimi fizik vücudundan daha önemli değil mi? Evet. Mülis olmak ve iradenin teslimi bu hepsinden daha ötede değil mi? Evet. Ama Allah Teala insan hayatının en önemli devresinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı güne kadar geçen devre olduğunu ifade ediyor ve bunun değerlendirmesini yapıyor Allah Teala. 7 Safa ve 4 Teslim'den Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. 7 tane Safa'nın 3 tanesi bu. Ama kişiyi 3. kat cennetin sahibi kıldığı gibi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bu kişiye Allah Teala teslim ediyor.

Burada bütün ibadetlerin hakkı söz konusu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmenin yanında kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve zikretmesi lazım. Bütün bu ibadetlerin arasında insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadet namaz değil, zikirdir. Namaz ibadeti kısıtlıdır. Ve 7 vakte kadar kılınabilir. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teheccüd. Sevgili kardeşlerim, zikir 24 saatinizi işgal eden bir meşgaledir. Allah'ın isminin tekrarı üzerinize mutlaka Allah'ın nurlarını kalbinize, üzerinize demekten muradımız kalbinize ulaştırır. Nefsinizin kalbi her %7 nurla doldukça Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçerek Sitret-ül Münteha'dan dike bir yolculukla yükselecek ve ilahide Allah'ın zatına teslim olacaktır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında

Kişinin ömrü yok. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. Birinci kat cennetin sahibi olarak ölür kişi. Ama dilemeden ölürse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman ilim denilen müessesenin Allah'ın ilmini öğreten, bu ilmin bir insanın sonsuz bir cehennem veya cennet hayatı yaşaması bir vaka olduğuna göre ne kadar önemli olduğunu acaba idrak ediyor muyuz? Cennet ve cehennem hayatı sonsuzdur. Hani bir kısım insanlar zannederler ki bir süre cehennemde kalacağız. Tamam, günahlarımız var. Günahlarımız kadar cehennemde kaldıktan sonra hop Allah Teala bizi cehennemden çıkaracak, cennetini alacak. Ondan sonra sonsuza kadar cennetteyiz. Oh keka. Sevgili kardeşlerim, bunlar dinden haberi olmayan zavallıların hurafeleridir. Dinin, İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Aslında İslam dini, Hristiyanlık, Yahudilik diye ayrı ayrı dinler yoktur. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah Teala bize öğretti ve ipuçları verdi. Oradan hareketle kesin olarak gördük ki dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hep aynı din yaşanmıştır. Hazreti Musa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti İsa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da aynı din yaşanmıştır. Nereden biliyoruz? A'dan Z'ye her şeyi inceledik. Ne gördük? Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslim net olarak yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, daimi zikrin sahibi olmak, yani mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi. 3. Bu birinci teslim. Fizik vücudun teslimi 4. Bu da ikinci teslim. Fizik vücudun tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması 5. Muhlis olması 6. İradesini de Allah'a teslim ederek tam teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak 7. 7 sefa nesini teslim etti? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini. 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, din bundan ibarettir. Mutluluksa ruhun tesliminde %50 mutluluğu kişi mutlak olarak kazanır. Fizik vücudun tesliminde bu %80'i aşar. Nefsin tesliminde kişi daimi zikrin sahibidir. %100 mutluluğa ulaşmıştır. İradenin tesliminde bu %100 mutluluk en üst seviyede yaşanır. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle büyük bir mutluluk ki insana en güzel şeyleri düşündürüyor. Kalbini sımsıcak bir sevgi kaplıyor. Allah'ın verdiği bir sevgi. Başka insanlar

ve mutlu etme gayreti bu sevgiye dayalı. Ve de hayatınızı başkalarına adamanızı istiyor Allah Teala. Hangi ölçüde başka insanları mutlu ediyorsunuz? İşte siz her birine verdiğiniz mutluluğu yaşamak imkanının sahibisiniz. Bir kişinin etrafında 20 kişi varsa, o 20 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebiliyorsa, o kişi, bu mutluluğu veren kişi onların mutluluğunun toplamına sahip olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları bu sebebe dayalı olarak mutludurlar. Ve Allah'ın yolu sevgiden geçer, huzurdan geçer, mutluluktan geçer. Allah Teala din müessesesini ortaya koyarak insanları bir hedefe ulaştırmak istiyor. Bu hedef mutluluktur. Ruhun tesliminde kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Fizik vücudun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Nefsin tesliminde %100'ü bulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakalım. Allah Teala bizden ne istiyor? Mutlu olmamızı istiyor. Bizi ruhundan üfürerek bu kainattaki yaratıkların en üstünü kılmış. Sadece insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsanlarda Allah Teala Risalet müessesesini kurmuş, Resuller var. Cinlerde de var. Ama cinlerde Nebi yok. Nebi sadece insanlarda ve her devirde olmayan bir müessese. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatem'in Nebi, Nebiyin, Nebilerin sonuncusu. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayalım. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Ama Allah Teala bütün insanlar olduğu gibi size de serbest irade vermiş. Kendi iradenizle doğruyu seçebilirseniz bunun karşılığını alırsınız. İşte Mir Vakfı'nın mensupları sizler doğruyu seçenlersiniz. Aranızda ruhunu Allah'a teslim edenler var. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler var. Nefsini Allah'a teslim edenler de var. İradesini Allah'a teslim edenler de var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah yolunda bir gayret edin. Bu gayretin hedefi sizin mutluluğunuzdur. Siz Allah için olacaksınız. Allah da sizi devamlı mükafatlandıracak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. الفاتحة

salat, Allah ve salat, ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu duyuruyu sizlere ulaştırmakla emrolunduk. Normal standartlardaki insanlar için söyleyeceklerimi anlamak biraz zor olabilir. Ama tasavvufu yaşayanlar şunu görmüşlerdir. Allah-u Teala önceden bir şeyler söylemiştir, sonra da mutlaka tahakkuk etmiştir. Bizim ağzımızdan söylemiştir. Şimdi Türkiye gündeminde önemli bir konu açıklaması yapmak durumundayım. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bir cumhurbaşkanı arayışı içerisinde. İnsanlar aramalarına devam etsinler. Ama Allah-u Teala bu konuda bizim bir açıklama yapmamızı emir buyurdu. Türkiye'nin cumhurbaşkanı biz olacağız. Biliyorum ki birçok kişi için bu da inanılmazlar arasında bir yer işgal edecektir. Şimdiye kadar Allah-u Teala'nın söyledikleri nasıl bir gerçekleşmişse bunun da gerçekleştiğini göreceksiniz. Biz siyasete davet edildik ama siyasetin içine hiç girmedik. Girmek zorunda da değiliz. Diyeceksiniz ki eğer öyle olacaksa, cumhurbaşkanı olacaksan nasıl siyasetin dışında kalacaksın? Sevgili kardeşlerim, hiçbir partiyle kan bağımız olmadı. Hiçbir partiden bir davet almadık. Bu emir bize Allah-u Teala tarafından verildi ve mutlaka gerçekleşecektir. Nasıl mı olacak? Orası bize ait değil. Biz sadece aldığımız emri biliriz. Biliyoruz ki şu anda ülkemizde iki taraf var. Hadi Türkiye'deki tabiri kullanalım, sağcılar ve solcular. Ne sağcıları, ne solcuları tutacak değiliz. Sadece Allah'ın hak diye emrettiği şeyleri yaparız. Öyleyse adaletsizlikler, haksızlıklar düzeltilecektir. Bu taraflardan bir tanesinde olduğumuzu göstermez. Mesela hanımlara yapılan bariz bir haksızlık var. Bugün Türkiye'de başörtüsüyle birçok resmi kuruluşa girmesi hanımların yasaklanmış durumda. Bu biline ki böyle bir yasak devam etmeyecektir. Bir kadın dilerse başını açacak, dilerse açmayacaktır. Ne açını suçlayabiliriz, ne açmayanı suçlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, muhterem Türkiye halkı. Biz şimdiye kadar sadece Allah bize ne yaptırdıysa onu yaptık. Hiçbir zaman buna kendimizden bir şey ilave etmemize Allah-u Teala izin vermedi. Böyle bir talep bizden de

Ondan sonra sağları olmaz. Vaktiyle oradayken biz de teklifler aldık partilerden. Ama Allah Teala siyaset yapmamızı asla uygun görmedi. Şu anda da uygun görmüyor. Belki de siyasetin ülkemizdeki mahsurlarını önlemek üzere bu vazifeyle görevlendirildik. Şu anda insanlar kendi taraflarında sadece. Herkes kendi hakkını hak zannettiği şeyi müdafaa ediyor. Bir partinin muhtevası içerisinde eğer sağ taraftaysa sol onun karşısında birisi. Bir varlık, bir aktivite. Eğer kişi sol taraftaysa sağ onun karşısında bir varlık. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin ikiye ayrılması demektir. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünya nizamı demektir. Bu nizama son verilecektir. Bize muhalif olanlar da olabilir, olmayanlar da olabilir. Ayrıca bir şey daha ilave edelim. Bu işin nasıl olacağını bilmiyoruz. Yalnız bildiğimiz, kesin olarak bildiğimiz, mutlaka gerçekleşecek olan bir husus var. Biz bu ülkenin cumhurbaşkanı olacağız. Hayır, bizim talebimizle değil. Sadece Allah'ın emriyle. Hiçbir zaman devlette bir mevki işgal etmeyi düşünmedik. Herkes çok iyi bilir. Devlet Planlama Teşkilatı'nda gerçekten önemli mevkilerin sahibi olabilirdik. Olmadık. Böyle bir talebimiz hiç olmadı. Rahmetli Turgut Özal bizi çok iyi tanırdı. Eğer sağ olsaydı altın karşılıklı para rejimini Türkiye'de kurmuştuk ve enflasyon denilen bela başımızdan daha o zaman yani 70'li yıllarda yok olmuştu. Ama sevgili kardeşlerim, nasip değilmiş. Böyle bir konuda Adnan Kahveci ile bir defa konuşmamız oldu Büyük Millet Meclisi'nde. Biz Devlet Planlama Teşkilatı'nı temsil etmek üzere oradaydık. Yoksa siyasetle alakamız hiç olmadı. Ve o mevzu tamamlanmadan evvel Adnan Kahveci de aramızdan ayrıldı. Teklifler var mıydı? Evet vardı. Ama biz böyle bir teklifi, siyasetle alakalı teklifi kabul etmedik. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu açıklamak istiyorum. Biz sadece Allah'ın emrini yerine getiririz. Hayır. Daha başka bir olay. Ne yapmamız lazımsa bize Allah yaptırır. Öyleyse bizim için bir taraf korunacak, diğer tarafa karşı çıkılacak diye bir kanun hiçbir şekilde çalışamaz. Biz hiçbir şey yapmak kudretinde değiliz. Allah'ın tasarrufundayız. Bu açıklama onun emri üzere onun tarafından söylettiriliyor. Hayatımızın da şu kadarcık kıymeti yok. Biz Allah'ın bize nasip kıldığı irşat kademesinde
Bu muhteşem görevin huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Dünyadaki en mutlu insanız denilebilir. Gene öyle olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse, hiçbir olay Allah'ın bizim üzerimizdeki tasarrufunu yok edemez. Onun tasarrufu altındayız. Bunun manasını bilenler bilir. Bir açıklama yapalım. Tasarruf altında olan kişi kendi iradesini kullanamaz. Biz de o iradeyi, bize ait olan bir cüz'i irade söz konusu, onu kullanmak yetkisinin sahibi değiliz. İnsanların arasındaki kavgalar, karmaşalar bizi hiç alakadar etmez. Ama şunu garanti ederiz ki, mutlaka Türkiye halkı mutluluğa kavuşacaktır. Bu garanti bize ait değildir, Allah'a aittir. Bundan sonraki zaman devresini hepiniz biliyorsunuz. Mutlaka bir dünya sulhü kurulacaktır. Dünyanın en büyük bolluk ve bereket devresi olan yeni bir devreye girilecektir. Hidayet çağının sonucu budur. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacaktır. Çünkü dinler birleşecektir. Dinleri birleştirecek olan kişi de biziz. Şu anda bu konudaki incelemeler tamamlanmıştır. Allah'ın gösterdiği yol kesin bir şekilde Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesinleşmiştir. 7 Safa ve 4 tane Teslim. Allah'ın düşmanları istemeseler de dinler birleştirilecektir. Bu bakımdan Türkiye dünyadaki en önemli rolün sahibi olacaktır. İslam ve diğer iki kitaplı din Hristiyanlık ve Musevilik üçü de Allah'ın kitabını almışlardır. Ve üçünde de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin o kitabın dini olduğu ifade edilmiştir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, 4 oldu, nefsi teslim etmek, 5, muhlis olmak, 6, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. 3 dinin de temeli budur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, bütün dünya dinlerinin de birleştiricisi olacaktır. Gelecek günleri yaşadığınız zaman bugünü hatırlayacaksınız. Allah-u Teala'nın bu konuşmayı bize niçin yaptırdığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz o ki gelecek bütün dünyayı sulh ve sükûne ulaştıracak olan bir hüviyet taşıyor. Üç kitaplı dini Allah-u Teala bize inceletti. Ve üçünün de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini esas aldığının, bu muhtevanın üç kitabında temelini teşkil ettiğini görüyoruz. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse bütün dünyaya buradan sesleniyoruz. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır, bir tek şeriat vardır,
O da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimiz bizimle onun arasındadır. O ne yaptırırsa biz sadece onu yapabiliriz. Ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Biz bir telefonuz. Belki bir hoparlör. Allah'ın telefonu. Hakkımızda herkes her şeyi düşünebilir. Bu da bizi hiç alakadar etmiyor. Ama gelecek günlerin bir kısa süren bir savaş devresinden sonra mutlak olarak dünya saadetine açılacağını hepimiz göreceğiz. Dünyadaki dinler birleştirilecektir. Hiç kimse şu anda tatbik etmekte olan ritüelini, merasimlerini değiştirmek mecburiyetinde olmayacaktır. Herkes kendi merasimine devam edecektir. Ama anlayacaktır ki başka dinler yoktur. Sadece bu 7 Safa ve 4 Teslim Hazreti Musa tarafından da ona bağlı olanlar tarafından da Hazreti İsa tarafından da ona bağlı olanlar tarafından da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından da ona bağlı olanlar tarafından da sadece bu olay yaşandı. 7 Safa ve 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu konuşma ne siyasi bir konuşmadır, ne dini bir konuşmadır. Hepsini muhtevasına alan bir bütündür. Bu bütün yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra bütün dünyada sulh ve sükunu sağlayacak olan bütündür. Ayrı ayrı dinin mensupları oldukları için birbirine savaşan insanların savaşı sona erecektir. Herkese ispat edeceğiz ki kendi dinleriyle karşısında zannettikleri insanların dinleri arasında temelde bir farklılık yoktur. Değişen, zaman içinde değişen sadece merasimlerdir. Yakın gelecekte dünya küçülecektir. İnsanlar birbirinden çok büyük ölçüde haberdar olacağı için küçülecektir. Bütün insanlar sulh ve sükunun o muhteşem dizaynını yaşayacaktır. Öyleyse partilerden yana olmayız. Partilerin karşısında olanlardan da yana olmayız. Hiç kimse bizden onların tarafında olup da diğer tarafa cephe alacağımızı bekleyemez. Allah kimsenin karşısında değildir. Allah'ın gelecek günler için ki gelecek çağ hidayet çağıdır. İçinde bulunduğumuz çağın giriş devresi bitmiştir. Gelişme devresinin de 2 yılını tamamladık. Otuz yıllık bir hidayete giriş devresi yaşadık. 2 yıldır da hidayetin gelişme çağındayız. Birçok insan
kendi kitaplarında da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu gördüğü için aynı esaslardan hareketle bizimle birlikte oldular. Öyleyse Hristiyanlık olsun, Musevilik olsun, İslam olsun, asil unsurlar dikkate alındığında aralarında hiçbir şekilde bir farklılığın, bir ayrıcalığın kalın çizgiler itibariyle mevcut olmadığı üç dinin mensupları tarafından da çok yakın bir gelecekte teslim edileceği kesindir. Hiç kimsenin aksini iddia edemeyeceği kesin delillerin sahibiyiz. Öyleyse dünya sulhu son bir savaştan sonra mutlak olarak kurulacaktır. Herkesin birbirine dost olduğu, birbirine düşmanlığın sona erdiği yeni bir dünyada yaşayacağız. Size bunun müjdesini vermekle emrolunduk. Sevgili izleyenlerim, sevgili dinleyenler, gelecek Allah-u Teala tarafından bir mutluluk çağı olarak dizayn edilmiş durumda. Ve o güne ulaştığımız zaman bugünlerde insanlar arasındaki kavgaları, insanların birbirine dolmuş düşman oluşlarını tarihi bir vaka olarak hatırlayacağız sadece. Birbirine düşman olanlar bu çatı altında dost olacaktır. Sevgili dinleyiciler, izleyenler, böyle bir şeyin olmasını istemeyenler de, isteyenler de hiçbir şey yapamazlar. Biz de hiçbir şey yapamayız. Bu söylediklerimiz mutlak olarak gerçekleşecektir. İnsanlar arasında ayrılıklar, karşı cepheler oluşturarak hizipleşmeler, eğer ben bu taraftansam karşı taraf benim düşmanımdır diye bir düşüncenin sahibi olmak, bunlar tarihe karışacaktır. Nasıl biz şu anda bir cemaat olarak dostluğu, kardeşliği bütün boyutlarıyla en üst boyutta mutlulukla yaşıyorsak, bütün dünya yaşayacaktır. Bunun tatbikatını biz burada ve kendi ülkemizde hamdolsun ki kardeşlerimiz arasında gerçekleştirmeyi Allah Teala bize nasip ettiği için başardık. Biz başardık diyemem. Bunu başaran Allah'tır. Kardeşlerimizin kalbine verdiği o güzel duygularla onları en güzel standartlara ulaştırdı. Birlik, beraberlik, saygı ve etrafa karşı duyulan en üst seviyede sevgi böyle bir müesseseyi oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, Allah'ın istediği şey insanların partilere ayrılıp birbirine düşman olması değildir. Karşı taraftaki benim düşmanım, benim tarafımdakiler dostum demek değildir. Herkesin birbirine dost olduğu, kardeş olduğu bir dünyada yaşayacağız. Sevgili izleyenler, biz öyle bir dünyadan geldik.
Biz bir Osmanlıyız. Bunu da açık açık ortaya koyalım ki sonradan neden söylenmedi denmesin. Osmanlı kadar tarihimiz var. Osmanlı'nın başlangıç devrinden itibaren hep var olduk. Soy kütüğümüz Evranos Bey'den başlar. Evranos Bey'in babası İki Yürekli Ali Bey, onun babası Bozoklu Han. Osmanlı'dan daha evvel de soyumuzun varlığı söz konusu. Ama Evranos Bey'le beraber 600 yıllık bir Osmanlılığımız var. Bunları niye söylüyoruz? Hakkımızda bilmek istediğiniz başka şeyler varsa onları da söyleriz. Bunları açıklamaktan da hiç fütur getirmeyiz. Çünkü bize böyle bir hususta korkuyu Allah Teala hiç yaşatmadı. Biz onun telefonuyuz. Ve ne söyletirse söyleriz. Ama bir hususu mutlaka açıklamalıyım. Gelecek günler, yani son savaştan sonraki günler, onlar gerçekten yaşanmaya değer günler olacak. O zaman Allah'ın ne demek istediğini hepiniz anlayacaksınız. Öyleyse şimdi ciddimize bakalım beraberce. Ne olmuş Osmanlı? 600 yıllık tarihi boyunca Osmanlı dünya üzerinde en az suç işlenen ülke olmak vasfını hep korudu. Devleti idare edenlerin hepsi tasavvuftandı. Yani nefslerini tezkiye ve tasfiye etmişlerdi. Yani başkalarına karşı kin duymaları, onlara haksız muamele etmeleri, kendilerine bir şeyler çıkarmaları, pay çıkarmaları, haksız kazanç temin etmeleri söz konusu değildi. Böyle yapanlar devşirme olanlardı. Osmanlı tarihini iyi inceleyin. Onlar bizim atamız. Ve dünyada misli görülmemiş bir güzellik yaşattılar 600 yıl boyunca ülkelerine. Neresini fethettilerse oradaki insanları esir etmek için değil, onlara hürriyeti yaşatmak için fethettiler. Asillerin halk üzerindeki o korkunç baskısını, hakimiyetini Osmanlı yok etti. Osmanlı idaresi altındaki bütün topraklarda en üst boyutta hürriyet yaşandı. Herkesin hakkı en üst boyutta korundu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, açık ve net olarak şunu söylüyoruz. Biz bir Osmanlıyız. Yetmez ve Osmanlı hayranıyız. Osmanlı'dan bahsederken de bu bahsi yapanların doğruları söylemesini isteriz. Cumhuriyeti aklayacağız diye Osmanlı'yı kötülemek, karalamak
bugüne kadar devam etmiş olan çok yanlış bir tutumdur. İşte tasavvufun özelliği budur. Sadece doğru söylenir. Taraflardan biri karşınızda, birisi sizin tarafınız değildir. İki taraf hiç olmaz. Öyleyse altı yüz yıllık bir devrede bakıyoruz ki Osmanlı'nın ileri gelenleri, üst seviyedeki bütün insanlar bir tarikatın üyesiydiler. Mevlevi tarikatının üyesiydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı Hacı Bektaş Veli'ye tabiydi. Ama herkes tabiydi bir yerlere. Bütün tarikatlar geçerliydi. Nakşibendi tarikatı geçerliydi. Aklınıza gelen bütün tarikatlar Osmanlı'da vardı. Ama dünyadaki en büyük dostluk, beraberlik, herkesin birbirine karşı sevgi duyduğu bir muhteşem dizaynı yaşadı Osmanlı. Osmanlı bir adalet ülkesiydi. Osmanlı yok olduktan sonra ne oldu? 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke sadece 80 yıl sonra dünyadaki en çok suç işlenen 5. ülke haline geldi. Bunların hepsi kara defterin kara yazılarıdır. Cumhuriyetle başlayan. Sevgili kardeşlerim, şunu kesin olarak ortaya koyalım ki, Allah'a karşı savaşı kimse kazanamaz. O devir bitmiştir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve sonuçları milyonlarca insanın harplerde yok edilmesi, katledilmesi hep bir tarafın başka taraflara tahakküm etmesi için vücuda gelen savaşlardı. İşgal edilen yerleri köle gibi kullanmak için işgal ettiler. Bunu yapmayan sadece Osmanlı'ydı. Ve Cumhuriyet için Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde kaza hakkı da kanun koyma hakkı da kanun uygulama hakkı da birlikteyken bu ülkede 1500'den fazla insan İstiklal Mahkemesi kararıyla Allah'ın dostları asılmışlardır. Bunlar bizim unutamadığımız hüzün tablolarıdır. Bundan sonra bu tablolar İnananlarla inanmayanlar arasında bir ayrıcalık kalmayacağı için
güzellikleri yaşayan herkesin Allah'a dönük bir cephesinin mutlaka oluşacağı için, mutlaka oluşması sebebiyle sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada bir sulh ve sükun devri yaşanacaktır. Suç işleyenler şu anda çevrelerinden aldıkları tesirle bunu yapıyorlar. Ama eğer çevrelerinden kendilerine hep güzel davranışlar tavsiye eden ve kendileri de onu sergileyen insanlar oluşursa, o zaman dünyanın yeni bir yüzünü görecekler. İşte o yüzü göstermekle bizi vazifelendirdi Allah-u Teala. Bütün dünyada bir sulh ve sükunun olması için önce yurtta sulh oluşmalıdır. Partiler arası kavgalar, gürültüler sona ermelidir. İnsanlar bir partiye oy verdikleri zaman başka bir partiyi karşılarında görmemelidirler. Sevgili kardeşlerim, dostlukların bütün boyutlarıyla yer alacağı yeni bir dünya nizamı, dikkat ediniz sözlerime, bizim ülkemizde değil, bütün dünyada kurulacaktır. Sadece bir ülkede değil. Ama çekirdek, kaynak, orası Türkiye olacaktır. Bütün dünya dostluğu, hakikati, kendi dinlerinin de bizimkiyle aynı din olduğunu bizden öğrenecektir. Öğrenmeye başlamışlardır. Dünya sulhu bu beraberliğin arkasından kurulacaktır. Ve kurulduğunu göreceksiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a biz her zaman sadece şükrettik. O bize tasarruf eder. Söylediklerimizi O söyletir. Bu sebeple bütün söylediklerimizi hep huzur içinde söylemişizdir. Ölene kadar da böyle olacak. Bizim huzurumuzun herkese ulaşmasını bütün gönlümüzce diliyoruz. Bizim kardeşlerimizi dikkatle inceleyin. Onlardaki dostluk, sevgi, sükunet size bir şeyler düşündürmeli. Demek ki oluyormuş. Öyleyse neden onlar mutlu da başkaları mutlu değiller? Sadece Allah'ın onları ulaştırmak istediği mutluluğa talip olmadıkları için. Ama gelecekte kim istemezse istemesin neticeyi değiştiremez. Gelecekte bütün insanlar bu güzelliği yaşayacaklar. Bütün dünyanın bütün ülkeleri dost olacak birbirleriyle. Ve savaşlar için harcanan trilyonlarca dolarlar artık savaş için değil, insanların refahı ve mutluluğu için harcanacak. Yeni bir dünya kurulacak. Bütün dünya ülkelerinin birbirine dost olduğu bir muhteşem dünya. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Yurtta sulh, cihanda sulh.
Evvela kendi ülkemizde sülh ve sükunu sağlamalıyız. Sevgili izleyenler, televizyonda siyasilerimizi izlediğimiz zaman bundan haya duyuyoruz, utanç duyuyoruz. Nasıl bir düşmanlık ki birbirlerini neredeyse en sıkıntılı şekilde huzursuz etmeye çalışıyorlar. Bir düşmanca davranış görüyorum. Sevgili kardeşlerim, parti olmak demek, diğerlerini karşımızda görmek demek olmamalı. Parti olmak demek, ben sizin refahınız için şunları yapabilirim demek suretinde vücuda gelmeli. Ekonominin muhtevasını ne yazık ki devleti idare edenler tutturamadılar. Biz bir yılda gayri safi milli hasılanın %25 düştüğü yılları biliyoruz. Bir yılda gayri safi milli hasılanın dörtte birinin yok olduğu devreleri biliyoruz. Sadece gereği yapılmadı diye. Sevgili izleyenler, iktisat da bir ilimdir. Özellikle makroekonomi son derece ülke dizaynı içerisinde son derece önemli bir konudur. Gayri safi milli hasılanın en kısa sürede en büyük boyutlara çıkmasının yolları vardır. Bu yollar bizim o zamanlar ortaya koyduğumuz sistemden hiç tatbik edilmediği için artık unutulmuştur. Ama tekrar gündeme gelecektir. Ekonominin büyümesi mutlaka yatırıma bağlıdır. Sadece biz onu yaşayabildik. Turgut Özal devrinde gerçek bir yatırımlar müessesesi, gerçek bir yatırımla kalkınma bu ülkede gerçekleşti. Evet, onun bayraktarlarından biri de bizdik. Kaç yüz tane konferans verdiğimizi hatırlamıyoruz. Ama o teşvik belgeleri konusundaki çalışmalarımız gerçekten çarpıcıydı. Teşvik belgesi alan kişi orta vadeli krediyi de almaya hak kazanıyordu. 5 yıl vadeli bir kredi sistemi getirmiştik. Sevgili kardeşlerim, her tarafı dolaşmıştık. Her yerde konferanslar vermiştik. Ticaret odalarının, ticaret sanayi odaları salonlarında, Türkiye'nin hemen her yerinde. Ve çok kısa bir sürede sonuçlara mutlaka ulaştık. Onları ulaştırmak için elimizden geleni yapardık. Bize fizibilite tüdüğünü getirdikleri zaman orada hangi hatalar varsa daha o gün onu görür görmez oradaki yetkiliyi çağırıp hataları düzelttirirdik. Ertesi günde mutlaka kurula sokardık onu. Bir an evvel kredi çıksın, bir an evvel o kişi yatırımını yapsın diye Türkiye bir yatırımların ülkesi olmuştu. Öyle bir kalkınma devresi yaşadık Turgut Özal zamanında. Bugünden unutulmamalı. O hayatımda gördüğüm en mütevazi insandı. Sevgili izleyenler, onun devlet planlama teşkilatını idare ettiği yıllarda biz orada uzmandık. Hepimiz ona hayrandık. Son derece mütevazı bir insandı. Herhangi bir halk adamından hiçbir farklılığı yoktu.
Ama ekonomiyi nasıl idare edeceğimizi biz biliyorduk. Ve de o başbakan olduğu zaman, cumhurbaşkanı olduğu zaman orada devlet planlama teşkilatında o uzun çalışmalarımızın ürünlerini uyguladık. Ve çok başarılı bir devre geçirdik. Türkiye'de bir yatırım patlaması oldu. Neden aynı devre geri gelmesin ki? Onu hasretle yad ediyoruz. Hayatta gördüğümüz en büyük siyasi liderdi. Herkes dahil içine. En büyük siyasi lider oydu. Bu yüzden çok yaşatmadılar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Adnan Kahveci'nin ölümü de bir kaza değildi. Geriye sadece biz kaldık. Bunu denemeye çalışanlar belki de denemişlerdir. Ama başarmaları mümkün değil. Onu söyleyebiliriz. Allah Teala uzun bir ömrümüz olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar her söylediği aynen gerçekleşti. Muhterem Türkiye halkı. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum gerçekten bir faciadır. Osmanlı'yı yakından tanıyan bizleri dikkatle yerlerine oturtun. Osmanlı'yla Türkiye'nin bugünkü halini karşılaştırdığınız zaman gözyaşlarını tutamazsınız. Nereden nereye gelmişiz? Dünyada en çok saygı gören bir ülkeyken bugün artık bir hiçiz. Kendi kimliğimizi unutmuşuz. Türkçemiz yok olmuş. Türkiye'ye ait olan televizyonları izlediğimiz zaman tabelalar bizi korkunç hayrete düşürüyor. Bir tane Türkçe tabela görmek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl benliğimizi bu kadar çok unutabiliriz? Bu bir mahvolmadır. Bu bir çürümedir. Türkiye çürümüştür. Ama Türkiye'yi bu çürüme bataklığından kurtarmak üzere vazifelendirildik. Muhterem Türkiye halkı, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Siz halksınız. Ve sevgiye ve hürmete layıksınız. Hala Osmanlı'nın temizliğinden üzerinizde hatıralar vardır. Tesirler vardır. Bu kadar benliğini unutan bir ülkenin tekrar asli unsurlarına kavuşması mümkün müdür? Bunun mümkün olduğunu ispat etmek için bizi vazifelendirdi Allah Teala. Mümkündür. Sevgili izleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bu açıklamayı Allah Teala neden yaptırdı? Biz onu bilmeyiz. Ama söylediklerini, söylettiklerini söylemekle vazifeli olduğumuz için bu konuşma gerçekleşti ve burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sohbette birlikteyiz. Davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın en yakın dostları olarak bir görevi üstlenmiş durumdayız. Bizimle beraber olanlar bir hedefe müteveccih olarak yaşarlar. Bu hedef başka insanları, etrafınızdaki insanları, herkesi mutlu kılmaktır. Etrafınıza sadece mutluluk taşıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Sizden etrafınızdaki insanları üzecek şeyler sadır olmamalıdır. Kimseyi mutlu etmek. Kendinizi buna adamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir tek gaye için yaşayacaksınız. Başkalarını mutlu etmek. İşte davranış biçimleri dediğimiz zaman, davranış biçimlerinin özeti budur. Başkaları için yaşamak, yani başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Aslında madalyanın öbür yüzüne baktığımız zaman başkalarını mutlu etmek için yaşayan insan, hayatını onlara vakfetmiş olan bir insan mutlu ettiklerinden çok daha fazla mutlu olur. Neden? Bir kişinin etrafında 20 kişi var diyelim. 20 kişiyle bir beraberliğin içerisinde o kişi o etrafındaki 20 kişinin her birini mutlu ettikçe onların yaşadığı mutluluğun en azından bir eşini, çoğu zaman da iki katını Allah-u Teala mutlu eden kişiye ulaştırır. O, başkalarını mutlu ettiği cihetle mutludur. Allah-u Teala ona bu açıdan mutluluk vermektedir. Allah-u Teala onun kalbine bir hedef koymuştur. Bu hedef, başkalarını mutlu etmektir sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek. Kim mutlu olmak istiyorsa işte kainatın en üst seviye reçetesi budur. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, başkalarına sizden hangi ölçüde mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok insan var. Düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa, o etrafınızdaki herkesi mutlu etmek konusundaki çabalarınız bu hedefe ulaşmışsa, o zaman her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu edip onların mutluluğunu sağladığınız için her biri kadar mutlu olmak sizin elinizdeyken neden başkalarını mutlu etmek neticede kendinizin mutlu olmasını istemeseniz de vücuda getirmek bu yanlış bir adım değil mi? Allah Teala benden yana mısınız, ondan yana mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim,

Her şeyin çok güzel olduğunu düşünün. Allah için yaşadığınızı düşünün. O zaman bunun gerçek manasının başkaları için yaşamak olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayan insanlar, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan, onları mutlu edebilen bir insan, onların her birinin 20 katı kadar mutlu olmuştur. Dikkat edin ki mutluluğunuz başka insanları mutlu etmekten geçer. Allah'ın böylece hedefi ne? Hedefi bütün bir toplumun mutluluğu yaşaması, huzursuzluk duvarını aşması, huzur içinde mutlu bir dünya hayatı geçirmesi. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı ister. Başka insanları mutlu ettikçe mutluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu asıl siz yaşarsınız. Etrafınızda mutlu edebileceğiniz birçok insan her zaman vardır. Her birine mutluluğu ulaştırsanız, onları sevdiğinizi davranışlarınızla, konuşmalarınızla belli etseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmezsiniz. Ama ne kazanırsınız? Oraya bakın. Madde bir, onların kalplerini kazanırsınız. Madde iki, onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu her biriyle siz de yaşarsınız. Öyleyse, günde 20 kişiye mutluluk verebilen bir insan, 20 kişinin yaşadığı mutluluğun her birini kendisi de yaşayacağı için, her birine verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. O zaman sorun kendi kendinize. Bizi dinleyenler, kardeşlerimiz ya da henüz kardeşimiz olmamış olanlar. Ne kaybedersiniz ki? Ama yaşadığınız zaman bu olayı ne kadar çok şey kazanmış olduğunuzu göreceksiniz. Ve de onları mutlu etmek sizi kat kat mutlu ettiği için bir ilahi alışkanlık olacak. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı istiyor. Neden huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı varken dünyayı kendinize zehir edesiniz ki? Falanca size kötü davranmış. Ne yazar? Eğer siz ona iyi davranmış olsaydınız, o size kötü davranamazdı. Onun bütün yollarını, negatif davranış biçimlerinin bütün yollarını tıkayabilirdiniz. Etrafınızdaki insanlara öyle bir davranışla davranmalısınız ki onların hem kendilerini hem de sizi üzmek sadedinde hiçbir imkanları kalmasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde Allah Teala bizleri birleştirdi. Sizlere mutluluğu anlatabilmek için. Böylece sizlerin her birinin başkalarına mutluluk vererek onların kat kat fazlası mutluluğu, her birinin yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayabilmenizi temin etmek için. O sadece bunu istiyor. İstiyor ki bütün insanlar birbirini sevsinler. Kimse kimseden nefret etmesin.
Herkes birbirinin mutlu olmasında metaldar olsun, vasıta olsun. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adasın ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki her birinden, her bir insandan kat kat fazla mutlu olsun. Her birine verdiği mutluluğun onlarca, belki yirmilerce katını herkes yaşasın. Çok insanla beraber olun. Çok insana mutluluk aşılayın. Çok insana mutluluk verin. Ki Allah da size mutluluk versin. Sevmek çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Nefretin hayatınıza getireceği yer, getireceği şey, getireceği sonuç sadece huzursuzluktur, sıkıntıdır, mutsuzluktur. Ama sevgi saadetin anahtarıdır. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, bu sevgi bütün davranışlarınızdan açık bir şekilde okunursa, etrafınızdaki insanların sizden nefret etmesi mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka onlar da sizi seveceklerdir. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. O zaman anahtar sizde. Siz sevgi kapısını açın, içeri sevgi boşalsın. Kim nefret kapısını açarsa, birinden nefret eder de bu nefretini de her fırsatta ortaya koyarsa, ondan sadece nefret edilir. O mutlu olamadığı gibi sadece başka insanları mutsuz etmeye çalışan bir bedbaht olur. 20 kişilik bir toplumda 19 kişi birbirini seviyorsa, birisi hiçbirini sevmiyorsa, hiçbiri de onu sevmez. O kişi kendisini mutsuzluğa kendisi mahkum etmiştir. Eğer sevseydi ve başkalarına sevgisini göstermekten çekinmeseydi, onlar da onu seveceklerdi. Nasıl diğerlerini seviyorlarsa, diğer 19 kişi birbirini nasıl seviyorsa, 20.'yi de seveceklerdi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla şeytanın verdiği ilham birbirinin tamamen tersidir. Şeytan sizin herkesten nefret etmenizi ister. Hiç kimseyi asla sevmemenizi ister. Sevginin kalbinizde oluşması onu en çok yaralayan, huzursuz eden şeydir. O sonsuz ömründe çok uzun sürecek olan ömründe herkesi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama eğer insanlar onun söylediklerine aldırmamayı başarabilirlerse, ama eğer insanlar onun söylediklerinin doğru olmadığını idrak edebilirlerse, o zaman şeytan onları mutsuz kılamaz. Etrafınızdaki insanların size kötü davrandığından mı şikayet ediyorsunuz?
Gözlerinizi kendinize çevirin. Siz onlara nasıl davrandınız da acaba onlar size kötü davranmaya nasıl başladılar? Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer sevgi tohumları ekerseniz sevgi ağacınız olur. Seversiniz ve sevilirsiniz. Dünyadaki mutlu insanlardan eğer çok severseniz, çok mutlu insanlardan çok daha fazla severseniz en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Hayatınızı başkalarına adayın. Başkaları için yaşamaya başlayın. Tanıdığınız bütün insanların hangi cepheden mutluluğu yaşayabileceğini düşünün. Onlara o istikametlerde yardımcı olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki onların her birine ulaştırabildiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz, onların üzerinde vücuda getirdiğiniz her mutluluk yüzdesini Allah Teala size de yaşatır. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye dayalı bir hayatı kendiniz seçer de bunu olgun bir meyve haline getirebilirseniz, herkese mutluluk saçan bir insan olursunuz. Ve her gün etrafınızdaki insanları biraz daha fazla seversiniz. Hepsini seversiniz. Hepsini ayrı ayrı mutlu etmeye çalışırsınız. Bunu yapmanızsa en çok sizi mutlu kılar. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa siz onların her birinin o kadar katı kadar onların her birinin kazandığı mutluluğun o insanların sayısınca katlısını yaşarsınız. Kat kat mutluluk. Allah Teala ne istiyor? Hepinizden bir tek şey istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olun diyor. Ben diyor sizin mutlu olmanızı istiyorum. Sizi bunun için insan suretinde yarattım. İstediğim şey insanların sulh ve sükunu yaşayarak mutlu olmaları. Her şey Allah'a inanç mekanizmasının hangi seviyede olduğuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini, yapmanızı emrettiklerini, yapmamanızı emrettiklerini dikkatle gözden geçirirseniz, ister Tevrat'ta olsun, ister İncil'de olsun, ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, bunun bir tek hedefe dayalı olduğunu göreceksiniz. Allah etrafınızdaki bütün insanları mutlu etmek için yaşamanızı ister. Kim hayatını buna adamışsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. O sadece başkalarına mutluluk vermek için yaşar. Hani size hep bir fıkra anlatırız. Çocuk evladı annesini öldürmüş. Yetmez. Kalbini koparmış, almış. Eline gidiyor. Kaçıyor cinayet işlediğin yerden. Ama kaçarken ayağı taşa takılmış ve düşmüş. Elindeki kalp
Evladım, ayağın acıdı mı diye soruyor. Bu bir masal tabii. Ama burada anne kalbinin ne kadar hassas, ne kadar evladına değer veren bir hüviyette olduğuna dikkat edin. Kendisini öldüren, hayatına son veren evladı, canından daha fazla sevdiği oğlu. Ve bile gelebilseydi mutlaka böyle söylerdi. Sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara sevgi aşılayın. İnsanlar giderek daha sevgisiz bir dünyaya doğru yelken açmışlar. Neden? Allah ile olan ilişkiler giderek azalmış. Sevgili kardeşlerim, bizim toplumumuz vaktiyle böyle değildi. Cihan İmparatoru olan Osmanlı sadece sevgiyi paylaşıyordu. Her tarafta sevgi vardı. İnsanlar birbirlerini sever ve korurlardı. Fakirlere mutlak olarak yardım edilirdi. Osmanlı yaptığı bütün fetihlerle fethettiği ülkelere adaleti getirmeyi başardı. Hoşgörüyü ulaştırdı ve sevginin ne olduğunu öğreterek nefreti yok etmeye çalıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sevmek başlı başına bir olaydır. Eviniz, birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Sevginiz fışkırmalı, her davranışınızdan belli olmalı. Böyle bir olay sizi küçültmez. Aksine sizi yüceltir. Size insan olmak adına çok şeyler kazandırır. Örnek bir insan olabilirsiniz. Arkasında mutlaka sevgi vardır. Başkalarından nefret edenler kendilerinden nefret edilenlerdir. Onlar başkalarından nefret ettikleri için karşıdakilerden nefretten başka bir şey elde edemezler. Ama biz hepiniz diyoruz ki sizden nefret edenleri bile sevmelisiniz ki onlar sizdeki olağanüstü sevgiyi teşhis edebilsinler. Ve de o sevginin muhtevası içinde çareleri kalmasın. Sadece sevgi onları sarsın. Yani neticede onlar da sizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki bu sevgi. Bütün kusurları yok edebilir. Eğer severseniz kusur görmekte giderek açıyı kapatırsınız, küçültürsünüz.

taraftan da sizin başlangıçta size kötü davranan kişiye karşı gösterdiğiniz her güzel davranış hiç şaşmadan aynı güzellikleri tekrarlamanız onun üzerinde mutlaka pozitif bir etki oluşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayat geçiyor. Bu hayat geçerken başkalarına hep güzel bir şeyler bırakmalısınız. İzlenim, hatıra, ibret. Bu ancak başkalarına yapabileceğiniz en güzel davranışlarla oluşur. Onları severseniz, onlar sizi sevmeseler de severseniz, onlara gerçek anlamda bir örnek olursunuz. Allah'ın gerçek dostları insanlardan nefret edemezler. Onlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onlar ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın dostlarının onlara düşman olabilmesi mümkün değildir. Onların kalplerine Allah Teala negatif faktörleri biçerek bir çiçek tarlası hüviyetini verir. Onların kalplerinde nefret yoktur. Sevgi vardır. Kendisini sevmeyenleri, hatta kendisinden nefret edenleri de sever. Hiçbir zamanda nefretin sebebini anlayamaz. Çünkü o nefret ettiği ispat eden kişi veya kişiler bu nefreti kendilerine kazandıracak olan bir kötü davranışı ondan hiçbir zaman görmemişlerdir. Görmeleri de mümkün olmayacaktır. Ama buna rağmen iblis sevgi hayatının ister mimarı olsun, ister sadece müntesiplerinden biri olsun, böyle olan herkesi etrafındaki tesir edebildiği insanlara düşman etmeye çalışır. Onlar da nefslerinin kalbi afetlerle dolu olduğu için bu sebeple şeytanla devamlı münasebette bulunmak mecburiyette kaldıkları için bunun tesiri altında kalabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın dostları için bir hüküm ifade etmez. Onlar bir ömür boyu sadece seveceklerdir. Affetmeye her zaman hazırdırlar. Onlar nefret etmezler. Nefret nefsin afetlerindendir ve de nefsindeki daimi zikir sebebiyle bütün afetleri yok eden bir insan nefret afetinden de kendisini halas kılmıştır. Kurtarmıştır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda sevmelisiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeye çalışın. O zaman onların şeytan tarafından nasıl ve hangi ölçüde kandırıldıklarını net olarak yaşayacaksınız. Eğer o seviyeye gelmişseniz onlara kızamazsınız. Şeytanın onlara yaptığı telkinlerle onları ne kadar huzursuz ettiğini görmeniz
bütün muhtevayı değiştirir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmelisiniz. Şeytan her zaman insanları en çok sevenin üzerine doğru saldırtmaya çalışır. Çoğu zaman da bunu başarır. Ne olduğunu bile anlayamadan insanların bir kısmı Allah'ın dostlarına düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Şeytan bütün insanları Allah'ın dostlarına düşman kılmaya çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Sevgili kardeşlerim, bu tablo içerisinde Allah'ın dostları bir bütünü paylaşırlar. O bütün sevmek fiilinin çatısı altına giren bütün işlevlerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer nefreti kalbinizden silebilirseniz, ki daimi zikir bunu mutlaka sağlar, o zaman dünyanın gerçekten yaşanacak bir yer olduğunu görürsünüz. Yaşanmaya değer bir dünya olduğunu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasrettikçe, adadıkça bunun artışı oranında mutluluğunuzun da arttığını göreceksiniz. Allah'ı sevdikçe insanları da seversiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir şey daha fark edeceksiniz. Artık siz sizi sevmeyenleri de sevebilecek olan bir vasıf kazandınız. Onlar size karşı nasıl davranırlarsa davransınlar, size ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onları gene de sevmekten geri kalmadığınızı göreceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Nefreti Allah Teala kalbinizden daimi zikre ulaştığınızda söküp aldığında geriye sadece sevgi kalır. Sevgili kardeşlerim, insanlar denedikleri gibi davranabilirler, sorumlulukları onlara aittir. Başkasına kötülük yapan herkes yaptığı kötülük kadar kayba uğramıştır. Ama başka insanlara hizmete kendisine adamış bir insan her an derecat kazanır. Başkaları için yaşar. Bütün gayesi herkesi mutlu etmektir. Herkese bir nebze mutluluk verebilmek için yaşar. Hayatını başkalarına mutluluk vermeye endekslemiştir. Bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Kim varsa hayatını başkalarının mutluluğuna adamış, onlar bu dünyanın en mutlu insanlarıdır. Sırrı çözmüşlerdir.
Mutluluğun sırrını yakalamışlardır. Mutluluk, başkalarına hizmetin ta kendisidir. Daha üst bir ifadeyle, başkalarını mutlu kılmanın mükafatıdır. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, sadece bunun için yaşarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir şey onu rahatsız edemez. Yolunda en üst boyutlarda mutluluğu yaşayarak yürür gider. Koşarak, uçarak gider. Sevgili kardeşlerim, hani mutluluktan uçmak diye bir şey vardır ya, bir tabir. İşte mutluluktan uçabilen bir insan hayatını başkalarının mutluluğuna adayan, sadece başka insanların mutluluğu için yaşayan bir insandır. İşte bu pencereden bakarsanız, mutluluk penceresinden, hayat gerçekten yaşanmaya değer bir olgudur. Severek yaşlanırsınız. Yaşlandığınızı hiçbir zaman fark edemezsiniz. Her zaman kalbiniz genç kalacaktır. Başka insanları sevmek en üst boyutlarda sizin yaşantınızın bir parçası olacaktır. Sevdikçe sevileceksiniz. Elbette sizi kıskananlar olacak. Elbette düşmanlarınız olacak. Ama onları da seveceksiniz. Sizin sevilmeniz kalpleri hasetle dolu insanlar için bir sıkıntı oluşturur. Ama onların bu sıkıntı sebebiyle size düşman olmalarına rağmen siz onları da seveceksiniz. İşte sevmek öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sevene dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatır. Size düşman olanlar olabilir. Ama bunu hiçbir zaman sizin yaptığınız bir yanlışa bağlayamayacaklarını onlar da çok iyi bilirler. Çünkü siz insanları seviyorsanız, onları sadece mutlu etmek için yaşarsınız. A'dan Z'ye kadar vücuda getirdiğiniz bütün davranışlar, onları mutlu etmenin birer parçasıdır. Ve de onun için yaşarsınız. Allah Teala sizi sevmişse, başka insanların mutluluğuna kendisini size adamaya ulaştırmışsa, o zaman bütün şartlarda etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Bu mutluluk, sevgili kardeşlerim, sizin için bir muhteşem dizaynı oluşturur. Sevgi temeline dayalı bir dünyada yaşarsınız, seversiniz ve sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sakın şeytan sizi sevginin o muhteşem mutluluğundan, sevgisizliğin
nefretin uçurumlarına düşürmesin. Allah Teala'nın hepinizi sevgisiyle bütün boyutlarıyla kucaklamasını, her açıdan sizi sevgisiyle sarmasını ve sevgisizliği size yaşatmamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar. İşte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerinize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyeyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesine Allah Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
Bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülâki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülâki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a mülaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ne diyor? Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemeleri

Allah Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir. Ve müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor. Yalanlarlar. Üçüncüsünde naksederler diyor. Bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde maraz olmayanlardır, zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasütün olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidilecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahların sevaplarından çok. Her saniye derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derecat kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine amentukullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle

takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amel olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar aminudurlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asri. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin, aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllel lezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek, mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihbat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mestüre alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalbinden ekinet alınıp yerine ifat konulmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında
bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanilere, cehennem bekçilere onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap: söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicabı mesture olduğu için irşat makamını irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. Üçüncüsü, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicabı mestureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor. İndirmemiştir dedik diyor. Kalplerine irşat makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki, onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki, biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler. Eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikinliği alıp da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicabı mesture alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ekinet alıp yerine ihbat konulan kişi idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amin olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır, sahabenin 10 tanesine cennet vaat edilmedi. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensar'a ve Muhacirin'e tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi
felaha